0: Marmaris'in Bozburun Mahallesi'nde gözaltına alınan örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmettin Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İdris Naim Şahin adına yapılan tahsis kaldırıldı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Savunmasını yapan tutuksuz sanık iş insanı Aziz İhsan Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iş yapan şirketlerin hak edişlerinin kasıtlı olarak bekletildiğini ve kendilerine sistem adı verilen yapıya ödeme yapmadıkları takdirde işlerinin zora sokulacağının söylendiğini iddia etti. İş insanları Mustafa Keleş ve Seyfi Beyaz da imar ve iskan izinleri karşılığında rüşvet olarak villa, dükkan ve daireler verildiğini öne sürdü. Duruşmada zaman zaman tartışmalar yaşandı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan maden ocağında tavan çökmesi sonucu bir madenci hayatını kaybetti, 4 ağır 20 kişi de yaralandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde durdurulan bir araçta çuvalların içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Aziz Nesin'in oyun yazarlığından söz edeceğiz. Aziz Nesin, Türk edebiyatında mizah ustası kimliğiyle tanınsa da tiyatro yazarlığı toplumsal aksaklıkları sahneye taşıyan en güçlü damarlarından birini oluşturur. Nesin, oyunlarında sadece güldürmeyi değil, bireyin sistem içindeki sıkışmışlığını ve bürokrasinin absürt yanlarını göstermeyi hedefler. Tiyatro metinlerini genellikle epik ve geleneksel Türk tiyatrosu ögeleriyle harmanlar. Meddah ve karagöz geleneğinden gelen açık biçim özelliklerini modern tiyatronun eleştirel yapısıyla birleştirir. Yazarın oyunlarındaki temel izlek, toplumsal ahlakın çöküşü ve devlet mekanizmasının hantallığıdır. Toros canavarı ve Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz gibi eserlerinde sıradan insanın otorite karşısındaki çaresizliğini mizahi bir dille anlatır. Aziz Nesin'in oyun karakterleri genellikle tip özelliği gösterir. Bu karakterler üzerinden toplumsal sınıfların çatışmalarını ve değer yargılarındaki değişimleri gözler önüne serer. Dil kullanımı sade ve akıcıdır. Halkın konuşma dilindeki deyimler ve nükteler sahnede dinamik bir atmosfer yaratır. Aziz Nesin oyunlarını yazarken mizah ciddi bir iştir prensibiyle hareket eder. Onun tiyatrosunda gülme eylemi bir farkındalık yaratma aracıdır. Hadi Öldürsene Canikom gibi eserlerinde ise yalnızlık ve yaşlılık gibi daha bireysel ama yine toplumsal kökenli temalara odaklanır. Oyunları sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde sahnelenir ve evrensel bir hiciv dili yakalar. Aziz Nesin, Türk tiyatrosuna kazandırdığı 50'den fazla oyunla dramaturjik açıdan zengin ve toplumsal gerçekçi bir miras da bırakır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Notaların dansı programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Enerji Masası.
1: Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Enerji Masası'nda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programı sizler için Hasan Kambolat hazırlıyor, yapım sorumlusu Vida Üstünde. Bugün Teknik Masa'da Nuri Göktaş var ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Efendim, Enerji Masası'nda hepinizin bildiği gibi yaklaşık 30 dakika boyunca alanında uzman konuklarımızla enerjiye dair konuları masaya yatırıp sorularımıza cevaplar arıyoruz. Bugün enerji antropolojisini konuşacağız. Belki dinleyenlerimiz hatırlar, geçen hafta da bu konuyu konuşmuştuk ancak konu çok derin, yeni ve derin bir konuydu. Bu nedenle süremiz yeterli olmadı. Bu hafta da aynı konuya devam edeceğiz. Bugün enerji antropolojisinin enerji politikaları ve dönüşümündeki rolünü, farklı ülkelerdeki uygulama örneklerini, enerji yoksulluğunu ve Türkiye'de bu alandaki akademik ve sivil toplum çalışmalarını konuşacağız. Stüdyomuzdaki değerli konuklarımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Enerji Masası'nın daimi konuğu, Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Ve analist doktor Hülya Demirtaş.

0: Özrek. Siz de hoş geldiniz Hülya Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Enerji antropolojisi, enerji kaynaklarının üretimi, dağıtımı, tüketimi ve altyapılarının insan toplumları, kültürler ve siyasi yapılarla nasıl etkileştiğini inceleyen bir alan. Enerjiyi sadece fiziksel veya teknik bir olgu olarak değil, güç, adalet, inançlar ve günlük yaşam pratikleri üzerinden şekillenen kültürel bir mesele olarak ele alıyor. Bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra Hülya Hanım'a dönmek istiyorum. Enerjinin kimler tarafından üretildiği, kimlerin tüketebildiği ve enerji yoksulluğunun getirdiği toplumsal kırılganlıklar neler?
1: Teşekkürler. Bildiğimiz üzere kaynak kullanımı özellikle dünyanın geldiği noktada yoksunluklar, kaynak dağıtımı, hangi kaynakların kime yöneltildiği toplumsal olarak oldukça kompleks bir süreç diyebiliriz. Enerji konusuna baktığımızda enerji antropologları dediğimiz bu yeni son 15-20 yılda büyümüş olan alanda antropologlar yerel toplulukların rızasının nasıl alındığı, adil geçişlerin nasıl olabileceği gibi konulara bakıyor. Kırılganlıklardan konuşmanın birkaç biçimi olabilir tabii. Evet. Bunlardan bir tanesi bu sosyal bilimlerdeki toplulukları da projelerin içine katarak ilerlemek, enerji geçişlerini yapmak söz konusu olduğunda her zaman bunun feasible evet, olmadığı durumlar olabiliyor. Bazen tepeden, yukarıdan olan projelerin daha başarılı olabildiği gibi problemler var. Yani bu geçen programda konuşmuştuk. Örnekler var. Örneğin Durham'ın dahil olduğu hidrojen köyü projesi var. Orada halkın hidrojen köyü tanıtımında ücretsiz cihaz, fiyat korunması gibi konularda katkıda bulunması sağlanıyor. Ama bir süre sonra yoksunluk sebebiyle Britanya'da bu vazgeçiliyor. Çünkü hidrojen sağlayabilecek kaynak olmuyor. Manchester Üniversitesi'nde Stefan Bozarowski enerji yoksulluğu araştırmaları yapıyor. Onun yaptığı araştırmalar bir yandan enerji politikalarının, AB enerji politikalarının yönünün belli bir şekilde etkilenmesini sağlıyor.
2: Düşük gelirli hanelere yönlendiriyor değil mi?
1: Evet.
2: Bozarowski.
1: Evet, böyle onun araştırmaları evet, bu AB fonlarının düşük gelirli hanelere aktarılmasına yardım ediyor. Öte yandan gene geçen sefer söz etmiştik, Almanya'da yukarıdan gelen tepeden inme girişim olan bir hidrojen vadisi projesi var. Orada 9 milyon euroluk hidrojen işbirliği var. Bremen ve Bremerhaven'deki hidrojen üretimi çevresinde oluyor bu. 5 yıllık bir şey. Onlar hem üretim, hem depolama, hem dağıtım yapıyorlar. Limanlar, sanayi, lojistik, inşaatta çok geniş ölçümde üretim planlanıyor ve birçok kurum buna...
2: 9 milyon mu milyar? Milyar galiba, 9 milyar dolar.
1: Ha, ben tabii şeyle evet, Türkçe'de ikiyle İngilizce'dekini karıştırdım, pardon, haklısınız. Bu merkezi projelerde

0: Ne oluyor? Yerel topluluklar karar mekanizmasında yer almıyor, ancak daha hızlı yapılıyor ve bir yandan da bazen tabii ki tepki gösteren gruplar olmuş oluyor.
1: Hızlı ve toplumu önemsemeden yukarıdan bir bakış açısıyla galiba devam ediyor.
0: Evet, bazı yani yukarıdan olduğunda kaynak ve finansman yoksa,
1: Evet.
0: halkın katılımı olsa bile proje yürümeyebiliyor. Ama bir yandan da herkes mümkün etmek
2: Mutlu etmek.
0: mutlu etmek mümkün değil. Bazen katılım süreci bu süreci projeyi yavaşlatıyor. Sonuç olarak burada dengeye ihtiyaç var. Yani benim ilgilendiğim teknik ekonomik sürdürülebilirlik ile toplumsal kabul birlikte
1: Evet,
0: düşünülmeli.
1: bu şeyde bir de beyaz filler kavramı da var kalkınma projelerinde.
0: Projelerinden.
1: Evet.
0: Evet. Bilmiyorum, Red Car, bu İngiltere'deki Red Car, ona örnek verilebilir mi? Ama evet, haklısınız.
1: Onu da biraz açar mısınız bu beyaz filler kavramını?
0: Bu antropolojinin öbür tarafı, yani enerji antropolojisi geleceğe bakarken kalkınma projelerinde dahil olan antropologlar ve antropoloji

0: maya çalışan alanı mümkün kılmaya ve döngü süresince mümkün kılmaya
1: Evet.
0: çalışıyor. Örneğin bir hidroelektrik santral yapılacaksa bunun çevre ve insanların yaşama koşullarına uygun biçimde yapılmasını, tazminatların yasal ve uygun biçimde ödenmesini sağlamaya çalışıyor. Bazen bu projeler politik sebeplerle, ekolojik sebeplerle çökebiliyor. Bazen bunlar işlemiyor. Diyelim ki bir ülkede rejim değişikliği oluyor. Orada dahil olan uluslararası organizasyonlar oradaki işlerine devam edemiyorlar. Antropologların öngördüğü şeyler hayata geçirilemiyor. Redcar'da olan bize gösteriyor ki bir yandan da toplumsal muhalefet projeyi
1: Bu
0: durduramadığı
1: projeyi de
0: gibi
1: açar mısınız
0: bu
1: dinleyicilerce Redcar?
0: dün değil bir önceki programda konuştuğumuz Durham Enstitüsü'nün dahil olduğu ve Britanya'nın bu yeşil gelecek projesinde var olan Hidrojen Köyü projesi bu. Orada mesela o Redcar mekanında hayata geçirilmeye çalışılıyor. Ama teknik ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlayamıyorlar. İnsanlar kendilerini birazcık böyle projenin kobayı gibi hissediyorlar ve ama en son kertede hidrojen sağlayıcı o geniş kapsam bulunamadığı için maliyet ve koordinasyon sebebiyle devam etmiyor.
1: Evet.
0: Ama devam eden projeler var ve yine de bir önceki programda söylediğim gibi bütün bunlar kavramların, kaygıların yine de uluslararası ve global gündeme girmesine yardımcı
1: Evet,
0: oluyor.
1: bu beyaz filler kavramı da aslında başarısız olan kalkınma projeleri için
0: Evet.
1: kullanılan bir
0: Evet.
1: kavram. Yani niyet olabilir, bizim istediğimiz olsun denilebilir ama olmayabiliyor da.
0: Aynen. Aslında tam da burada işte antropolojinin iddiası ne? Normatif olanla alandaki insanların yaşadığı yerde zamandaki olurabilirliği anlamak. Hani antropoloji için şu denilebilir. Bir yandan antropologlar hem evrensel olana hem çok spesifik yerel olanı bakıyor ve bu bilgiyle kimi zaman evrensel bilgiyi yerele uygulamaya çalışıyor
1: Evet.
0: ama her zaman başarılı olmuyor ne yazık ki.
1: Evet.
0: Ama bundan vazgeçmek gerekmiyor tabii ki.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
2: Avrupa'dan söz ettik, İngiltere'den, Almanya'dan. Peki ülkemizde bu alanda çalışmalar var mı? Yerli örnekler var mı?
0: Evet, yerli örnekler var. Ben baştan söylemeliyim ki bu konuda en bilgili insan değilim. Ben de sadece bunları okuduklarımla biliyorum. Ama tezler var. Avrupa Birliği projeleriyle ortak yapılanlar var. Örneğin Ejolt diye 2011-2015 arasında hayata geçirilmiş bir AB projesi var. Türkiye'deki çevresel adaletsizlik haritasını çıkarmışlar. Karadeniz'de HES'lerle ilişkili toplumsal ilişkilere bakanlar var. ekolojik iktisat ve enerji tercihlerine bakan

0: var, enerji projelerine karşı ekolojik dağıtım çalışmaları var.
1: Tabii,
0: İsimleri de
1: verebiliriz.
0: verebiliriz. Örneğin Sinan Erensu, Temcan
1: Boğaziçi
0: Turhan.
1: Üniversitesi'nden
0: Evet,
1: sosyoloji bölümü.
0: siz de
1: Evet.
0: biliyorsunuz, siz de onları söyleyebilirsiniz. Buyurun.
1: Boğaziçi Üniversitesi'nden var. Ethemcan Turhan.
0: O Türkiye kökenli Groningen Üniversitesi'nde
1: Evet.
0: çalışıyormuş ve jeotermal enerji gelişmesini paydaşların farklı söylemleri üzerinden inceleyen bir araştırma yayımlıyor. Daha önce söylediğim ekoloji iktisat alanında çalışan Begüm Özkaynak var Boğaziçi
1: Yine
0: Üniversitesi'nden.
1: Boğaziçi'nden. Boğaziçi bu
0: Evet.
1: konularda bir öncü rolde oynuyor sanırım.
0: Öyle gözüküyor çünkü Sinan Erensu
1: Evet.
0: de Boğaziçi Sosyoloji'den. Cem İskender Aydın var. Onun akademik bağlantısını bilmiyorum. Enerjinin bölgeler arası akışının yarattığı ekolojik dağıtım çalışmalarına bakıyormuş kendisi. Tabii ki akademi dışında
1: Evet.
0: çalışanlar da var.
1: Yani Türkiye'nin de bu konularda aslında bir bilgi birikimi akademik düzeyde oluşmaya başladı.
0: Tabii ki,
1: Evet,
0: tabii ki.
1: evet.
0: Çok alanda o olduğu gibi, evet ve her alanda olduğu gibi bazı alanlar tartışmalı alanlar, yokluklar sebebiyle kimi kez aslında çevresel olarak tercih edilmeyen
1: Evet.
0: kaynaklar kullanılıp sonra yine de pragmatik bir şekilde yine de daha çevre dostu çözümlerin de nasıl yapılabileceği gibi biraz daha gerçekçi bakışta üretiliyor. Bence bu pozitif bir
1: Evet,
0: gelişme.
1: peki bu araştırmalar hangi uluslararası projelerle bağlantılı? Yalnız mı çalışıyorlar?
0: Bu daha önce sözünü ettiğim Avrupa Birliği'nin 7. çerçeve programı kapsamında bu 23 tane akademik ve sivil toplum kurumunu bir araya getiren bir proje varmış.
1: Evet.
0: Orada haritayı bu çevresel adaletsizlik haritasını onlar geliştirmişler. Sonra 2016-2019 arasındaki Barcelona Otonom Üniversitesi ve Hindistan'daki Kalpavriks grubunun yürüttüğü ve sivil toplumdakiler bilir İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı
1: Evet,
0: SIDA'nın
1: SIDA.
0: desteklediği
1: Türkiye'deki
0: araştırmalar var.
1: muadilde TİKA oluyor. Evet,
0: Ha, evet,
1: SIDA.
0: tabii ki siz. Evet. Şimdi tabii başka projeler vardır. Bu hepsine hakim değilim.
1: Evet.
0: Bunlar örnekler. Mutlaka başka örnekler de vardır.
2: Peki tüm bunlardan çıkarılacak ders nedir Hülya Hanım? Dinleyiciye neler söylemek istersiniz bu konuda?
0: Enerji dönüşümünün sadece mühendislik değil, kimin fayda göreceği, kimin bedeli ödeyeceği bir yandan da toplumun da meselesi olduğunu hatırlamanın öneminin altını çizmek isterim. Akademi olduğu gibi Türkiye'de çevre konusunda çalışan sivil toplum örgütleri de var. Onlar uluslararası örgütlerle birlikte çalışıyorlar. Örnekler var. İşte Avrupa İklim Vakfı, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı politikalarına etki etmiş şeyler. Bu konuda en çok Türkiye'de ve dünyada sorunlara ciddi sorunlar hakkında ciddi akademik ve sivil toplum birikimi olmuş olduğunu görüyorum.

0: Bunu da unutmamamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Her zamanki gibi teknik olan her şey aslında bir yandan da toplumsal. Türkiye'de bu soruların sorulması, uluslararası araştırma ağlarıyla işbirliği yapılması tesadüfi değil, metodolojik olarak da sağlam bir gelenek oluşturuluyor. Ben sürdürülebilirlik ve etki analizi yapan birisi olarak bu sosyal bilim birikiminin teknik ve mühendislik tarafıyla iç içe konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Hani hatırlatmak daha önem var. Enerji projeleri sadece kilowatt üretmekle değil, toplumsal kabul ve adaletle de ölçülebilir.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü şunu söylemek lazım. Siz enerji yoksulluğunu vurguluyorsunuz. Bu çok çok önemli bir noktada. Enerji yoksulluğu demek vatandaşların sadece enerji faturalarını ödeyememesi ya da evlerini yeterince ısıtamaması iklim adaletsizliği değil aslında. Bu çok önemli.
0: Aynen.
1: Ki Türkiye'de bu konuda hükümet

0: sadece haneleri değil, sanayiyi de etkiliyor. Bir de araçlar da artık giderek daha hızlı bir şekilde elektrik enerjisiyle çalışır duruma geliyor. Onun için enerjinin ucuzlatılması, hayatın ucuzlatılması anlamına da geliyor. Yani tarımdan hayvancılığa, gıdaya, sanayinin bütün alanlarında enerjinin ucuzlatılması Türkiye için aslında hayatın ucuzlatılması ve hanelerin ve sanayinin rahatlatılması anlamına da geliyor. Bu nedenden dolayı bu enerji yoksulluğu, enerjinin ucuz hale getirilmesi Türkiye için elzem bir nokta olarak karşımıza çıkıyor.
1: Yine yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer enerjiye çıkıyor, değil mi?
0: Tabii,
1: Sonunda.
0: onlar da gayet önemli.
2: Evet, ben tabii 1960'larda doğmuş birisi olarak işte odadan çıkarken lambayı söndür
0: Biz böyle
2: diyen
0: büyüdük.
2: annemin babamın söylediklerinin aslında ne kadar önemli olduğunu yeni nesillerin bizden daha çok hatırlaması gerektiğini
0: Doğru.
2: düşünüyorum. Hani komik gelebilir ama
0: Yapması da gerekiyor. Hatırlamaktan
2: evet.
0: öte yapması da gerekiyor.
2: Yani o şimdi önümüzde daha çok kısıntılar var. Tüketime dikkat etmek, bir yandan da atıklar, yaptığımız, kullandığımız su, bunlar aslında bir yandan enerjiyle ilgili konular. Enerji sadece üretim değil.
0: Enerjinin israfı.
2: Evet,
0: Evet.
2: enerjiyi nasıl tükettiğimiz, nelerin enerji tüketimine katkıda bulunduğu da tabii ki bunlar yine toplumsal konular.
0: Doğru. Zaten yani Glasgow toplantısı, iklim değişikliği zirvesi, COP26 sonrası Durham Üniversitesi'nde Enerji Enstitüsü'nü kurulduğunu görmekteyiz. Şimdi COP31 Antalya'yı göreceğiz.
1: Evet.
0: Böyle bir zirveye Türkiye ev sahipliği yapıyor. Bu çok çok önemli bir nokta. Dileriz ki bu Antalya zirvesi sonrası Türkiye'de de daha çok enerji üzerine çalışan birimler, akademik özellikle birimlerin oluşmasını arzu ediyoruz. Özellikle de yeni enerji alanları, hidrojen gibi yeni enerji alanları bizim için, Türkiye için çok önemli olduğunu görmekteyiz.
1: Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı Hülya Hanım?
2: Yok, teşekkürler. Gayet öz olarak özetlediniz siz.
0: Evet, bu enerji yoksulluğunda belediyeler, hükümet, yalıtım, pencerelerin değişimi, verimli ısıtma sistemleri, bunların da giderek daha öne çıktığı bir döneme doğru, geleceğe doğru da girdiğimizi görüyoruz, değil mi?
2: Evet, hani gündelik hayatta belki bunun adı işte mantolama. Ama işte bakın,
0: Evet.
2: işte bir apartmanda kaç kişi mantolama yapılacağı zaman ona katkıda bulunabilir.
0: Evet.
2: İşte bu tip konuları ciddiye almak gerekiyor
0: Evet,
2: gerçekten.
0: veya enerjinin de hane halkları veya hanelerin oturduğu mekanlar tarafından da üretilmesi üzerine de giderek tekniklerin geliştiğini de görüyoruz.
2: Evet.
1: Hülya Hanım, ülkemizden tekrar Avrupa'ya doğru gidelim. Az önce İngiltere'yi ve Almanya'yı konuştuk. Diğer Avrupa ülkelerinde durum nedir?
0: Özellikle Hollanda, İspanya,
2: İtalya,
0: evet,
2: evet.
0: İtalya.
2: Bir yandan Avrupa Birliği ile işbirliğinde projeler var. Benim öğrendiğim, bir yandan o ülkelerde spesifik olanlar var. İtalya'da örneğin Apulia bölgesinde yenilenebilir enerjiyle sanayi ve ağır taşımacılık için hidrojen üretiyor.

0: üretimi yapılıyor. Güney Tayrol Hidrojen Vadisi var. Orada Bolzano'da hidrojen otobüs filosu ve yerel hidro destekli ve karma bir model oluşturmaya çalışıyorlar orada. Mesela orada devlet fonuyla yerel uygulamalar bir araya geliyor. Daha çok bölgesel çeşitliliğe uymaya uygun oluyor. Bunlar daha yukarıdan
1: Avrupa
0: projeler.
1: Birliği mi bunları destekliyor
0: Bir
1: genelde?
0: kısmında evet. Bir çoğunlukla Avrupa desteğine ek olarak sanayide bulundukları bölgelerde yardım ediyor. İtalya'daki karma model, devlet ve yerel, Avrupa Birliği yok bu sözünü ettiğim. Hollanda'da bir tane Kuzey Hollanda'da Heaven projesi var. Orada 88 milyon euroluk toplam yatırımın mesela 20 milyonunu Avrupa Birliği vermiş. Onlar Groningen ve çevresinde 6 bölgede hem üretim hem depolama hem dağıtım hem de kullanımı entegre etmeye çalışıyorlar. Ve orada mesela sanayi, ısıtma, ulaşım, yenilebilir kaynaklarla bütünleşmeye çalışıyorlar. Tabii bunlar bakın ne kadar etkileyici inisiyatifler. Tabii ki biz Türkiye'de de bunları görmek isteriz. Sonra İspanya'da da bir örnek var okuduğum. Asturias H2 Vadisi. Onlar eski bir elektrik kömür santralini dönüştürüyorlar ve Andalusya'da yeşil hidrojen vadisi hayata koymaya çalışıyorlar ve orada çok büyük yatırımlar var ve onlarda da hep işbirliği var. Görüyoruz ki hem sanayi hem ağır taşımacılık, limanlar işbirliği yapıyor ama hakkani dönüşüm ilkeleriyle bir yandan iş gücünü dönüştürmeye çalışıyorlar, bir yandan da böyle mega projelerde güçlü devlet angajmanı hem de özel sektör ortaklığıyla sosyal dönüşümü vurguluyorlar. Yani bu projeler her ne kadar Durham örneğinde olduğu gibi içeriden daha başarısız olmuş hidrojen köyü projesinin gibi olmasa da yine de sosyal dönüşüme bakarak toplu iyi bir şey yapmaya çalışan
1: Bunlar
0: projeler.
1: öncü
0: Evet.
1: projeler hep. İtalya'daki de, İspanya'daki de, İngiltere'deki de, aslında Hollanda'daki de öncü projeler olarak hidrojen konusunda karşımıza çıkıyor. Peki bu Durham'da hidrojen köyü dışındaki diğer projelere de girebilir miyiz enerji
0: Ha,
1: üzerine?
0: tabii. Bu Darım'ın dahil olduğu bu Red Card'da hidrojen kaynağı mesela bu iyi niyetli bir şey ama
1: Evet.
0: hidrojen kaynağı bulunmuyor. Finansal destek sürdürülemiyor. Buradan ama bir yandan bir öte taraftan Ellesmere Port projesi var. Gene orada teknik ve finansal sorunlar ortaya çıkıyor. Halk işte biz kobay gibiyiz filan diyorlar ve proje savunulmaz oluyor. Ama yine de bunlar başarısız oldu diye bunları çöpe atmıyoruz. Çünkü Hollanda'nın Heaven projesi daha dengeli, topluluk katılımının güçlü olduğu gördüğümüz bir proje. Katılım Hani burada naif olmamak gerekiyor. Hem antropolog hem de sosyal bilimci olarak şunu demek çok kolay. Her zaman katılım olsun, insanlara soralım, en sürdürülebilir projeler buradan çıkar demek ister insan, ama her zaman bu
1: uygulamada böyle olmuyor.
0: Olmuyor. Hız ve verimlilik olmuyor. Çünkü herkesi memnun edemiyorsunuz.
1: Mümkün değil.
0: Gecikmeler olabiliyor, ama İtalya'da mesela parçalı yapılar oluyor. İşte ulusal düzeyde zorluklar oluyor. Farklılıklar oluyor. Hani burada gerçekçi olup
1: denge
0: kurmak gerekiyor. Evet.
2: Tüm bu çalışmaların hükümet politikalarını, devlet politikalarını etkilediği örnekler var mı?
0: Evet. Geçen programda da konuşmuştuk, sağ olun. Örneğin orada verdiğim örnek Manchester çalışmasının aslında AB politikalarının gündemine girmesi, fonların enerji yoksulluğu hanelere doğru yönlendirilmesi, enerji yoksulluğu kavramını kabul ettirmesi ve enerji konusunda çalışanların aslında toplumsal boyutu da fark etmelerine yardım olması,
1: evet,
0: etmesi tabii ki.
2: Hocam, eklemek istediğiniz
1: herhangi bir şey var? Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Değerli dinleyenler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Enerji Masası'nda bugün konuklarımız analist Doktor Hülya Demirdirek ve Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat'tı. Değerli konuklarımızla birlikte enerji antropolojisini konuştuk. Programı Hasan Kambolat hazırladı. Yapım sorumlusu Vilda Üstünda. Teknik Masa'da bugün Nuri Göktaş sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Haftaya Cuma görüşmek dileğiyle hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
3: Enerji Masası.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Oyun bahçesi. Hamsi koydum tavaya da başladım oynamaya. Açtım baktım hamsi yok da başladım ağlamaya. Ha buradan aşağı ben inemem inemem. A canım küçücüksün sözüne güvenemem. Bir Karadeniz türküsüyle açtık programımızı. Bugün Karadeniz'in bir ilindeyiz sevgili dostlar. Dağlarının görkemine, nehirlerinin derinine, şelalelerinin coşkusuna, ormanlarının kokusuna çağıran bir şehrimizdeyiz. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden.

Rastlanır bir buluttan bir buluta başınız. Gövdeniz tanrım gibi gökte yaşardı, dağlar. Engin kanatlı kuşlar olmasa yoldaşınız, tepenizden bir güneş, bir ay aşardı, dağlar. Dağları göğe değer bu şehrin. Sırtlarında bin hayat yaşar. Zorlu yolları, çetin doğası, metanetini anlatır. Şehrin içinden geçen Çoruh Nehri bile ters akar. Dünyanın en derin, en hızlı akan nehirlerinden biri olduğunu herkese gösterir. Rafting tutkunlarının vazgeçilmezidir. Bu eşsiz şehre gelenler için ilk gidilecek yer cennetten bir parça olan Karagöl olmalıdır. Borçka'da ve Şavşat'ta bulunan Karagöl, doğanın tüm renklerini barındırır. Zengin bitki çeşitliliğiyle ziyaretçilerini büyüler. Cehennem Deresi Kanyonu, dünyanın en güzel kanyonlarından biri olması nedeniyle kendisine hayran bırakırken, daptar yolları da cesareti öğretir. Karadeniz insanının misafirperverliği şehre gelir gelmez hissedilir. Kaygana, kuymak, Laz böreği, hamsili ekmek gelenlere hemen ikram edilir. Karçal Dağları'na çıkmadan UNESCO tarafından Dünya Biyosfer Rezerv Alanı ilan edilen Maçahel Yaylası'nda fotoğraf çekmeden, Beyaz Su Yaylası'nda kamp yapmadan gördüm denemez bu şehri.

Artvin'de olduğumuzu tahmin ettiniz değil mi sevgili dostlar? Evet, bugün Artvin'deyiz. Artvin'in vazgeçilmez havası, her rengi barındıran doğası, dik sokaklarını tanımaya çalışırken o sokakların çocuk oyunlarını anlatmaya çalışacağız sizlere.

İlk oyunumuz Artvin'in heybetli dağlarına yazılmış bir oyun adeta. Taştayım, topraktayım oyunu. Açık havada, geniş alanda, taşların ve kayaların olduğu bir çevrede oynanan hareketli bir oyundur Taştayım, topraktayım oyunu. 4-5 çocukla oynanır. Çocuklardan biri ebe olur. Ebe 3'e kadar sayar, diğer çocuklar birbirlerine çok yakın yerlerde bulunmamak şartıyla taşların üzerinde durmaya çalışırlar. Ayaklarının kesinlikle toprağa değmemesi gerekir. Taşa çıkan çocuğun taştayım, ayağı toprağa değen çocuğun da topraktayım demesi gerekir. Çocuklar ebeyi şaşırtarak yer değiştirebilirler. Ebe çocukların ayaklarına dikkat etmelidir. Ayağı toprağa değen çocuğu sobelerse o çocuk ebe olur. Bu güzel şehrimizin hayran olunacak özelliklerinden bir tanesi de zengin, hareketli halk oyunlarıdır. Ata barı, deli horon, arhavi canlısı, borçka horonu, deli kız, cilveloy bu oyunlardan sadece birkaç tanesidir. Artvin'imizin horonları gibi hareketli bir oyun var şimdi sırada. Kosk oyunu. En az 5-6 çocukla açık havada oynanan bir oyundur. Genellikle erkek çocukları oynar. Bu oyun için taş, pil ve sopalar gereklidir. Büyükçe bir taşın üzerine bir pil konulur. Pilden 4-5 metre uzaklıkta düz bir çizgi çizilir. Çocuklar bu çizgi arkasında dururlar. Ebe hariç her

Ebe taşın üzerinde duran pilin yanında, diğer çocuklarsa çizgi arkasında durur. Ebe pilin yakınında dururken, diğer çocuklar sırayla pili sopalarıyla taşın üzerinden devirmeye çalışırlar. Ebe çocukları çizgi dışına çıktığı an sobelemeye çalışır. Çocuklarsa sopalarını almak için birlikte hareket ederek ebenin dikkatini dağıtmaya ve sopalarını almaya çalışırlar. Çocuklardan biri ebelenmeden sopasına ulaşırsa ayağını sopaya basmalı, "Kosk!" demelidir. Demezse sobelenir ve ebe olur. Bu benzersiz şehirde olup da bereketli toprakların çayını içmeden, fındığını yemeden durulur mu? Sırada fındıkla oynanan bir oyun var şimdi de. Kukuni oyunu. Açık alanda oynanan bu oyun istenilen kadar çocukla oynanabilir. Yere bir daire çizilir. Her çocuk yere 3 fındık, üzerine de bir fındık koyarak oyuna katılır. Fındıklardan 3 metre uzağa bir çizgi çizilir. Bu çizgiden çocuklar ellerindeki misketi yerdeki fındıkları devirmek için atarlar. Daireye en yakın düşen fındık sahibi birinci olarak tekrar atar. Fındıkları yıkarsa alır ve oyuna devam eder. Yıkamazsa diğeri atar. En çok fındık alan oyunu kazanmış olur. Muhteşem doğası sokaklarına çeker Artvin'in. O sokakların büyüsüne, kokusuna kapılır insan. Evliya Çelebi'nin "Kahve ikram ettiler, fincanı koyacak düz bir yeri bulamadım" dediği sokaklarının yokuşlarında oyunlara her zaman yer olmuştur. Yine bir sokak oyunu var sırada. Sarmaca oyunu. Açık düz bir alanda iki grup arasında oynanan bir kovalamaca oyunudur sarmaca oyunu. Her grup eşit sayıda 4 veya 5 kişiden oluşur. Oyun alanının başlangıç kısmına bir çizgi çizilir. Buradan 6-7 metre ileriye bir taş konularak kale yapılır. Çocuklar çizginin arkasında toplanırken ebe kaleye geçer. Ebe 3'e kadar sayar, belirlenen sahaya doğru koşmaya başlar. Rakip gruptan bir çocuk ebeyi kovalar, kaleye geçince ebenin grubundan bir çocuk da onun peşine koşar. Bu şekilde arka arkaya bir koşuşturma başlar. Çocuklardan birisi önündeki rakip çocuğa yetişip sırtına vurursa oyun durur. Vurulan kişi oyun dışında kalır, oyun tekrar başlar bu sefer.

Artvin'in yaşam kaynağı ormanlarında nefes alırsınız doyasıya. Ladin, göknar, meşe, kestane, kayın ağaçlarının gölgesinde huzuru, dinginliği bulursunuz. Bu olağanüstü ağaçların arasında öyle çok oyun oynanmıştır ki. İşte bunlardan biri de köşe kapmaca oyunudur. 5 çocukla oynanan bir oyun köşe kapmaca oyunu. 4 ağacın yanına 4 çocuk gider, 1 çocuk ortada ebe olur. Karşılıklı 2 çocuk, "Kel köşe mi kaptırmam, seni ebe yaptırmam," diyerek yerlerini değiştirir. Bu esnada ebe, boş ağacın birine geçebilirse, boşta kalan çocuk ebe olur. Oyun böylece devam eder. Artvin'in dağlarına kar düşüp de soğuk sokaklarını sarınca çocuklar artık evlerine çekilirler. Şehirle bütünleşmiş ahşap ve taş evlerin içinde oynarlar oyunlarını. Bu sefer sırada bir sokak oyunu değil, bir ev oyunu var. Bir birliğim oyunu. 5-6 çocukla oynanır bu oyun. Saymaca sonucu birisini seçerler aralarında. Diğer çocuklarsa ellerini yere koyarak parmaklarını açarlar. Seçilen çocuk işaret parmağıyla şu tekerlemeyi söyler ve teker teker parmaklarına dokunur. Bir birliğim, iki ikiliğim, üç üçlüğüm, dört dörtlüğüm, altın elek, demir telek, uzun hacı, gül tacı, salla bunu, çek şunu. Hangi parmağa sıra gelmişse o çocuk parmağını içeri çeker. Diğer parmaklara dokunarak tekerlemeye devam eder. Kimin parmakları en önce içeri çekilirse o saymaya başlar ve oyun bu şekilde devam eder. Bugünkü son oyunumuz Karadeniz'in incisi bu güzel şehrimizin doyum olmaz denizini hatırlatan Kaptan Vur oyunu. Bu oyun 8 veya daha fazla çocukla oynanır. Oyunu kaptan diye isim verdikleri bir çocuk idare eder. Kaptan yere çömelir. Üçer kişi de sağ ve sol olmak üzere onun yanına dizilir. Kaptan onları kendine göre sağ 1, sağ 2, sol 1, sol 2 şeklinde adlandırır ve birlikte yuvarlak oluştururlar. Yuvarlağı oluşturan çocuklar ellerine birer mendil alır, mendili düğüm yapar. Kaptan hep birlikte dediğinde oyunu başlatır ve herkes ellerindeki mendillerle ortadaki çocuğun sırtına vurur. Kaptan hızlı bir şekilde sağ bir vur veya sol iki vur diyerek çocukları şaşırtmaya çalışır. Şaşıransa ortadakiyle yer değiştirir ve oyun bu şekilde devam eder. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Artvin'i tanıtırken, orada oynanan unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere dilimiz döndüğünce. Programımızı hazırlarken, Doçent Doktor Nebi Özdemir'in Türk Çocuk Oyunları, Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları, Ülkü Önal'ın Artvin Yöresi Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerinden ve www.kulturportali.gov.tr sitesinden yararlandık. Oyun Bahçesi'ni Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmelidir, dedi. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesinin ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti. İsrail yönetiminin Türkiye'ye de falan açıklamalarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz, dedi. Türkiye, soykırımcı İsrail'in katil başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, küresel Sumut filosuna yönelik saldırıyla ilgili davada yargılanan Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, Filistin halkının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz, dedi. Türkiye ve 13 ülkenin Dışişleri Bakanları, İsrail'in Suriye'nin İdlib şehrindeki hava üssüne hedef almasına ortak açıklamayla tepki gösterdi. İsrail'in saldırıları şiddetle kınandı. Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne halel getirmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği vurgulandı. Türkiye sağlık alanında attığı adımlarla günde 3 milyondan fazla kişi hizmet veren bir altyapıya kavuştu. İzmir'de konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu,

36 bin yatak kapasitesine sahip 141 tesisin yapımının sürdüğünü söyledi. Kentte inşa edilecek Yenişehir Hastanesi'nin de müjdesini verdi. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü gösteren Teknofest Mavi Vatan'a yoğun ilgi sürüyor. Ziyaretçiler savaş gemileri ve son teknoloji yerli savunma araçlarını yakından inceleme fırsatı buluyor. Hafta sonunda da ziyarete açık olan festivale ücretsiz ulaşım imkanı da sağlanıyor. Çevre denetimleri tüm yurtta kesintisiz devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Antalya ve Yalova'da denize atık su deşarj edildiğini tespit etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Yalova Çınarcık Belediyesi'ne yaklaşık 8 milyon lira ceza uygulandı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında iki firari zanlı yakalandı. Marmaris'in Bozburun mahallesinde gözaltına alınan örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İdris Naim Şahin adına yapılan tahsis kaldırıldı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Savunmasını yapan tutuksuz sanık iş insanı Aziz İhsan Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iş yapan şirketlerin hak edişlerinin kasıtlı olarak bekletildiğini ve kendilerine sistem adı verilen yapıya ödeme yapmadıkları takdirde işlerinin zora sokulacağının söylendiğini iddia etti. İş insanları Mustafa Keleş ve Seyfi Beyaz da imar ve iskan izinleri karşılığında rüşvet olarak villa, dükkan ve daireler verildiğini öne sürdü. Duruşmada zaman zaman tartışmalar yaşandı. Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 580 kilogram uyuşturucu madde ile 62 bin aşkın uyuşturucu afere geçirildi. Yakalanan 60 şüpheliden 41'i tutuklandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Kiev, Rusya topraklarındaki askeri ve enerji tesislerini Moskova'da, Ukrayna'da yerleşim yerleriyle altyapıya hedef aldı. Sahada çatışmalar sürerken Rusya bir kez daha diplomasi mesajı verdi. Haberleri dinlediniz.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu buluşmanın kalplere dokunan, ruhları dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzele açılan bu vakitte bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Efendim bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle uygulamasından TRT TSR kanalından dinleyebiliyorsunuz. Kıymetli dinleyicilerimiz, sosyal medya artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Düşüncelerimizi, sevinçlerimizi, hatta öfkemizi, kırgınlıklarımızı bile sosyal medyada paylaşıyoruz. Peki İslam'ın güzel ahlakını, merhamet ve nezaketi bu mecralara ne kadar taşıyabiliyoruz? Bugün sosyal medyada Müslümanca bir duruş sergilemenin ne anlama geldiğini, paylaşırken, yorum yaparken ve insanlarla iletişim kurarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun, teşekkür ederim.
0: Yine önemli bir konuyu ele alıyoruz.
1: Evet.
0: Programımızın adeti olduğu üzere sözlerimizin daha tesirli olması için, programımızın daha bereketli olması için
1: amin.
0: Sözlerin
1: amin.
0: En güzeliyle, Allah'ın sözleriyle programımıza başlayalım. Sizden Arap

0: صدق الله العظيم.
1: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül programını dinliyorsunuz. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz ve kendisinden Araf suresi 204. ayeti, Hicr suresini ve Vakıa 77, 78, 79 ve 80. ayetleri dinledik. Sesinize, nefesinize sağlık muhterem hocam. Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sosyal medya hayatımızı konuşacağız. Sosyal medya artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Pek çok şey paylaşıyoruz. Acaba bu paylaştıklarımızın ne kadar farkındayız? Sevinçlerimizi paylaşıyoruz. Kırgınlıklarımızı, hüzünlerimizi paylaşıyoruz. Bazen de maalesef bu paylaşımlarla kalp kırabiliyoruz. Dedikodu yapabiliyoruz. Bunların ne kadar farkındayız? Günaha girdiğimizin acaba şuurunda mıyız? Bunları ele alacağız. Kıymetli hocam, konumuza geçmeden önce isterseniz biraz önce okuduğunuz ayetlerin anlamıyla başlayalım. Buyurunuz.
2: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Araf Suresi 204. ayette şöyle buyuruyor. Bu Kur'an'a saygıyla alakalı, hürmetle alakalı çok değerli ayetler. Yani sadece ayetin içerisindeki kelimelerin kırık manası ya da bir cümle ile oluşturulmuş mealden öte içeriğine girmek lazım. Cenab-ı Hak bu ayette buyuruyor ki, bu Kur'an Allah'ın kelamıdır. Bir kere bunun altını kalın çizgilerle çiz ey mümin. Yani kendini mümin zanneden, bana inandığına inanan ey kişi, ey kulum. Öncelikle Kur'an'a saygı duy demek istiyor. Ve izâ kuri'el Kur'ânu, bu saygıdan dolayı da Kur'an okunduğu zaman nerede olursa olsun. Kur'an nerede okunmaz? Af buyurun, tuvalette okunmaz. Tuvaletin açık olduğu bir banyoda okunmaz.
1: Günah işlenen yerlerde
2: yani
1: okunmaz.
2: Günah işlenen yerde asla ve kat'a zaten olmaz. Yani günah işlenen denilen yerde mesela içki satılan yerler, evet, işte meyhaneler, barlar, pavyonlar, evet, neyse vesaire bu tür yerler. Fuhuşun kol gezdiği noktalar. Yani buralarda Kur'an okunmaz. Diğer yandan Kur'an okunduğu zaman onu sessizce dinleyin diyor Cenab-ı Hak. Saygıyla dinleyin, hürmetle, muhabbetle dinleyin ki Allah'ın rahmeti sizin üzerinize sağanak sağanak değil, dolu dolu yağsın. Yani bu kısa ayetin özü tamamen Kur'an'ın kendisini kaplıyor. Bir ayetin içerisine koskoca yuvarlak hesap diyelim 6666 ayetin hepsi tamamı sığmış durumda.
1: Evet.
2: Yani Kur'an'ın mucizeliği aslında bak buradan da geliyor. Mesela Fatiha-i Şerif'in özü Kur'an'ın anneliğini taşımaktır. Yani Fatiha ümmül Kur'an'dır. Yani bir insan Fatiha-i Şerif'i okuduğu zaman Kur'an'ın annesini okuyor demektir. Çünkü Fatiha'nın içerisinde doğru yol var, hamd var, şükür var, kime tapacağın var, kime inanacağın var. Dünya ve ahiret hayatı denge de anlatılmış oluyor haliyle. Ve Allah'a sığınmayı gerektiren bir manayla dop dolu, aynı zamanda sapkınlıktan, kötülükten korunmak için de Allah'a sığınmak dolu ve bir devamında da dalalet yollarına sapmış olanlardan bizi eyleme diye de ayrıca bir duası var.
1: Evet. Sanki Kur'an'ın bütün ayetleri Fatiha suresinde toplanmış bir özet gibi.
2: Özet gibi yani anne.
1: Beş vakit namazda her rekatta okunması da farz.
2: Günde 40 defa.
1: Evet.
2: Diğer bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki, benim kullarım, inançsız kullarım, iman ettiğini ortaya koyup aslında imansızlık çukuruna batmış kullarım, yani münafıklar, ikiyüzlüler, riyakarlar, giyiminde, kuşamında İslam gibi ama yaptığı hareketlerde, davranışlarda, sözlerde Kur'an'a saygısız, İslam'a saygısız, inanca saygısız ve inanç sahibi insanlarla da aynı zamanda dalga geçen bir yapıyı ortaya koyanlar ne yaparlarsa yapsınlar Kur'an'ın bir harfine, Allah'ın koyduğu kuralların içinde manzum olduğu kelimelere ya da ayetlere asla dokunamayacaklar. Hiçbirisini zayi edemeyecekler. Hiçbirisini yok edemeyecekler. Çünkü onu biz indirdik. Onun koruyucusu da biziz diyor Cenab-ı Hak. Bir başka ifade de diyor ki Vakıa suresinde innehu le Kur'anun kerim. Bu Kur'an var ya diyor. Kerim olan Allah tarafından gönderilmiştir. Fi kitabin meknun la yemessuhu illel mutahherun. Bu kitap çok temiz bir kitaptır. Dolayısıyla bu temiz kitaba hiçbir çirkin el, çirkin dil,

0: ve Allah'ın emirlerine kulluk ve beşerlik ölçüsü içerisinde net bir şekilde uyacak. Allah'ın yasakladıklarından, nehyettiklerinden kaçacak. Daima Allah'ın hoşuna gidecek ve Allah'ın kendinden hoşnut ve razı olabileceği işlere koşacak. Ki la yemessuhu illel mutahharun. O kişi arınmıştır, temizdir, saftır, iyi bir inanç sahibidir. Dolayısıyla bu kul zaten Allah'ın kelamı Hazreti Kur'an'a el sürerken hem manen, hem gönül olarak, hem temiz kalp olarak, hem temiz niyet olarak ve bir de bedensel uzuvlarını yıkamış, tertemiz bir şekilde dokunabilir. Peki o kitabı kim indirdi? Tenzilun min Rabbil Alemin. Alemlere rahmet olan Allahu Azimüşşan tarafından gönderildi. Şimdi günümüz dünyasında sosyal medya hepimiz için çok değerli. Bilmediğimiz birçok şeyi oradan görebiliyoruz. Biz kitap fakiriyiz Mustafa Bey. Biz
1: ne demek kitap
0: biz
1: fakiri?
0: Biz okuma fakiriyiz. Yani kitap okuma fakiriyiz.
1: Evet, anladım.
0: Yani biz
1: çok okumuyoruz.
0: Gece vakitleri yatarken başucumuza bir kitap alıp onu okumuyoruz. Kur'an'ın mealini alıp okumuyoruz. Kur'an'ın caddelerini gezmiyoruz. Kur'an'ın dağlarını, Kur'an'ın tepelerini, Kur'an'ın güzelliklerini, Kur'an'ın insana rahmet mevsimini, iklimini maalesef tatmıyoruz. O havayı teneffüs etmiyoruz. Dolayısıyla bir takım insanlar hüviyetlerini kullanmak suretiyle, akademik yapılarını kullanmak suretiyle adeta Kur'an'ın içindeki o manayı bir anlamda deforme edip inanan insanların Allah'a ve Kur'an'a olan muhabbetini sarsmak amaçlı yayınlarını da görüyoruz sosyal medyada.
1: Evet. Kıymetli hocam, birazdan sosyal medyadaki sorunlara dikkat çekeceğiz. Birkaç tespitte bulunacağız. Ardından neler yapabiliriz? Bunları ele alacağız. Evet. Bir Müslümanın sosyal medyada duruşu nasıl olmalı? Nelere dikkat etmeli? Bunları da konuşacağız. İsterseniz bir ilahi arası verelim. Ardından sohbetimize geçeriz inşallah. Ne söyleyeceksiniz?
0: Arayı arayı bulsam izini.
1: Çok güzel.
0: İzinin tozuna sürsem yüzünü.
1: Hak nasip eylese görsem yüzünü, yüzünü. Ya Muhammed canım arzular seni.
0: Evet, bir uşak nefesle de biz de nefeslenelim.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Kanun'da Yahya Kenan Arslan, Bendir'de Ahmet Enes Şavran programımızda bize eşlik ediyorlar. Buyursunlar efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan güzel bir ilahi dinledik. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü. Hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Eyvallah. Yemen illerinde bir Veysel Karani vardı. Peygamber evet. Efendimizin aşkıyla yanıp tutuşmuş, evet. Yollara düşmüştü. Ama işte kader, Peygamber Efendimiz'i göremeden evine dönmek zorunda kalmıştı. Çünkü anası, hasta anası vardı. Hı-hı. Anasına bakmak için. Anasının duasını aldı. Peygamber Efendimiz de inşallah şu anda cennette birlikteler.
1: Diyor ki, öyle bir sevda. Diyor ki annesi orada, evladım gideceksin, varacaksın, gördün, göremediysen geri dönüp geleceksin, beklemeyeceksin.
0: Evet, evet.
1: Anaya hürmet, anaya saygı, anaya çok muhabbet, mühim. Vaadinde durma. Yani çok değerli. Resulullah Efendimiz'e geliyor, kapıyı çalıyor. Maalesef yok Efendimiz. İzinin üstüne geri dönüyor yani.
0: Evet.
1: Efendimiz bunu duyuyor tabii ve hırkasını gönderiyor ona, biliyorsunuz.
0: Evet. Kıymetli hocam, sizinle bugün sosyal medyayı konuşuyoruz. Afet zamanlarında sel olur, deprem olur, yangın olur, bir pandemiyi atlattık değil mi? Bunlar büyük olaylar.
1: Evet.
0: Bazen insanlar bu olaylar üzerinden prim yapmak için, kendilerini öne çıkarmak için öyle şeyler yazıyorlar ki akıllarımız tutulup kalıyor.
1: Evet.
0: Bazen dini, özellikle İslam

0: Ama ortaya katıyorlar. Yine kişisel menfaatleri uğruna. Bazen kutsallarımıza saldırılar gerçekleşiyor. Dolayısıyla sosyal medyadaki paylaşımlar çok sıkıntılı bir hale geldi. Ben bunları gözlemliyorum. Sizin tespitleriniz nelerdir? Biz ne ara böyle bir hale geldik? Neler söylersiniz? Duygu ve düşüncelerinizi almak isterim.
1: Estağfurullah. Bunu her akıl sahibi, her inanan, Allah'a inanan, Kur'an'a inanan, Resulullah'a inanan, Amentü'ye inanan, Allah'ı gereği gibi seven, Allah'tan gereği gibi korkanlar için akıl sahibi diyoruz biz. Yoksa diğerlerinin aklı yok. Yani şeytana satmışlar akıllarını, ruhlarını şeytana satmışlar. Dolayısıyla siz onları belki namazda görürsünüz, belki başörtülü görürsünüz. Belki yüzünde adeta sünnet-i Resulullah'ın izini sakalından dolayı görürsünüz. Belki giyimini, kuşamını çok farklı bulursunuz. Ama içindeki Allah'a bakmak lazım. Onu da biz ancak kişinin söz ve davranışlarından ortaya koyabiliriz. Yoksa insanın içine hakim olmak mümkün değildir. Malumunuz. Fakat günümüz dünyasında sizin ifade buyurduğunuz gibi maalesef gündemde kalmak için günümüzde İslam ifadesi bir moda halini aldı.
0: Ne
1: İslam
0: yazık ki.
1: kelimesinin içerisinde Allah'a olan teslimiyeti her gün birileri farklı zeminlerde, farklı mecralarda fakat farklı niyetlerde aslında temelde Allah'ı anlatmak değil, temelde İslam'ı anlatmak değil, temelde doğruluğu, sadakati, inancı, samimiyeti, güzel ahlakı değil, Kur'an'ın herhangi bir emrini almak ve ortaya koymakla kendi kafasınca şeytani yorumlarıyla adeta Kur'an'ın o ayetinin, o suresinin içinde resmen oynamakla kendisini gündeme taşıyan zavallı, akılsız, şuursuz, maalesef bay ve bayan insanlarımız var. Bunların hepsi Allah'ın kulları. Aslında biz ne hale geldik derken, niye geldik, neden geldik derken, başta aileler burada çok sorumlu. Anneler, babalar son derece sorumlu. Hiç kendilerini gizleyemezler. Rabbin huzuruna vardıklarında ya Rabbi ben işte dünyaya taşıdım, ya Rabbi işte ben çalıştım rızkını kazandım, ya Rabbi okul dedi okuttum, ya Rabbi giysi dedi giydirdim, ya Rabbi yemek dedi yedirdim, ya Rabbi filan yer dedi ama sen ahlak veremedin. Sen onu Kur'an'la buluşturamadın, sen onu Resulullah'la buluşturamadın. Diyanet İşleri Başkanlığımız 1,5 ay gibi bir süre bütün camilerde kurslar açtılar. Bütün İslami vakıflar bu anlamda kurslar açtılar, kurslar düzenlediler. Orada sadece aslında Kur'an öğretiminden öte İslam ahlakı anlatıldı. İslam'ın güzellikleri aktarıldı. İslam'ın kardeşliği, İslam'ın sosyal yardımlaşması aktarıldı. Yani güzel ahlak aktarıldı. Doğruluk aktarıldı. Anneye babaya saygı, hürmet, muhabbet aktarıldı. Okuldaki öğretmene, camideki din adamına, dışarıdaki insanlara saygıyı, sevgiyi aktardılar. Birliği, dirliği, düzenliği, barışı, adaleti, hoşgörüyü, sevgiyi, muhabbeti aktardılar. Ne aktardılar? Bomba mı imal ettirdiler? İnsanlara dışarı çıktığınız zaman zulmedin diye bir öğretileri mi oldu? İnsanlar arası ilişkilerde kahredici konuşmalar mı öğrettiler? Küfür mü öğrettiler? Hayır. Sevgiyi, muhabbeti, adaleti, hoşgörüyü, kardeşliği, anneyi babaya sevgiyi, muhabbeti işlediler. Akrabayı taallukata yakın olmayı, sosyal yardımlaşmayı, beşeri münasebetlerdeki tertemiz duygularla yaklaşımı, ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişmeyi, yardımlaşmayı, sen benim kardeşimsin, sen çünkü ben Müslümanım diyorsun. Dolayısıyla sen benim kanımdan olmasan da İslam'ın içerisine girdiği zaman hepimiz kardeşiz. Yani bu insanlar neden İslam'dan kaçar? Ben anlamıyorum. Halbuki İslam gerçek adaletin kendisidir. İslam asla yalan söyletmez. İslam asla hileye kendini kaptırtmaz. İslam hiçbir zaman birinin diğerine karşı sahtekarca yakınlaşmasını istemez. İslam hiçbir zaman hak etmedikçe, kısas noktasına gelmedikçe insan öldürmeyi kesinlikle yasaklar. İslam birine zulmetmeyi asla kabul etmez. Sosyal medyada güzel başörtüsünü örtmüş bakıyorsunuz. Mesture giyinmiş bakıyorsunuz. Söylemlerine bakıyorsunuz. Dalga geçiyor. Başörtüsünü temsil etmek başka bir şey. Başörtüyü takıp şeytanlaşmak başka bir şey. Başörtüyü takıp dili şeytanca dile çevirmek başka bir şey. Eğer siz mesture giyinmiş iseniz temsil edeceksiniz. Birisi sizi gördüğü zaman bu mümine bir hanım kız derler.
0: Muhterem hocam, bunların hepsi özgürlük adı altında yapılıyor.
1: Böyle bir özgürlük yok Musa Bey.
0: Bazı kesimler, evet, bırakın yapsınlar. Onlar özgür bireyler diyorlar.

0: Fakat gençlere, çocuklara kötü örnek olduklarının farkında değiller.
1: Bakın şimdi Kur'an-ı Kerim, Azimüşşan aynı zamanda manevi yasadır, yasalardır. Bu yasalar şöyledir. Yani ille de toplu yasalar değil. Bir insan Kur'an'a inandığı an, ki o Kur'an'ı yaşayan Resulullah'tır, Resulullah'ın yoluna girdiği an zaten şeriatı özünde yaşar. Namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verir, insanlara yardım eder. Yani Allah'ın hoşuna giden bütün güzellikleri yapar. O kişiden kötülük sadir olmaz, bekleyemezsiniz. O kişiden yalan bekleyemezsiniz. O kişiden hile, dolan, sahtekarlık, dolandırıcılık bekleyemezsiniz. Dini istismar edenler, utanmamız lazım. Bu sosyal medyayı bu anlamda kullanan kızlarımızın utanması lazım, arlanması lazım. Bunun için yasa çıkmış mesela. Yasada diyor ki, bulunduğunuz toplumda insanların bir kısmının dininin, diyanetinin, inancının tersine konuşmalar, onları rahatsız edecek davranışlar, onları aşağılayacak sözler ve cümlelerden kaçınacaksınız. Yasa sizi hemen hükmünü uygular, sizi içeri alır.
0: Dini değerleri aşağılayıcı eylemlerde bulunmak suç.
1: Biliyorsunuz eskiden cezaevleri ıslah evleriydi.
0: Evet.
1: Hatta bir kısmında hala yazar ıslah evi diye. İslah etmek lazım. Yani ya ben keşke bunu demeseydim, keşke bunu yapmasaydım. Hakikaten yanlış yaptım ya. Ben bu ekrana çıkmakla, bu giyimle, bu kuşamla kendi akranlarımı, Müslümanları kandırdım. Dolayısıyla ne kadar çok beni dinleyen, izleyen varsa ben bundan artık utandım. Ya Rabbi, tövbe ediyorum demesi gerekiyor.
0: Kıymetli hocam, sosyal medyada bu eylemleri yapan iki kısım var. Birincisi şuursuzca yapan, kimlikte Müslüman yazan ancak imanı tahkikiye ermemiş olanlar. İkincisi de para için yapan, özellikle dışarıdan fonlananlar.
1: Evet.
0: Yani gerçekten İslam'a zarar verme amacıyla yapılan eylemler.
1: Troller.
0: Evet.
1: Maalesef bunlar bizim Türkiye'de şu anda hem siyasi bakımdan da bu troller çok. Efendim mesela İslami bakımdan da troller çok. Bir de Mustafa Bey, insanlar dediğim gibi yani bazı akademisyenler, bazı hoca efendiler yani maalesef Resulullah'sız Kur'an'ı anlatmaya kalkınca münafıklarca bu anlatımların öz içeriklerini alıp sosyal medyada gündem olan başka insanlar da var. Ben sizden alıyorum çünkü Resulullah'sız bir Kur'an'ı anlatıyor adam. Ben sizden bunu duyuyorum. Dolayısıyla benim içimdeki şeytanı sizden duyduklarımı dışarıya aktarıyorum. Bunlara biz münafıklar diyoruz aynı zamanda. İkiyüzlüler. Ve bir de bu insanların ben akıllarında problem olduğunu düşünüyorum. Bunların aynı zamanda hakikaten şu aziz vatanda yaşayıp da, bu bayrak altında yaşayıp da, bu beş vakit ezanı duyup da, bu mesture giyimle ağzınızdan çıkanlara dikkat edeceksiniz. Konuştuğunuz zaman bu Kur'an'a ters mi değil mi buna bakacaksınız. Kur'an'ı yaşayan Resulullah'ın söylemlerine, hadislerine ters mi, düz mü? Buna bakacaksınız. Bu işin, demin söyledim ya, iğnesi içindeki ilaç namaz ilacıdır.
0: Önce namaz.
1: Namaz ilacıdır.
0: Evet. Peki kıymetli hocam, bir Müslüman sosyal medyayı nasıl kullanmalı? Bununla noktalayalım.
1: Bir Müslüman sosyal medyayı nasıl kullanır? Önce inancına bakar. Benim imanım, benim inancım gerçekten Resulullah'ın inancı gibi mi? Çünkü biz inancı da Resulullah'tan öğrendik. İman etme biçimini de Resulullah'tan öğrendik. İmanımızın kavileşmesini de Resulullah'tan öğrendik. Bunun yolu gerçek manada inanıp o nispette ibadet etmekle imanımızın kemale erdiğini öğrendik. Dolayısıyla siz çocuklarınıza inancı, İslam'ı, Kur'an'ı, Resulullah'ı, Resulullah'ın yolunu takip ettirmedikçe bu manada başarıya ulaşamayacaksınız. Bu bir. Sosyal medyayı da nasıl kullanacağız? Zaten kim neye inanıyorsa sosyal medyada onu aktarmaya çalışıyor. Ben bunu görüyorum. Gerek sosyal açıdan, gerek siyasal açıdan, gerek ilmi açıdan, gerek irfan açısından. Yani kim neye inanıyorsa bakıyorsun konuştuğunca onu anlatmaya çalışıyor. Fakat burada bize düşen vazife edep, iffet, güzel ahlak, adab-ı muaşeret. Sosyal medyada bizi 90 yaşındaki insan da izliyor. 10 yaşındaki, 5 yaşındaki, 7 yaşındaki çocuk da izliyor. Dolayısıyla cümlelerimizi ona göre seçeceğiz. Sorumluluk bu. Tertemiz olacağız. Yani insanlar bizi dinlediği zaman oradan bir şeyler kapsınlar. Tertemiz. Adeta rahmete uğramış,

0: Zahmete değil, rahmete uğramış bir yuva gibi olsunlar, yuva gibi cümleler olsun. Konuşulduğu zaman belki karnım aç ama gönül karnımı doyuran muhabbetle yoğrulmuş olsun. Niye ben küfür edeceğim? Niye ben galiz kelimeler kullanacağım? Niye ben sert ifadeler kullanacağım? Kırıcı, yıkıcı, yakıcı, insanları üzücü sözler, cümleler sarf edeceğim. Niye bir milletin diniyle, diyanetiyle, inancıyla, imanıyla uğraşacağım? Niye ben o milletin kitabı, ilahi kelam, Hazreti Kur'an'la dalga geçeceğim? Niye o peygamberle dalga geçeceğim? Hatta biri şöyle diyor, yani Resulullah'ı öyle bir aşağılıyor ki, evet diyor peygamberdi diyor ama o da insandı diyor. Oh, bir sürü hataları vardı diyor. Bakınız ya, edebe bakınız. Gayri edep.
1: Kıymetli hocam, önce eğitim, ahlak, maneviyat diyoruz. Çünkü eğitimle, kültürle, maneviyatla kendini bilen insanlar bir sözü söylemeden, bir sözü yazmadan önce kendilerini tartarlar. Bir olgunluğa erişmişlerdir çünkü. Bu söz bana yakışmaz derler, evet. Söylemezler, yazmazlar. Hatta sosyal medya mecrasında

0: Yine günlük yaşamda nasıl hareket ediyorsa, sosyal medyada da bir gözetim altında olduğunu bilerek o şekilde hareket eder.
1: Mustafa Bey, zaten kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. İnnel ebrâre lefî ne'îm ve innel füccâre lefî cehîm. Zaten o kişiler gerçek manada Allah'a inanmış olsalar ve kiramen katiplerine de inanmış olacaklar haliyle, dolayısıyla her yaptıkları işin omuzlarındaki kiramen katiplerince o manevi defterlere yazıldığına inanmış olsalar, zaten dillerine de sahip olurlar, gözlerine de sahip olurlar, düşüncelerine de sahip olurlar, niyetlerine de sahip olurlar. Herkes sizden emin olur zaten.
0: Kıymetli hocam, evet. Ağzınıza sağlık. Yine bir programın sonuna geldik. Sizinle bugün sosyal medyada nasıl sıkıntılı paylaşımlar yapıldığını, bir Müslümanın nasıl hareket etmesi gerektiğini ele aldık. İnşallah faydalı bir program olmuştur.
1: İnşallah.
0: Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bir ilahiyle veda edelim isterseniz.

Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada Tolga Kökten sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Kanunda Yahya Kenan Arslan, Bendir'de Ahmet Enes Çavran bize eşlik ettiler. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün İngiliz sinemasının altın çağını temsil eden ve zekice kurgulanmış bir hiciv şaheseri olan Beyaz Elbiseli Adam filminden söz edeceğiz. 1951 yapımı bu film sadece bir komedi olmaktan öte, teknolojinin ve sermayenin insan hayatındaki çelişkilerini ustalıkla ele alan bir toplumsal eleştiridir. Başrolde devleşen usta aktör Alec Guinness, tekstil fabrikasında çalışan hayalperest ve inatçı bir kimyager olan Sidney Stratton karakteriyle karşımıza çıkar. Filmde Sidney'in tek bir amacı vardır: hiç kirlenmeyen ve asla eskimeyen mucizevi bir kumaş icat etmek. Film, Sidney'in laboratuvardaki uzun deneyleri sonucunda pırıl pırıl parlayan bembeyaz bir kumaş üretmesiyle hız ve merak kazanır. Ancak bu devrim niteliğindeki buluş beklediği ilgiyi görmez. Aksine hem fabrika sahipleri hem de işçiler bu hiç eskimeyen kumaşın tekstil dünyasını yerle bir edeceğini, hatta kendilerini işsiz bırakacağını düşünerek Sidney'e karşı birleşirler. Alec Guinness'in o saf ve azimli performansı filmde izleyiciye bir idealistin çıkarlarla örülü dünyada nasıl adım adım yalnızlaştırabileceğini sonuna kadar hissettirir. Beyaz Elbiseli Adam, yeniliklerin, icatların, buluşların, statüko ve ticari çıkarlar karşısındaki zorlu ve genellikle de kaybedilen savaşını hem eğlenceli hem de hüzünlü bir dille anlatır. Filmin finalindeki o sarsıcı kovalamaca sahnesi ise bize bazen gerçeğin ve ilerlemenin, toplumsal korkuların, ticari çıkarların ve bilinmezliklerin gölgesinde nasıl paramparça edilebileceğini bir kez daha gösterir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün dileriz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: kendine.
1: Türk pop müziği dinlediniz.
2: Şimdi müzik zamanı.
3: Her Telden programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2,

da trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmelidir, dedi. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesinin ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti. İsrail yönetiminin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz, dedi. Türkiye, soykırımcı İsrail'in katil başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, küresel somut filosuna yönelik saldırı ile ilgili davada yargılanan Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, Filistin halkının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz, dedi. Türkiye ve 13 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in Suriye'nin İdlib şehrindeki hava üssünü hedef almasına ortak açıklamayla tepki gösterdi. İsrail'in saldırıları şiddetle kınandı. Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne halel getirmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği vurgulandı. Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul'da yeni nesil araç muayene istasyonu tanıtım töreninde konuştu. Yapay zeka destekli istasyonlarda en ileri teknolojilerin kullanılacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, araç muayenesini artık sadece bir kontrol işlemi olmaktan çıkarıp yeni bir sisteme dönüştürüyoruz, dedi. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü gösteren Teknofest Mavi Vatan'a yoğun ilgi sürüyor. Ziyaretçiler savaş gemileri ve son teknoloji yerli savunma araçlarını yakından inceleme fırsatı buluyor. Hafta sonunda ziyarete açık olan festivale ücretsiz ulaşım imkanı da sağlanıyor. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında iki firari zanlı yakalandı. Marmaris'in Bozburun mahallesinde gözaltına alınan örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İdris Naim Şahin adına yapılan tahsis kaldırıldı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Savunmasını yapan tutuksuz sanık iş insanı Aziz İhsan Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iş yapan şirketlerin hak edişlerinin kasıtlı olarak bekletildiğini ve kendilerine sistem adı verilen yapıya ödeme yapmadıkları takdirde işlerinin zora sokulacağının söylendiğini iddia etti. İş insanları Mustafa Keleş ve Seyfi Beyaz da imar ve iskan izinleri karşılığında rüşvet olarak villa, dükkan ve daireler verildiğini öne sürdü. Duruşmada zaman zaman tartışmalar yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların çok önemli olduğunu vurguladı. Ancak askeri seçeneklerin halen masadan kaldırılmadığını söyledi. Trump, İran'ın doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını da belirtti. İran'dansa ABD'nin

yeni ekonomik yaptırımları başarısız olacak mesajı geldi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Umman'la İran arasında görüşmeler de sürüyor. Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail saldırılarını sürdürüyor. İşgalci unsurların Batı Şeria'ya baskın ve saldırılarında iki Filistinli katledildi. Fetih Hareketi'nin tanınmış isimlerinden Filistinli eski albay Fethi Hazım, katil İsrail güçleri tarafından evinde düzenlenen suikaste hayatını kaybetti. Gazze'de de İsrail saldırısında yaralanan bir çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden özetler. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye, soykırımcı İsrail'in katili Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. 14 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in Suriye'nin İdlib şehrindeki hava üssünü hedef almasına ortak açıklamayla tepki gösterdi. Araç muayene hizmetlerinde hizmet standardının artırılacağı yeni bir dönem başlıyor. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında iki firari zanlı yakalandı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında savunmalarını yapan tutuksuz sanıklar rüşvet iddialarını yineledi. ABD ile İran arasında karşılıklı açıklamalar bu kez ekonomi odaklı, müzakerelerin akıbeti ise hala kestirilemiyor. Rusya ile Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Özetleri sunduk, ayrıntılarla devam ediyoruz. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in açıklamalarını Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarının hesabından kaçmaya çalışan Siyonist Netanyahu ve hükümetinin çaresizliğinin yeni bir tezahürü olarak nitelendirdi. İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada İsrail'in tehdit politikasının yalnızca İsrail toplumu açısından değil, bölgesel ve küresel barış açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur ifadelerini kullandı. Çelik, işgalci İsrail'in Batı Şeria'daki zorla göç ettirme ve gasp politikası içinde Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı Gazze'leştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor. İsrail'in Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır dedi. Katil Netanyahu'nun Türkiye'ye mesaj verdik sözlerine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da tepki geldi. Bahçeli, yapılan hukuka, barışa ve bölgesel huzura yönelik kabul edilemez bir saldırıdır dedi. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmelidir uyarısında bulundu. İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesinin ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini kaydeden Bahçeli, uluslararası topluma yaptırım çağrısında da bulundu. Kılıçdaroğlu da İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni hizaya çekmek ya da ayar vermek gibi bir dil kullanamaz dedi. Bu üslup kabul edilemez bir kibir ve küstahlıktır vurgusu yaptı. Gazze'de binlerce sivilin ölümüne yol açan saldırıların arkasında o var. Batı Şeria'nın işgal talimatını veren de o. Katil Netanyahu hem uluslararası mahkemelerde savaş suçları ve soykırımla hem de kendi ülkesinde yolsuzluk davalarıyla yargılanıyor. Netanyahu'nun yargılandığı o davalara ilişkin ayrıntılarsa şöyle. Uluslararası Ceza Mahkemesi Filistin'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu hakkında resmi tutuklama kararı aldı. Kasım 2024'te alınan bu kararın ardından Netanyahu artık 120'den fazla üye ülkeye ayak bastığı an kelepçeyle yüzleşmek zorunda olan tescilli bir kaçak. Adalet sadece ceza mahkemesinde değil, devletlerin yargılandığı Uluslararası Adalet Divanı'nda da aranıyor. Güney Afrika'nın açtığı tarihi davada Netanyahu hükümeti soykırım sözleşmesini ihlal etmekle suçlanıyor. Katil Netanyahu, mahkemenin ihtiyati tedbir kararlarına rağmen katliam emirlerini sürdürüyor. Netanyahu'nun tek suçu Filistinlere yönelik soykırım ve katliamlar değil. Hakkında İsrail mahkemelerinde süren 3 yolsuzluk davası var. Bu davalarda güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve rüşvet almakla suçlanıyor. Bugüne kadar onlarca kez hakim karşısına çıkan Netanyahu, güvenlik ve diplomatik krizleri bahane ederek duruşmaları erteletmeye çalışsa da yargıdan kaçamıyor. Koltuğu bıraktığı an hem Lahey'deki hücre hem de ülkesindeki hapis cezası onu bekliyor. Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna işgalci İsrail'in düzenlediği saldırıya ilişkin Türkiye'deki yargı sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. İsrail'in 8 ayrı suçtan yargılanan katil başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, Filistin halkının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in Suriye'nin İdlib şehrindeki hava üssünü hedef almasına ortak açıklamayla tepki gösterdi. İsrail'in saldırıları şiddetle kınandı. Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne halel getirmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği vurgulandı. Ortak açıklamada İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal etmeyi sürdürmesinin gerilimi daha da tırmandırma riski barındırdığı vurgulandı. Uluslararası topluma bölgesel barışla istikrarın korunması için çağrı yapıldı. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü gösteren Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndaki Teknofest Mavi Vatan'a yoğun ilgi sürüyor. Ziyaretçiler savaş gemileri ve son teknoloji yerli savunma araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu. Hafta sonunda da ziyarete açık olan festival alanına vatandaşlar ücretsiz renk araçlarıyla ulaşabiliyor. Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. Daha güvenli araçlarla kaza riskinin azaltılması ve hizmet standardının artırılması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da yeni nesil araç muayene istasyonu tanıtım töreninde konuştu. Yapay zeka destekli istasyonlarda en ileri teknolojilerin kullanılacağını söyledi.
0: 15 Ağustos 2027'ye kadar bu örnek istasyonda yeni teknolojiler, yazılımlar ve ekipmanlar gerçek araçlar üzerinde denenecek ve burada elde edilecek deneyimlerin sonuçları ülkemizin dört bir yanında 81 ilimizde hizmet verecek araç muayene merkezlerine aktarılacak. Yeni araç muayene istasyonlarımızda yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinden robotik sistemlere kadar günümüzün en ileri teknolojilerinden yararlanacağız. Bu anlamda aracın MR'ını, tomografisini çekeceğiz dersek yanlış bir ibarede bulunmamış oluruz.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye sağlık alanında attığı adımlarla günde 3 milyondan fazla kişiye hizmet veren bir altyapıya kavuştu. İzmir'de konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 36 bin yatak kapasitesine sahip 141 tesisin yapımının sürdüğünü söyledi. Kentte inşa edilecek yeni şehir hastanesinin müjdesini verdi.
2: Bugün ülkemiz 271 bine aşkın yatak kapasitesine, 1,5 milyon kişilik güçlü bir sağlık ordusuna ve her gün 3 milyondan fazla vatandaşımıza hizmet veren devasa bir sağlık sistemine sahiptir. Yurdumuzun dört bir yanında 36 bin yatak kapasitesine sahip tam 141 adet sağlık tesisimizin yapım süreçleri devam etmektedir. Ülke genelinde 1250'den fazla yeni birinci basamak sağlık merkezinin yapım projemi fizibilite süreci yürütülmektedir. Yatırımlarımızın içinde ilimizin yeni sağlık şaheseri, ikinci şehir hastanemiz, 1800 yataklı Tınaztepe Şehir Hastanesi'ni de inşa edeceğiz. Şimdiden bütün vatandaşlarımıza İzmir hayırlı olsun.
1: Çevre denetimleri tüm yurtta kesintisiz devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Antalya ve Yalova'da denize atık su deşarj edildiğini tespit etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Yalova Çınarcık Belediyesi'ne yaklaşık 8 milyon lira ceza uygulandı. Her iki ilde de sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında

Alihan Kureş'in kardeşi Hilmi Tuna Kureş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları belirlendi. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan çakarlı araçtaysa 58 bin avro bulundu. Aracın eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti Ordu Milletvekili adayı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İdris Naim Şahin adına yapılan tahsis kaldırıldı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Savunmasını yapan tutuksuz sanık iş insanı Aziz İhsan Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iş yapan şirketlerin hak edişlerinin kasıtlı olarak bekletildiğini ve kendilerine sistem adı verilen yapıya ödeme yapmadıkları takdirde işlerinin zora sokulacağının söylendiğini iddia etti. 4 yıl içinde 84 milyon lira üzerinde ödeme yaptığını belirten Aktaş, ihaleler üzerinden %10 pay talep edildiğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların çok önemli olduğunu vurguladı. Ancak askeri seçeneklerin halen masadan kaldırılmadığını söyledi. Trump, İran'ın doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını da belirtti. İran'dansa Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ekonomik yaptırımları başarısız olacak mesajı geldi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Umman'la İran arasında görüşmeler sürüyor. Avrupa Birliği Komisyonu, İsrail hükümetinin Doğu Kudüs'teki E1 işgal projesine karşı çıkan ülkelerin ortak açıklamasına katıldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail hükümetinin E1 projesi için inşaat ihaleleri yayımlama kararının kabul edilemez olduğunu belirtti. AB'nin söz konusu adıma uzun süredir karşı çıktığını vurgulayan von der Leyen, E1 projesinin Batı Şeria'yı bölerek Filistin topraklarının coğrafi devamlılığını bozacağını ve iki devletli çözümü zayıflatacağını ifade etti. İki devletli çözüme dayanan adil ve kalıcı bir barışa bağlılığımızı sürdürüyoruz mesajını paylaştı. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Kanada ve Norveç'in 20 Ağustos'ta yayımladığı ortak açıklamanın imzacı ülkelerinin sayısı arttı. Avustralya, Yeni Zelanda, İsveç ve Belçika'nın ardından Avusturya ve İspanya'da açıklamaya katıldı. AB Komisyonuyla Yunanistan'da imza atanlar arasına eklendi. Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail saldırılarını sürdürüyor. İşgalci unsurların Batı Şeria'ya baskın ve saldırılarında 2 Filistinli katledildi, 5 Filistinli de yaralandı. Gazze'de de İsrail saldırısında yaralanan bir çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Katil İsrail, Fetih Hareketi'nin tanınmış bir ismini de hedef aldı. Filistinli eski albay Fetih Hazım, evinde düzenlenen suikaste hayatını kaybetti. Suriye'den Pakistan'a üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. Esad Hasan Şeybani, 19 yıl sonra ülkeyi ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı oldu. Şeybani, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. Şam yönetiminin anlaşmaya katılmayı değerlendirdiğini söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı, İsrail'le ilişkilere de değindi. Önceliğimiz İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurmak ifadesini kullandı. İsrail'in Şam'a ittifaklarını veya ortaklıklarını dikte etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğini yineledi. Rusya ile Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Kiriviv-Rik kentinde bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, saldırıya mutlaka karşılık verileceğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 14 geminin vurulduğunu, 11 yerleşim yerinin de ele geçirildiğini duyurdu. Ukrayna ise Rusya'nın enerji tesislerini hedef almayı sürdürüyor. Saldırılar nedeniyle Rusya'da akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşuyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye, soykırımcı İsrail'in katil

0: Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. 14 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in Suriye'nin İdlib şehrindeki hava üssünü hedef almasına ortak açıklamayla tepki gösterdi. Araç muayene hizmetlerinde hizmet standardının artırılacağı yeni bir dönem başlıyor. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında iki firari zanlı yakalandı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında savunmalarını yapan tutuksuz sanıklar rüşvet iddialarını yineledi. ABD ile İran arasında karşılıklı açıklamalar bu kez ekonomi odaklı. Müzakerelerin akıbeti ise hala kestirilemiyor. Rusya ile Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Spor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasının perdesi dün oynanan Erzurumspor Futbol Kulübü Galatasaray maçıyla açıldı. Son şampiyon deplasmandan 4-0'lık galibiyetle döndü. Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma var. TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak maçların programı şöyle. 19 Çaykur Rizespor Samsunspor, Arca Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa, 21.30 Fenerbahçe Tümosan Konyaspor. Trendyol 1. Lig'de de 3. hafta tek maçla başladı. Mısırlıkom.tr Fatih Karagümrük konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. 1. Lig'de bugünün 4 mücadelesinin programı ise şöyle. 19 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Metro Holding Kayseri Spor TRT Spor. 19 Eminevim Ümraniye Spor Turka Esenler Erok Spor Tabi Spor 6. 21.30 Bodrum Futbol Kulübü Muğla Spor Kulübü TRT Avaz. 21.30 Antalya Spor Orfa Yapı Pendik Spor TRT Spor. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başladı. Son şampiyon Filenin Sultanları grubundaki ilk maçında Letonya ile karşılaştı. Ay Yıldızlar rakibini 3-0 mağlup etti. 20. Akdeniz Oyunları görkemli bir törenle perdesini açtı. Erasmo Lacovone Stadı renkli görüntülere sahne oldu. 3 Eylül'e kadar devam edecek organizasyon TRT ekranlarından spor severlerle buluşacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Yarışın 12. etabı olan Hollanda Grand Prix'si yarın saat 16'da koşulacak. Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısı, Muğla'nın iç kesimleriyle Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle. Ankara, İzmir ve Kayseri 35, İstanbul 31, Bursa ve Erzurum 32, Adana 36, Antalya ve Hatay 34, Manisa 39, Samsun ve Van 30, Trabzon 28, Malatya 38, Diyarbakır 41, Gaziantep 40 ve Kars 29 derece. Yol durumu. İzmir Çevre Otoyolu Karşıyaka Yamanlar Viyadüğü 3 ile 4. kilometreleri arasında hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması nedeniyle Menemen istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatıldığı için ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı arasında yer alan alt geçit yenileme çalışması nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Bugün bütün sürücüleri yakından ilgilendiren bir konu hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Trafik ceza puan uygulaması. Kırmızı ışıkta geçmek gibi karayolları trafik kanununun suç saydığı bir durumdan dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere aynı zamanda ceza puanları

0: verilir. Bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri 2 ay süreyle geri alınır. Aynı yıl içinde sürücü ehliyeti geri aldıktan sonra ikinci defa 100 puanı doldurursa bu sefer sürücü belgesi 4 ay süreyle alınır. Sürücü psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulur. Uygun bulunan ve ehliyetini geri alan sürücü aynı yıl içinde 3. defa 100 ceza puanı doldurursa sürücünün ehliyeti süresiz olarak iptal edilir. Ek olarak ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır. Bazı ceza puanlarını hatırlatmak isterim. Kırmızı ışıkta geçmek 20 puan cezasıdır. Hız sınırını %10 ile %30 aşmak 10 puan cezasıdır. Seyir esnasında cep telefonu ile konuşmak 10 puan cezasıdır. Öndeki aracı yakın takip etmek 20 puan cezasıdır. Trafik işaretlerine uymamak 20 puan cezasıdır. Hız sınırını %50'den fazla aşmak 15 puan cezasıdır. Zorunlu olduğu halde kış lastiği takmayan sürücülere ise 10 ceza puanı verilir. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gümden hafta sonu programından sizleri selamlıyoruz. 22 Ağustos Cumartesi günündeyiz. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Soner Abacı, mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyorum. Bugün haftanın öne çıkan iç gündem başlıklarıyla başlayacağız. Akabinde yine ülke içerisindeki konuşulan haberleri değerlendireceğiz. Daha sonrasında gündem haberlerine biraz ara verip illerimizi tanımayı sürdüreceğiz. Kastamonu ilindeyiz bugün. İlimizin ve ilçelerinin isim hikayelerine bakacağız ve yine bu ilimize özgü taş baskı sanatını değerlendireceğiz. Tüm bu içeriklere geçmeden önce de bugünün gazete haberlerine bir bakalım. İlk gazetemiz Hürriyet. Çiftlikteki Hilmi kaçamadı. Süleymancıların önceki lideri Arif Ahmet Deniz Olgun çiftliğinde öldüğünde olay yerine ilk gelen yeğeni Hilmi Tuna Kuriş olmuştu. Kuriş polise haber verilmesini 4 saat geciktirmişti. Süleymancıların şimdiki lideri Alihan Kuriş'in de kardeşi olan Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde aranıyordu. Polis Kuriş'i yakalamak için birçok adrese baskınlar düzenlemiş, bu evlerin birinde 200 kilo külçe altın bulmuştu. Hilmi Tuna Kuriş'le beraberindeki Erhan Yılmaz'ın Marmaris'te oldukları ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonla Kuriş ve Yılmaz, Marmaris'in Bozburun mahallesinde yakalandı. İkilinin eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti Milletvekili adayı İdris Naim Şahin adına 2030'a kadar tahsisli olan 34 SL313 plakalı araçla Muğla'ya gittikleri tespit edildi. Araçta yapılan aramadan 58 bin euro bulundu, araca çakar taktıkları da görüldü. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın bilgisi dışında kullanıldığını, kiralama şirketi hakkında da suç duyurusunda bulunduğu açıklandı. Caretta dostu değilmiş. Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otele verilen kaplumbağa dostu sertifikası iptal edildi. Otelin Caretta kaplumbağalarını ve yuvalama alanlarını korumadığı, kumları kazarak oluşturduğu, çukurları çöplük olarak kullandığı belirlendi. Bir diğer gazetemize bakalım hemen. İkinci gazetemiz Yeni Şafak. Nişasta bazlı şekerde kota 10 kat aşıldı. Sağlığa en zararlı vurgun manşetini görüyoruz. Türkiye'de nişasta bazlı şekerde %2,5 olan kotayı 10 kat aşıp üretimi %25'lere çıkaran 25 şirkete yönelik operasyon, bu şirketlerin 10 milyarlarca liralık vurgun yaparken vatandaşların sağlığını hiç umursamadıklarını ortaya koydu.

Bazı üreticiler lokum, helva, kurabiye ve reçelleri NBŞ ile yaptıkları halde paketlerde yer alan içindekiler bölümünde NBŞ yani nişasta bazlı şeker adı hiç geçirilmedi. Kayıt dışılık yerli üreticiyi vuruyor. Pancar Şekerleri Üreticileri Derneği Başkanı Orhan Can, soruşturmanın yerli pancar üreticileri açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi. Nişasta bazlı şeker ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar denetim altına alınırsa üreticinin önünü görebildiği sağlıklı ve sürdürülebilir bir piyasa oluşur. Obezite ve diyabetin nedeni, Sağlık Bakanı Ulusal Beslenme Konseyi Şeker Bilim Komisyonu Başkanı Profesör Doktor İlhan Satman, NBŞ'nin karaciğer yağlanmasından obezite ve diyabete kadar birçok hastalığa sebep olabileceğini söyledi. Madende tavan çöktü, bir işçi hayatını kaybetti. Ankara'da Çayırhan Enerji İşletmesi'nde meydana gelen göçükte işçi Erdi Kahveci hayatını kaybetti. 4'ü ağır, 19 işçi yaralandı. 48 ülkede 172 şehitlik ve anıt, işte dünyadaki Türk şehitlikleri. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü dünyanın 48 farklı ülkesine yayılmış 172 Türk şehitliği ve anıtını kayıt altına alan özel bir harita hazırladı. Çalışmayı koordine eden Yarbay Fatih Kalle, yeni şehitlikler tespit edildikçe haritanın güncelleneceğini açıkladı. Sıradaki gazetemize bakalım hemen. Akşam gazetesindeyiz. Katil için kırmızı bülten, Ankara soykırımcı Netanyahu hakkında Sumut filosuna saldırı nedeniyle kırmızı bülten süreci başlattı. Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebinin Adalet Bakanlığı aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'na, oradan da Dışişleri Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı. Netanyahu ile birlikte Gazze'deki TİKA Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombalayan bu tankların komutanı Afek Moskoviç, kendisi hakkında da kırmızı bülten talep edilen kişiler listesinde olduğu belirtiliyor. Yapay zeka ile muayene. Turka, geleceğin araç muayene merkezinin kapılarını açtı. Yapay zekalı sistem 15 Ağustos 2027'de 81 ilde hizmete girecek. Çadırdan doktor çıktı. Antalya'da orman işçisi ailesiyle çadırda yaşayan Ahmet Deniz, YKS'de Türkiye 145.si oldu. Hacettepe İngilizce Tıp'ı tercih etti. Dumlupınar'a vefa. İsçehisarlı öğrenciler Dumlupınar şehitliğindeki 510 şehidin mezar taşlarını yenileyerek yerine yerleştirdi. Sistem İmamoğlu'nu finanse etmek için. İmamoğlu suç örgütü davasında ifade veren Aziz İhsan Aktaş, İBB'de İmamoğlu liderliğinde sistem adında yapı olduğunu söyledi. Aktaş, hak edişlerin baskı için kullanıldığını da belirtti. Sistemin en önemli amacı İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek dedi. Bir diğer gazetemize de bakalım hemen. Sırrı abla çözecek. Kocaeli'de cesetleri peş peşe sahile vuran üç kardeşin kayıp ablası deniz dışında sağ bulundu. Siyah kıyafetlerle ölüme giden kardeşlerde darp veya boğuşma izine rastlanmadı. İlk bulgular suda boğulma, ölüme siyah kıyafetle yürüdüler. Son görüntülerinde kardeşlerin siyah kıyafetlerle kol kola yürüdükleri görüldü. Denize giriş anları, cep telefonları ve olay öncesinde yaşananların tek tek incelendiği belirtildi. Görgü tanıkları da dört kardeşi sahildeki merdivenli kamerayelerde gördüklerini, iki kız kardeşin kamerayede otururken diğer ikisinin zaman zaman bisiklet sürdüğünü anlattı. Anneyle beraber yaşıyorlardı. Kayıp abla sağ bulundu ve onun ifadesinden de bu vefatın son durumunun bilgisinin öğrenileceği bilgisi paylaşılıyor. Yasa dışı dedektiflik çarkı. Son dönemde yasal olmayan ancak artan özel dedektif haberleri üzerine yaptığımız araştırmada internette bu yönde ilanlara birkaç dakikada ulaştık. Eş takibi, araç içerisine cihaz yerleştirme, telefon dökümleri, fiziki takip ve otel kayıtlarına ulaşma gibi hizmetler sunduklarını söyleyen kişiler yüz binlerce lirayı bulan ücretler talep ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, Milliyet Gazetesi'nden aktardığımız son haber de bu şekildeydi. Kısa bir gazete turumuzun sonuna geldik. Şimdi bir müzikle mola vereceğiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Gündem hafta sonu programına tekrar hoş geldiniz. Bu bölümden itibaren de konuklarımızla beraber söyleşimizi yapacağız. İlk değerli konuğumuz gazeteci Gül Gündüz bizlerle beraber haftanın haberlerini değerlendireceğiz. Gül Gündüz hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş buldum Büşra Hanım, günaydın. İyi bir cumartesi diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii farklı haberleri konuşacağız, siyasi başlıklarımız da yer alacak ama bir bebekle başlayalım. Dilersen ilk söyleşimize, minik bir bebek dünyaya geldi. Öyle ki gerçekten de minicik, 500 gram ağırlığında doğmuş ama onun hayat mücadelesini senden dinlemek isteriz.
1: Evet, gerçekten bir bebeğin dünyaya gelişi bir mucize zaten Büşra Hanım. Bu mucizenin de mucizesi aslında olmuş. Böyle doktorlarımız iyi ki var diyerek haberi aslında okumuştum, duyduğumda da İstanbul'da Burcu ve Emin Yıldız çiftinin bebeği 23 haftalık bir bebek ve yaklaşık 500 gram ağırlığında dünyaya geliyor. Anne şiddetli ağrıyla hastaneye başvuruyor. İsmi Doruk bu arada. Çok da güzel bir ismi var. Entübe edilerek yoğun bakıma alınıyor haliyle. Çok küçük doğduğu için ve kilosu 470 grama kadar da düşüyor. Yani bırakalım 500 gram doğmayı, daha da düşüyor. O entübe 3 ay boyunca entübe ediliyor. Aile ilk kez kucağına neredeyse 3 ay sonra alıyor bebeklerini ve yaşama şansının neredeyse %45'lere düştüğü bir pozisyon var 23 haftalık bir bebek. Doktorlar beyin kanaması riskinin çok yüksek olduğunu o dönemde söylüyorlar ama şimdi artık Doruk'u 2 yaşına kadar takip edecekler. Doktorlar da konuşmuş, tam bir mucize aslında. 23 haftalık dünyaya gelen bir bebeğin hayata tutunması. İyi ki doktorlarımız var, iyi ki onların müdahalesiyle kesinlikle bu şekilde mucizeler yaşıyoruz.
0: Yani doğduktan birkaç gün sonra bile kaybettikleri ya da kazandıkları kilolar çok yakından takip ediliyor, özellikle sarılık gibi nedenlerden. O yüzden o gram takibi ailelerin hep böyle içini de titretir. Doruk bebek çok daha sürprizli bir yerden hayata başlamış ama dileriz bundan sonra hiçbir sıkıntı görmediği,
1: çok güzel olsun hayat,
0: ailesiyle nice güzel günler gördüğü, sağlıkla bir dünyayı yaşadıklarını umarım biz de daha çok duyarız. Başarılarla duyalım Doruk bebeği umarım bundan sonra. Kesinlikle. Şimdi tabii siyasete geri dönecek olursak, bu sefer siyasetin tabii ismen bir siyasi kişi olması sebebiyle söylüyoruz ama yine de toplumsal olarak vatandaşları da ilgilendiren bir konu şeklinde ilerleyeceğiz. Gaziantep Yeni Parti milletvekili Melih Meriç bıçaklanmıştı. Bununla ilgili konuda nasıl gelişmeler oldu?

0: Artık tutuklamalar geldi son olarak. Hem Melih Meriç'i, Gaziantep Yeni Parti milletvekili Melih Meriç, onu bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı. Orada özel güvenlik görevlisi de yine aynı zamanda gözaltına alınan isimlerdeydi. O adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yani yine inanılmaz bir olay. İlçe başkanlığı istemek aslında oradaki kavganın sebebi, ben ilçe başkanı olamadım kavgası. Çok da maalesef ki, neyse ki acı bir sonla bitmedi. Milletvekilinin sağlık durumunun da yine iyiye gittiğini, hem bir yandan Bakan Kemal Memişoğlu da takip etti, hastaneye gitti. Yine aynı zamanda Gaziantep Valisi, yine Büyükşehir Belediye Başkanı orada devreye girdi ve çokça da takip edilmiş oldu siyaset tarafından da. Maalesef ki kötü bir olay, neyse ki kötü bir sonuçla sona ermemiş oldu. Meriç Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hızlıca tedavi altına alınmış oldu ve kişiler de tutuklandı. Dileriz böyle olaylar olmaz. Çünkü bir yandan yeni bir yapılanma da aslında, Büşra Hanım, yeni parti şu anda ilçe başkanlıklarını belirliyor. Burada görevlendirmeler yapılıyor. Haliyle sözler verilmiş kişiler de olabilir elbette. Ama yani konuşmak yerine bu şekilde şiddete başvurulması maalesef kabul edilecek bir şey değil. Çünkü can var işin sonunda. Umarım bu olayla son bulmuş olur yeni parti içindeki bu kavga.
1: Elbette. Diğer tarafta da sizinle CHP'deki haberleri de takip ediyoruz uzun zamandır. Şimdi İBB davası da bu hafta tabii konuşulan önemli başlıklar arasındaydı. Yine Aziz İhsan Aktaş'ın itirafçı kimliğiyle de vermiş olduğu ifadeler de dikkat çekti. Ama diğer tarafta da CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında, yani 9 milletvekili için bazı haberler de yansıdı. Buradaki konu biraz daha Eylül'e ertelenmişti gözüküyor. Bununla ilgili haberler nedir?
0: Evet, aslında Yüksek Disiplin Kurulu parti içerisindeki disiplin dosyalarını görüşüyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Burada da aslında usulen bir görüşme var. Çünkü Haziran ayında, Mayıs ayında mutlak butlan kararı geldi. Haziran ayında Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkler yaşandı. İhraç gerekçesiyle Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Ali Mahir Başarır gibi isimler. Bu isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişlerdi ama hemen peşinden yeni parti kuruldu. Milletvekilleri istifa edip yeni partiye geçtiler ama Yüksek Disiplin Kurulu'nda bu dosyaların kapanması, tamamlanması gerekiyor Büşra Hanım. Bu sebeple de üyelikleri askıdayken yeni partiye katılan bu isimlerin dosyaları görüşüldü. Şimdi peki ne oldu? Gittiler, her şey bitti mi? Bitmedi. Haliyle bu isimler istifa mektubu yazarak CHP'ye biz artık istifa ettik sizin partinizden demeleri gerekiyor. Ya da ikinci bir seçenek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, şayet milletvekilleri genel merkeze bir mektup yazmazsa Yargıtay'a başvuracaklar ve diyecekler ki bu isimlerin başka bir partiye üye olduklarına dair bize bir yazı gönderin diyecekler. Niye bu işlem yapılmak zorunda? Çünkü İlerleyen dönemde örneğin bir milletvekili Veli Ağbaba ya da Umut Akdoğan, herhangi bir isim geri dönmek istedi Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bu yargılama Yüksek Disiplin Kurulu'nda raftan inmiş olacak ve yeniden yargılanacaklar parti içerisinde. Bu yüzden de bu dosyanın aslında usulüyle tamamlanması gerekiyor. Şimdi artık 18 Eylül'de o zamana kadar dilekçelerini yazmazlarsa, istifa mektuplarını, Yargıtay'a bir başvuru görmüş olacağız CHP'de.
1: Şimdi diğer tarafta da Teknofest Mavi Vatan'da da finale kalan yarışmacıların hep projeleriyle ilgili haberleri de takip ediyorum. Bugün sabah gazete haberlerinde de vardı. Savunma sanayinin, teknolojinin, geleceğinin neferlerinin projelerini görüyoruz. Hepsi de göz kamaştırıyor doğrusu. Bu alanda da tabii birçok yetkili makamdan da katılımcılar da söz konusuydu. Nasıl takip ettin yine buradaki haberleri?
0: Evet, aslında Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali, Teknofest Mavi Vatan. Bu yüzden de hem yapılan çalışmalarla da yine gurur veriyor.

0: Milli Savunma Bakanı da yine Yaşar Güler de bu konuda konuştu ve Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz deniz kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır dedi. Gölcük Tersanesi'ndeki komutanlıkta gerçekleştirilmişti Teknofest ve bu haliyle de çok sayıda katılım da oldu. Bu alanlarda daha hızlı ilerlemek, kısa sürede çok fazla yol kat etmek için sizler gibi vizyoner gençlere büyük görevler düşüyor dedi Bakan Güler ve gençlerin de araştıran, tasarlayan, üreten, özgün projelere öncülük eden özgüvenli bireyler olması gerektiğine dikkat çekiyor ve bu konuda da yine kendi çabalarının da altını çizmiş oluyor. Biz de yine aynı zamanda gurur duyuyoruz. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivaliydi. Teknofest Mavi Vatan.
1: Gürgündüz bir de Aile Bakanlığı'nın İstanbul'da yaşayan bir anne oğul için açıklamaları vardı. Bu konuyu açabilir miyiz biraz? Nedir bu anne ve oğlunun şu anki mevcut durumu? Bakanlık neden harekete geçti?
0: Evet, aslında ben haberi şöyle de bir yandan okudum Büşra Hanım. Hem haberciler iyi ki var, gazeteciler iyi ki var. Çünkü bazen gözden de kaçabiliyor ya da tespit edilmesi de zor olabiliyor. Haliyle bizim haberlerimiz bir yandan da yol gösterici. Yani sadece eleştirmek elbette için değil, aynı zamanda yol da gösteriyor. Bir çözüm arayışının da önünü açıyor. Tam da öylesi bir haber aslında. İstanbul'da anne oğul yaşayan iki kişi bir yardım aslında istiyorlar. Yatağa bağımlı bir anne var ve oğlu da şizofreni tanısı alıyor. Yaklaşık 1,5 yıldır da sosyal destek alabilmek için kurumlara başvuruyorlar ama yalnızca yemek yardımının ulaştığı öne sürülüyor. Yine iddialara göre oğlu tarafından şiddet de görüyor yaşlı kadın, haliyle şizofreni tanısı sebebiyle muhtemeldir. Kadın ve sağlık sorunları bulunan aynı zamanda birisi. Bu yüzden de bakanlık hızlıca haberden sonra harekete geçiyor ve yine bu haberlerden sonra da ivedilikle harekete geçerek incelemeler yapıyor hanede. Yapılan inceleme sonucunda da kurum bakımına alınması için gerekli işlemler hızlıca başlatılıyor. Anne ve oğluna yönelik bakım, hem bakım hem destek süreci de bakanlık tarafından da an itibariyle artık titizlikle takip ediliyor. Bu haberden sonra da yine bakanlığımız hızlıca adım atmış oldu.
1: Tabii Aile Bakanımızın yine bir açıklamasında da gençlere olan destekle beraber, evliliğe yöneltebilecek desteklerle beraber ve Mayıs-Temmuz ayısında da çocuk sayısında aslında bir artış olduğu

0: Bilecek tabii bir diğer konuda Sağlık Bakanlığı'nda takip ediyoruz. Çünkü Sayın Bakan Memişoğlu'nun bir kreş ve anaokulu açıklaması vardı. Bu hafta yine buna benzer bir açıklama geldi. Yani birçok kamu kurumunda ya da özel kurumlarda da beklenilen, arzu edilen bir tabii destek türü bu kreş ve anaokulu. Sayın Bakan neler söyledi bu hafta bu konuya dair?
1: Evet, aslında çocuk sayısının artışı ama bir yandan da anne babaların da desteklenmesi, tüm aslında bu süreç çok beraber yürümesi gereken bir süreç ki bir yandan da aslında aileler de hem kendi koşullarını da sağlayabilsinler. İşte o adımlardan biri kreş ve anaokulu. İnşallah bu sene için 7 kreşe başlıyoruz dedi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve hem sağlıklı bir toplum olması için çaba harcadıklarını ifade etti. 1,5 milyonu aşan bir sağlık çalışanı rakamı verdi Büşra Hanım. Az da değil. Onlar gece gündüz çalışıyorlar ve şifa vermeye çabalarken bir yandan da gözleri arkada kalmasın, evde kalmasın diye hastanelerde, büyük hastanelerde başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokuluyla anaokulu konusuyla bir yapılanmaya girdiklerini söyledi Bakan Memişoğlu. Ve işin en güzel kısmı bence benim haberde dikkat ettiğim 24 saat kreş hizmeti. Yani orada çalışanlar açısından da büyük bir kolaylık olacak. Çocuklarını bırakacağı güvenli kreşler kuracağız dedi Bakan Memişoğlu. Şimdi bu sene içinde 7 tanesine başladıklarını söyledi. Dileriz daha da artar. Çünkü sayı da çok. 1,5 milyon sağlık çalışanımız varmış. Bu sayının artışı haliyle aileleri rahatlatacak gibi görünüyor.
0: 81 ilde yoğun bir talep olacaktır bu tarz bir desteğe.
1: Kesinlikle öyle.
0: Şimdi son haberimiz de çok önemli Gülgündüz. Elbette cezaların artmasıyla beraber tablonun iyiye gittiğini zaman zaman değerlendiriyoruz. Trafikteki tartışmaların ya da gerilim zirvesinin arttığı bir ivmeye baktığımızda ama yine de yer yer bunu unutan vatandaşlar olabiliyor. Öfkesine yenilen kişiler olabiliyor ve bir başkasına zarar vermekte ne yazık ki tereddüt etmeyen kişiler de oluyor. Bunun önüne de geçilecek şekilde de tabii bazı yaptırımlar var. Onlardan biri yaşanmış Esenyurt'ta. Neler söylersin?
1: Evet, aslında yine görüntüleri korkunç olan bir kavga. Hatta araçtan inip saldırgan diğer aracın lastiklerini bıçakla kesiyor ve şüpheli polis ekiplerince yakalanıyor. Haliyle 180 bin lira para cezasını da alıyor. Ne oldu peki? Geçtiğimiz günlerde oluyor bu olay ve trafikte yol verme tartışması yine. Yani bazen galiba sinirlerimize de hakim olamıyoruz. Çokça da buna denk geliyoruz biz de trafikte. Hatta bazen de espri konusu oluyor. Aman ha, araçtan inmeyin, 180 bin lira bir cezası da var, yüklü de bir ceza diye. Ama sanırım bu kişiler de unutmuş bu para cezasının büyüklüğünü de. Kapıyı açmaya çalışıyor, bıçakla iniyor arabadan ve diğer sürücünün üzerine yürüyor saldırgan ve kapıyı açamayınca da bıçakla lastikleri delik deşik

0: Türk sinirlerimize hakim olmamız yani, gereken bir yer.
1: O kapı açılsa tabloyu düşünmek dahi istemiyoruz doğrusu.
0: Kesinlikle
1: elinde
0: öyle.
1: Böyle bir nesneyle gösterilmiş olan aşırı şiddet unsurları önemli. Bazen cezalarla belirli bir dizginlenmeyi sağlamasının eleştirileri oluyor ama ihtiyaç dahilinde bunlara da fazlasıyla gerek duyuyoruz ne yazık
0: kesinlikle
1: ki. Gülgünüz, çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Büşra Hanım. Güzel bir cumartesi diliyorum hem size hem bizi dinleyenlere.
1: Aynı temennileri paylaşıyoruz. Gazeteci Gülgündüz'le haftanın öne çıkan iç gündem başlıklarını değerlendirdik.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Stüdyoda önemli bir konuğumuz var. Gazeteci Armağan Canbaz bizlerle beraber bu haftanın konuşulan başlıklarını ön plana çıkartıyor kendisi her hafta olduğu üzere. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Büşra Hanım, günaydın.
0: Şimdi tabii biraz da aslında sosyal dokuya değinilen, daha çok siyasetten ya da gündemden kopabiliyorduk ama sizin de tabii yakından takip ediyor olmanız hasebiyle de çok fazla kopamıyoruz. Yine çok değerli tabii haberler var ve konuşulan başlıkları fazlasıyla etkileyen haberler bunlar. Onların en başında yani çok uzun zamandır konuştuğumuz terörsüz Türkiye süreci var. Burada evet, PKK'nın ve unsurlarının silahlarını bırakmasıyla ilgili tablo var. Suriye'den de güzel haberler geldiğini görüyoruz bu anlamda, bu evet, konuyu ilgilendiren anlamda. Çünkü son birkaç günde malumunuz o taraf maalesef karışık olduğu için başlık karışsın istemem. Hemen önümdeki gazetede de İsrail'e rağmen bitecek Türkiye'nin gazetesinin manşetinde yer alıyordu. SDG en zor aşamaya geçtik diyor Şam'la entegrasyonda. Evet. Neler yaşanıyor bu terörsüz Türkiye sürecinde?
1: Aslında İsrail'in o tavrı da terörsüz bölgenin yansıması bence. Yani bu son saldırıları Türkiye'ye bir gözdağı veriyor, aklı sıra İsrail, ama terörsüz Türkiye ile başlayan terörsüz bölgenin İsrail tarafından tabiri caizse kudurması. Evet. Çünkü kendileri de söylüyorlar, yani bu tabirleri kendileri için kullanıyorlar. Silahsızlanma için aslında terör örgütünün kendini feshedip silah bırakmasının teyit ve tespit edilmesi bu kapsamda ön şart olarak görülüyor. Ve kurulacak olan bir takip koordinasyon uygulama kurulu var. Terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin o süreci, çalışmalarını takip edecek ve kurul ilk toplantısını artık pazartesi günü yapacak. Bu da önemli noktalardan birisi. MİT gözetiminde Milli Savunma Bakanlığı'nda kayıt altına alınacak. Üç kategorili bir yöntem uygulanacağı belirtiliyor özellikle bu silah bırakma süreci için. Hiç kullanılmamış olan silah ve mühimmat yer alacak. NATO envanterine uygun silahlar, gerekli kontrollerin ardından MSB tarafından, yani Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınabilecek. İkinci kategoride askeri açıdan kullanılması uygun görülmeyen ancak geri dönüşüm değeri bulunan silah ve mühimmat olacak. Bu malzemeler eritilecek ve geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacak. Üçüncü kategoride de satışa veya başka ülkelerin envanterlerine uygun olan silahlar yer alacak. Bunlar satılabilecek veya başka ülkelerin envanterindeki silahlarla takas edilebilecek. Bu da ekonomik bir aslında geri dönüşümde kazandıracak. Ama tabii hemen başlamaz gibi görünüyor şu an için. Fakat sürecin hızlandığını biliyoruz. Artık o silahların bırakılması için adımlar daha da hızlanacak. 6 aylık bir süre de var haliyle çerçeve yasada. Evet. Ama böyle bir tablo izleyeceğiz.
0: Bu hızlandırılmış aslında evet, sürece girdiğini biraz daha hissettiren tabii içerikler var tabii sizin de aktarmış olduğunuz detaylarda. Peki çerçeve yasada resmen yayımlandı. Hı-hı. Bununla ilgili bir sonraki aşamada neler planlanıyor?
1: Ya özellikle kayyumla ilgili, belediyelere yönelik soruşturmalarla ilgili bazı adımlar atılması bekleniyor Büşra Hanım. 4 formül üzerinde duruluyor bu kapsamda. Bunlardan biri aslında mevcut uygulamanın devam etmesi, ama görevden uzaklaştırılan belediye başkanı yerine yine belediye meclisi içinden bir başkan seçilmesi. Yani
0: bir kayyum değil, evet, içeriden seçim yapılarak.
1: Yani kayyum olursa da tek, yani

0: nasıl diyelim, planlamalardan biri bu. Tabii bu kapsamda meclis içinden yapılsın formülünün yeterli olmayacağı da değerlendiriliyor. Çünkü meclisteki dengeler başkanlık makamının siyasi aidiyetinde değişmesinin önünü açıyor. İkinci formülde görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine başkanın seçildiği siyasi partinin belediye meclis üyelerinden birinin görevine getirilmesi. Aslında en çok da bunun üzerinde duruluyor.
1: Daha yakın tamam, bu mu görülüyor?
0: Oradan biri gitti, o partiden alındı ama o parti içerisinden birini oraya getirmek. En çok konuşulan bu. Bir de kademeli sistem üzerinde duruluyor. Belediyenin yönetiminin bunu belirlemesi için bir süre tanınacak. Eğer bu geçerli olmazsa onun yerine bir kayyum ataması olabilir. Yani vali veya kaymakam gibi.
1: Yine son aşamada bu da masada olabilir.
0: Bu da masada ama tabii en çok burada demokrasinin ön plana çıkartılması. Gerek DEM Parti'nin aslında vurguladığı bu gördüğümüz kadarıyla. Yine MHP içerisinden de bunun daha çok dillendirildiği görülüyor.
1: Onun yani, da bir bakış var sanki evet, orada. Yani, Terörist Türkiye sürecini tabii, tam ilgilendiren bir konu değil. Neden olmasın? Evet,
0: belediye meclis üyelerinden birinin seçilmesi üzerinde daha çok duruluyor gibi görülüyor şu an için.
1: Şimdi haftanın tabii ciddi başlıklar arasındaydı ve haftaların aslında takip edilen önemli başlıklar arasındaydı bunlardan ama birazcık buradaki tempomuzu düşürüp şöyle Sakarya'ya doğru gidip mahallelerimiz evet, arasında gezelim dilerseniz. Şimdi bir mahallemiz bir uykusuz kalmış. Bu haberi ben kaçırdım doğrusu. Sizin dikkatinizden kaçmamış ama. Yani Gulyabani nöbeti tutmaya başlanması nedir? Bu bir Kemal Sunal filmleri mi izleniyor arka perdede? Neler oluyor burada?
0: Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın zaten Gulyabani kitabı var.
1: Evet.
0: Oradan esinlenilip yapılan bir filmdi. Dediğiniz gibi evler, yani evlere bir lazer tutuyor birisi söylediklerine göre. Taş atıyor. Bu taşlardan dolayı yaralananlar oluyor ve bahçe tarlalardan geçerek uzaklaşıyor bu kişi de. Kimse artık bulamıyorlar onu. Parke taşları kadar artık büyük taşlar atmaya başlamış eve. Haliyle çok mahalleli güzel, de ya bu kadar güçlü olabilir mi bu insan diye. Acaba Gulyabani mi diyorlar. Sabah 6'ya kadar evlerinin çeşitli noktalarında nöbet tutuyorlar. Bulamıyorlar ama hala. Biri, hatta bir kovalamaca da yaşanıyor. Orada bir kişi yaralanıyor olay sırasında. Buna da Gulyabani nöbeti dediler. Hareket açılarını hesaplayarak cihazları taşla hedef aldı ve görüntü alınmasını engellediği de öne sürülüyor.
1: Daha çözülmemiş.
0: Yok,
1: değil mi?
0: Henüz, bulamamış. Henüz bulamadı. Allah. Kendi imkanlarıyla güvenlik kameraları kuruyorlar. Ama diyorlar ki onu da işte kendi yetenekleriyle görüntü almadan kurtulmayı başarıyor. Bu kimse?
1: Yani ben bir güldüm ama ciddiymiş bir taraftan da.
0: Yo bayağı ciddi.
1: Tedirgin etmiş.
0: 6 aydır süren bir olay.
1: Oo, çok artık, da uzun.
0: Tabii televizyonlara falan da sarktı. Bakalım hani yardım da bekliyorlar kimliği belirsiz kişi tarafından ama onlar kafasında bir Gulyabani yarattılar.
1: Oluşturmuşlar. Sohbeti tabii konuşabilmek için de öyle bir tabii, fikre de ihtiyaç
0: ya
1: var.
0: Tabii oradaki
1: ama
0: belki hani Kemal Sunal da diyordu acaba Şener Şen'e acaba mahalleli arasından biri olabilir mi? Yok canım sanmam diyordu o da. Bakalım yakından buradan nasıl çıktı, bir olay çıkacak.
1: Şimdi diğer haberimizde de tabii bizim kurumumuzun bulunduğu bölgede bulunan, çalışan kurumlar bu isme aşina aslında. Evet. Hikayeyi biliyorlar ama tekrar gündemde olması sebebiyle de burada dinleyicilerimizle de paylaşmak isteriz. Muhammed Yalçın var, Ankara'da yaşayan bir vatandaş. Onun hikayesi konu oldu. Dikkat çekti. Nasıl bir yönde dikkat çekti?
0: Ya ben de haberini yapmaya gittim bu hafta.
1: Öyle
0: aslında 10 yıldır konuşulan birisi Muhammed. Fakat ya tekrar gündeme gelmesi gerekiyor diye düşündüm açıkçası. Çünkü çok önemli bir hikaye. Çocukluğunda işte zihinsel engelli olduğu anlaşılıyor. %75'in üzerinde zihinsel engeli var Muhammed'in. Ve gittiği okulda resim üzerine yeteneği olduğu görülüyor. Bir ressam sayesinde bu yeteneği daha da ilerletiliyor. Ve ressam diyor ki babasına, eve geldiğinde ona bir oda ver. O odada sen onu bırak, o her şeyi yapacak. Tabii Muhammed kağıtlara sığdıramıyor bu içindeki şevki. Ya da tuvalete sığdıramıyor. Evinin duvarlarını boyuyor. Şimdi belki Ankara'da bilmeyenler vardır. Ulus'ta o tarihi hamamın hemen üst tarafında evi. Evi gidiyorsunuz. Şimdi her yer eski evler var. Ama evin dışını da boyamış Muhammed.
1: Rengarenk.
0: Rengarenk.
1: Yani internetten bakabilirlerse.
0: Çok acayip. Hani gittiğinizde bir anda rengarenk bir bina görüyorsunuz. Hani bu ne dediğinizde.

0: kapıda genellikle ya da balkonda oturuyor Muhammed. Ve babası diyor ki hani önceden çok konuşmazdı. Çok insanlarla iletişim kurmazdı. Şimdi de konuşamıyor ama diyor kendisini anlatmak için bir çabası var. Yani en çok istedikleri de o evin bir müzeye dönüşmesi. Veya bir atölyeye dönüşmesi. Kiralık da bir ev. Evet. Siyasilerden yardımlar da olmuş ama Muhammed yeterince
1: değerli
0: o...
1: Değerli bir hikaye.
0: Evet, o dünyada eşi benzeri yoktur Büşra Hanım. İşte zihinsel
1: bir
0: engelli bir çocuk.
1: Renklerle de dışarıya da o enerjiyi veriyor. Siz gördüğünüz zaman hakikaten böyle bir şaşırıyorsunuz ama o renklerin enerjisine de kapılıyorsunuz. Yani hakikaten böylesine bir tabloda evet. Bu neşeyi gösterebilmesi ya, benim dikkatimi çekmişti.
0: Ailesi de mesela annesine sordum. Hani siz yani çocukken boyamak istedi ne yaptınız? Bazen kızarlar ya böyle zihinsel evet. engelli çocuklara zaman zaman olabilir. İnsanların sabrı bazen kalmayabiliyor ama hayır. Boyamak istedi diyor, ben koltuğu çektim diyor. O sevindi, o mutlu oldu, biz daha çok sevindik
1: gerçekten
0: diyor.
1: Gerçekten helal olsun yani.
0: Bak kim, yine Kezar burada babası da öyle.
1: Ebeveynlerin ne kadar tabii seferber olduğu bir tabloyu da görüyoruz. Bir öğretmenin hayatı değiştiren evet. konuda etkisinin önemini de görüyoruz. Bazen dil de fark etmiyor, ülke de fark etmiyor. Buradaki kesinlikle. Bir ebeveyn olmanın güzelliğini de görüyoruz bir başka coğrafyada. Bu hikayenin konusunda da Kanadalı anne. Hı hı. yansıttığı haberle gündem olmuş. Oğlu için aslında evet. o da bir sorumluluk üstlenmiş. Bambaşka. Kendini boyuyor diyelim mi ona da? Üzerine yaptırdı tabii. dövmeyle. Nasıl bir hikaye bu?
0: Onların da iletişim kurdukları bir cihaz var. Bir bilgisayar gibi bir cihaz. Onda bir sorun oluyor ve oğlu otizmli. O iletişimi sağlayamıyor annesiyle. Annesi de koluna klavye yapıyor. Direkt klavye dövmesi yaptırıyor. Ve oğlunun da ilk söylediği şey anne seni seviyorum. O ilk işaretlediği tuş aslında o olmuş. Çok kıymetli. 11 yaşında Hunter annesinin de böyle bir yoluyla o iletişimi kurmaya başlamışlar. Ve artık Hunter her şeyi anlatabiliyor annesinin yanına gidiyor. Havuzdayken de görüntüleri var. İşte oraya işaretliyor. Atıyorum yemek istiyorum diyor.
1: Yes no da koymuş.
0: Tabii yes no kısa şeyler de. Ve bu görülünce diğer annelere de mesela ışık olmuş. Onlar da bir yine tabii tasarımcı tarafından bir klavyeli tişörtler bastırılmış. Şimdi o anneler de onları almış ki çocuklarıyla bu bağlantıyı kuralım diye.
1: Bu haber de beni etkiledi hakikaten. Şimdi ne yazık ki bu hafta içerisinde malumunuz tatsız haberler yansıdı. 3-4 yaşlarındaki bir çocuğun babasıyla stattayken evet. Gençler Birliği Fenerbahçe... Evet, evet. formasının yani Fenerbahçe formasının çıkartılmak istenmesi sebebiyle haberler yansımıştı. Ve oradaki polis memurunun ifadesine baktığımda tir tir titriyordu evet. demişti. Bu beni gerçekten çok
0: etkilemişti. Haberini izlerken ben de çok etkilendim.
1: Yani şimdi tabii bu hafta gündem daha değişti. O çocuk için de aslında seferber olunduğu için çok da uzatmak istemediğim bir tabloda daha iyi bir yere geldiğini düşünüyorum kesinlikle. Umarım o haberin ama işte bir annenin, bir babanın, bir ailenin yani kılına zarar vermek istemediği, yüreğinin titremesini istemediği bir durumda bir başkasının yoktan sebeple, yani hiç de üzerine vazife olmayacak bir sebeple onu tir tir titretecek seviyeye gelmesi var. Bir de bakın burada anne klavye yapmış. Değil yani mi? Onunla anlaşabilmenin her yolunu arayan bir tablo var. Bunlardan ders çıkarmamız kesinlikle. Gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ülkemizin karnesine bakalım dilerseniz diğer tarafta da. Çocuklarımız dedik, çocuk sayısı hususunda da etkileyecek bir konu aslında bu. Türkiye'nin nüfus sayısı belli oldu. Her sene aslında evet. bununla ilgili bir rakamları yuvarlayıp söylüyoruz ama netleştirelim mi ne kadar olmuş?
0: Önceden ama hatırlarsınız Büşra Hanım. Sokağa çıkma yasağı olurdu.
1: Evet, tek
0: biz
1: tek eve gelinirdi.
0: Sokaklar boş, orada top oynardık falan. Bu hep nüfus haberlerinde o geliyor aklıma. Ben bir kere yaşadım büyük ihtimalle onu. Yine bebekken illaki olmuştur da 90'dan 2000'e geçerken bir kere oldu. Sonrasında zaten bitti bu olay. 86 milyonu aşmışız nüfus olarak. Erkek nüfusu da kadınları kıl payı geçmiş. En kalabalık nüfus 25-29 yaş grubu arasında oluşuyor. Son 6 ayda da 228.434 kişi artmış. Hep az olduğu söyleniyor. Sanırım az. Yani 6 ay için 228 binlik bir artış.
1: Onun da zaten son kısmında ciddi bir artış var. Herhalde Mayıs sonrasında
0: son bölümünde,
1: 120 bin üzerinde bir artış var.
0: Tam nüfusumuz 86.320.602 kişiye ulaştı. Geçen sene 86.092.168'di. Yani

0: 92.168'den 320.602'ye ulaştı. Dediğim gibi erkekler kadınlardan 21.348 kişi fazlaymış.
1: Bu da ilginç.
0: Evet, bu da farklı bir ayrıntı. Diğer taraftan erkek nüfus oranı %50, kadın nüfus oranı %49,99. En kalabalık nüfus dediğim gibi 6,6 milyonla 25-29 yaş grubunda. Yani genç nüfusta da bir artış var.
1: Az bir yüzdelik yaş farkı olarak. Var 0.4'la nüfustaki cinsiyet farklılıklarında. Şimdi böyle bir tabii nüfusu söylerken konuşmak istemediğimiz bir mevzu olacak bu, ama yine de hayatın önemli bir parçası. Bir iki insanın hayatını birleştirdiği gibi ne yazık ki yolların ayrıldığı safhalar da var. Boşanma davalarına konu olmuş Yargıtay'ın aldığı bir karar, belki emsal karar olabilir. Buradaki mali sorumlulukla ilgili, evet, galiba değil mi? Bu haberin tam detayları nedir? Bir çiftin birbirinden sorumluluğu ile ilgili konuya nasıl yani bir atıf var?
0: Evleri ayırıyorlar. Ama o süre zarfında erkek kadına yani bakımını üstlenmiyor ki, çocuk da var arada. Para vermiyor. Ki eşin zaten burada, yani kadın tarafının söylediği, kendisine şiddet uygulandığını söylüyor ve eviyle ilgilenmediğini yine iddia ederek boşanma davası açıyor. İlk etapta bu kabul ediliyor. Mahkeme tarafından nafaka talep ediyor. Yerel mahkeme yani kabul ediyor, tamam diyor, haklı diyor, ama istinaf bunu bozuyor. Olay Yargıtay'a taşınıyor. Yargıtay'da tarafların ayrı yaşamasının ya da uzaklaştırma kararının bulunmasının erkeğin geçindirme yükümlülüğünü bitirmediğini dikkati çekiyor ve boşanma süreci tamamlanana kadar evlilik birliğinin ve dolayısıyla mali sorumlulukların devam ettiği hatırlatılıyor. Yani emsal zaman zaman bunlar çok duyuluyor. İşte evleri ayırdık, ben kendi yoluma, sen kendi yoluna, ama bir boşanma kararı çıkmadan erkek diyor sorumluluğunu bitiremez. Ki hele ki burada tahminim ev hanımı kişi de kendi ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda. Neyse ki Yargıtay devreye girmiş ve hem eşine hem çocuğuna nafakayı kabul etmiş. Evet.
1: Hukukun burada yer almasının önemini görüyoruz tabii bir kere daha. Dileriz tabii hiçbir aile çatısı dağılmasın ama devam eden hayatın dinamiklerine çok da uyan bir temenni de olmuyor ne yazık ki. En azından grafiğinin düştüğü zamanları da gözlemleyelim. O istatistikleri sizinle beraber duyuralım. Armağan'cığım, ama çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun, kolaylıklar dilerim.
1: Her hafta olduğu üzere konuşulan haber başlıklarını değerlendirdik. Gazeteci Armağan Canbaz'la.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda gündem başlıklarını değerlendirdikten sonra her hafta olduğu üzere şehirlerimizi geziyoruz. Evet. Bu hafta Kastamonu'ndayız. Kastamonu ilinin, ilçelerinin evet. isim hikayelerine bakacağız. Değerli hocamın sesini şimdiden duymaya başladınız. Evet tonlarıyla evet. geliyor arkadan sesi. Evet. Araştırmacı yazar Nezih Kuley'in bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Büşra, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sizi sormalı.
1: Ben de iyiyim, sağ ol. Her şey yolunda diyelim artık.
0: Yine çok güzel bir ilimizdeyiz. Yani manevi hepsi... değeri de yüksek bir ilimizdeyiz evet. aslında. Birçok ilimizde olduğu üzere hani milli mücadele döneminin de farklı yansımaları olan bir ilimiz olması sebebiyle doğal güzelliklerinin haricinde bir de böyle gönlümüzde dolduran
1: tarih
0: yerleri var.
1: Tabii bir de yani en eski illerimizden bir tanesi, en evet. eski yerleşimlerinde bulunduğu yerlerden bir tanesi Kastamonu. Hititler zamanında kurulmuş. Yani ilk adını Kastamonu diyorlar Hititler. Yani tapınak kamı halkının ülkesi gibi çevriliyor. Kam burada rahip. Yani din adamlarının ülkesi demişler buna şeyler. Şimdi buna kaynak gösterenler de diyorlar ki gerçekten Ilgaz Dağı da çok sayıda böyle Hitit döneminde tapınakların olduğu bir yermiş. Böyle bir adından kaynaklanan bir şey var. Böyle bir ad Ankara içinde var. Ankara'nın da bir adı Neokoros geçmişte. O da işte bu Augustus tapınağındaki rahiplerden dolayı öyle deniyor. Demek ki din adamlarının bulunduğu yoğun yerlerden bir tanesi olmuş. Ta Hititler zamanında yani milattan önce 2000'lerde

0: Çorum'dan gelen böyle bir şey var.
1: Çorum'da Hititleri epey bir aşmıştık o zaman.
0: Evet. Ve konuşmuştuk şeyi. Bir de tabii değişik şeyler var. Bizansların da başka bir şeyleri var, teorileri var. Onlar da diyorlar ki şehrin adı buradan gelmiyor. Komnenos Hanedanı orada bir kale yapmıştı. Castra Komnenos. Komnenosların kalesi adı sonradan değişerek Kastamonu oldu diyorlar. Çorum'da 50 taneydi ya, burada da oldukça fazla böyle Kastamonu adıyla ilgili şey var. Fakat halka sorduğunuz zaman Kastamonu ile ilgili başka bir şey anlatılır. Gidin mesela Kastamonu'da sorun, anlatılan hikaye şöyle bir hikayedir. Türkler kaleyi kuşatmışlar. Kuşattıkları zaman çok yakışıklı bir Türk komutanına aşık olan kaledeki şeyin kızı, Tekfur'un kızı kalenin anahtarını Türklere atmış şey diye. Bunu babası da fark edince kızı öldürüp kalenin duvarından aşağı atınca Türkler "Kastın ne Moni'ye?" demişler. Kızın adı Moni. Böylece adı Kastamonu olmuş gibi böyle çok
1: bayağı içerikli bir hikaye.
0: Evet, hikayesi var ve bu anlatılır. Yani mesela diğer bizim anlattığımız bu şeyler bilim adamları arasında tartışılan şey. Tabii ki çok hikayelere dayalı bir il. Çok büyük tarihi şey olduğu zaman bir sürü şey hikayelerle anlatılıyor. Hemen mesela Ağlı diye bir ilçesi var. Orada da şöyle bir hikaye var. Ben buna katılmıyorum. Katılmadığım kısmını anlatacağım. Şimdi Türkler bir tepede oturuyorlar. Aşağıdaki şeyde de, kalede de Bizanslılar var. Hı hı. Bizanslılar Türklerin su aldıkları suyu zehirleyip Türkleri öldürmeyi düşünüyorlar. Gene bir kız var, gene bir aşk hikayesi var. Kız bunlara haberi, Türklere haberi uçuruyor. Sizi suyu zehirleyecekler, suyu içmeyin diye. Türkler suyun olduğu yere gidiyorlar. Ölmüş gibi yatıyorlar orada suyu içtikten sonra. Bunu gören Bizanslar kaleden çıkınca gafil avlanıyorlar. Ve onlara şey yapılıyor. Dolayısıyla Ağulu, hani zehirli anlamında, buradan geldiği söylenen bir hikaye var. Ama ben ona katılmıyorum. Katılmadığımı da açıklamak istiyorum. Ağ Türkçe'de yukarı demektir. Yani mesela Karacaoğlan'ın göğe ağarsın, göğe doğru çıkarsın der. Hatta Türkçe'de tahtara valinin adı ağdırık çöğdürüktür. Yani yukarı aşağı, Arapça'da da öyle. Taht aşağı, val yukarı, aşağı yukarı. Türkçe'de de ağdırık çöğdürük. Şimdi dolayısıyla ağa bak yukarıda olmak. Türkler tepedeler ya. Tepelik yerde yaşayanlar anlamına geliyor bence ağlı.
1: Tepelerine dikkat çektiği için.
0: Evet, tepeye çektiği için ağlı adı oradan geliyor. Fakat işte böyle bir hikayede burada var. Böylece şey oldu, hikayeler diyarı.
1: Çok ilginç.
0: Abana diye bir şey var. Hatta şöyle, o Türkler, çok da enteresan hikaye bu ağlının hikayesi. Türkler böyle yerlerinden kalkıp Bizansları kovalamaya başlayınca söz o zaman Bizanslar Türkler Azlıvay Azlıvay dediler. Azlıvay ilçesi de oradan doğdu gibi bir de ona
1: dirildi gibi
0: hikaye anlatılıyor ama o da öyle değil. Tabii Azlıvay ilçesinin adı ana tanrıçanın ülkesi anlamında. Daha genel olarak ana tanrıça anlamında. Bunu şeyde Luvi dilinde böyle bir şey var. Azlıvay da ana tanrıçanın ülkesi demek. Aslında çok kıymet verilmiş bir şey. Abana diye bir ilçesi var biliyoruz şeyin. Abana, aba su olduğu için abana su diyarı demek. Gerçekten de
1: uyumlu su,
0: ilçeyle de uyumlu bir şey. Çok enteresan. Tam deniz kenarında Çatal Zeytin vardı. Sinop kıyısında çok güzel bir turistik ilçedir. Çatal Zeytin adı gerçekten orada bir tane büyük bir zeytin ağacı varmış. Çatal. Yani böyle çatal gibi büyük dallı falan şeyler gelip oraya bağlarlarmış balıkçılara. Orası o nedenle yerleşim yeri olarak çok güzel bir yer şey olmuş. Çatal Zeytin adı işte yöresel olarak liman kenti olmasından dolayı liman. Sonra da bu isim kalmış, çok da güzel bir ismi var aslında. Cide diye çok böyle anlamı yoruma açık olan ilçelerden konuşalım biraz. Cide, Homeros diyor ki 2800 yıl önce Cide için yüksek kültürlü Henetlerin yurdundan geçtik Kiteros'tan ve Aiselos'tan. Şimdi çok orada Gideros diye de bir yer var hemen Cidre'nin yakınında. Kiteros demek ki Yunan giderek Gideros olmuş iç adı olarak. Ama işte Cidre'nin adını da Gideros gibi yorumlanarak okunuş biçimiyle Cide'den kaynaklandığı söyleniyor.
1: Yani Gideros'tan mı?
0: Gideros giderek Cide olmuş. Cide olmuş. Öyle bir şey var. Cide, evet. Daday diye bir ilçesi var mesela. Daday, burada da dağ şey. Dayıdala sözcüğünden geliyor. Eski Anadolu dillerinde gene ana tanrıçanın adından kaynaklanan bir şey bu isim. Devrek diye bir ilçesi var Zonguldak'ın.
1: Evet.
0: Kastamonu'nun da Devrekhani diye bir ilçesi var. Bunlar anlamlı. İkisinin de ortasından böyle gür bir su akar. Dolayısıyla devra sözcüğü, devra ana tanrıçanın gür suyu demekmiş. Mesela eski Lüvidi. Ne kadar eski değil mi? Bakın 2000, 3000 evet. Yani milattan önce 2000, 5000 yıl önceki bir dilden söz ediyoruz. Devregan ana tanrıçanın gür suyunun ülkesi demek. Yani ana tanrıçanın sularının gürül gürül aktığı bir isim almış. İsim almış.
1: Ana tanrıça burada biraz daha hakim olmaya başladı.
0: Evet, çok anlattıklarımız arasında. Anadolu'da zaten ana tanrıça hakim. Yani Anadolu'nun tanrıça şeyi dillerinde.
1: Ayırmak mümkün
0: değil. Evet, evet. Yok, şöyle Anadolu'da Artemis var. Yunanistan'a doğru gittiğinde de Athena ön plana çıkıyor. Yani aslında kadın anaerkil toplumun, hatta Efes Artemis'ini onları da anlatırken konuşuruz. Efes Artemis'i yörenin en büyük tanrıçası, yani ondan daha büyük birisi yok. Bu dolayısıyla da böyle çok ön plana çıkmış. Burada Daday da hemen hemen aynı anlama geliyor. Ama Daday ana tanrıçanın ormanı demek.
1: Diğer tarafta suyu
0: işte şeyi, ormanı da Daday da çok ormanlık bir yer. Hatta Yeşil Daday falan derler. Yani Yeşil Daday gerçekten yeşilin
1: Kastamonu'ya yakışır.
0: Evet,
1: nefis kanyonları var.
0: Evet, çok güzel.
1: Gürül şelalelerine denk gelirsiniz.
0: Ne kadar güzel.
1: Muazzam bir coğrafya.
0: Evet. Bir de şöyle, tabii burada kadın çok değerli. Anadolu'da da değerli aslında. Bu Orta Asya'dan gelen Türk toplulukları sanki büyük erkek toplulukları gibi görünmesine rağmen onlarda da ön planda çok fazla kadın var. Mesela Hanönü ilçesi var. Hanönü ilçesini Çandaroğlu İsfendiyar Bey'in eşi adı Tatlı Hatun. Tatlı Hatun'un hanı bu. O en son okundu işte, yardımcı doçent doktor Cevdet Yakuboğlu var üniversitede, tabelayı, o eski dildeki tabelayı okudu ve Tatlı Adın adına yapıldığını anladı.
1: Tabii her elimizde de bir ilçesinde muhakkak çıkıyor değil mi?
0: Kesinlikle var. Ve işte Tatlı Hatun Hatuniye var mesela, Erzurum'da konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Yani kadınların ön planda olduğu bir yer. Türklerde de ön planda, Anadolu'da da ön planda. Yani gerçekten enteresan. Bu ilçe de adını oradan almış. Bu handan dolayı. Tatlı Hatun'dan dolayı almış. Dolayısıyla enteresan ilçelerden bir tanesi. Unutmadan, zamanımız yetmez, atlarsam üzülürüm diye atlatmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz, bir Kurtuluş Savaşı'nda Şerife Bacı var. Kanısıyla birlikte Ankara'ya İnebolu'dan mermi getirirken donarak ölüyor ve o donarak ölmesinden dolayı da Kurtuluş Savaşı'nda bütün kadınların direncini arttıran, o kanıların sayısını arttıran bir olaya dönüşüyor. O Seydiler ilçesinde. Seydiler ilçesinin Seydiler adını almasının nedeni de orada bir Seyit Zülfikar Camii var. Bu peygamberi yaşadığında görenlere Seyit deniyor, biliyorsunuz. İşte Seyit Zülfikar Camii'nden dolayı o ilçenin adı da Seydiler ilçesi. İşte Şerife Bacı da o ilçede doğmuş ve işte İnebolu'ya gelip oradan mermi taşırken de donarak Ankara yollarında hayatını kaybetmiş birisi. Hani de burada onu da anmamızda.
1: Evet. Ki Merkez Camisi'nde de evet. hocam kürsüsünden evet. İstiklal Marşı okunmuş.
0: Evet,
1: Kastamonu'nun evet. aslında kültürü içerisinde baktığımızda milli mücadele böyle noktaları da var. Evet. Yani kimi isimlere eşlik ediyor, kimisi bizim kurtuluş evet. şanımızın marşını seslendiriyor. Hakikaten bu anlamda da önemli bir elimiz. Son bir tane desek hangisini aktarır?

0: Vallahi
1: hocam.
0: hem İnebolu'yu anlatmak isterim hem küreyi anlatmak isterim ama küreyi biraz daha böyle bizim dilimizde de anlamı olduğu için anlatmak isterim ben. Küre dağları var biliyorsunuz. Şeyde 300 kilometre uzunluğunda bir dağ. Bu nedense sadece bizim Küre ilçesi o dağlardan ismini almış. Fakat burada küre maden ocağı demek. Aslında çok enteresan bir dilimizde bir ilişkisi var. Onu anlatmak istiyorum. Bir şeyi kazarak çıkartan yere maden ocağı deniyor. İşte diş taşlarını kazılmaya da dişçiler küretaj da diyorlar biliyorsun. Biz mesela
1: Doğru.
0: karları kürek kazılan yer anlamında. Yani
1: Aa, çok iyi.
0: bunu anlatayım istedim işte. Küre,
1: Uzarsınız
0: evet
1: hocam.
0: küre yani bizde genel olarak küre dendiğinde böyle bir coğrafi yuvarlak anlaşılır. Aslında kürenin bizim kültürümüzdeki anlamı
1: Çamur
0: maden ocağı
1: çıkartmak.
0: içinden bir şey çıkartılan, kazılarak bir şey elde edilen yer anlamına geliyor. Kürenin adı da oradan geliyor. Eski adı zaten Küre-i Nühas yani bakır madeni demek şehrin adı.
1: Tabii bu
0: Oralarda
1: coğrafya bakır zengini,
0: bakırcı, bakır
1: Zonguldak
0: zengini
1: tarafları
0: bir
1: doğru.
0: coğrafya. Hatta bir ara o kadar zenginleşmişler ki şehrin adı Küre-i Mamure olmuş. Yani
1: Mamurlaşmış.
0: mamurlaşmış küre olmuş
1: Zenginleşmiş.
0: küre. Fakat işte burada hep bu kazmak, küremek, küretaj falan bunları da anlatacağımız için önemli bir isim
1: Sayın
0: oldu.
1: hocam, zaten bu programı yapmamızın en sevdiğimiz
0: Evet.
1: tarafı bu. Yani
0: Evet.
1: kendi yaşadığımız toprakları, sahip olduğumuz
0: Evet.
1: coğrafyayı yakından tanımak,
0: Evet.
1: dilimizle eşleştirebilmek,
0: Evet.
1: ağzımızdan
0: Evet.
1: çıkanları yakalayabilmek. Sizin vesilenizle de bunu gerçekten yakalıyoruz. Eksik olmayın. Çok
0: Sağ ol.
1: teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
1: Bugün Kastamonu'yu gezdik sevgili dinleyicilerimiz. Araştırmacı yazar Nezih Kuleyi'nde bir başka ilimizde yine buluşmak
0: Çok
1: üzere diyelim.
0: iyi günler. İyi günler.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bir ilimizi gezdikten sonra yine o ilimizin ya kendisine has olan bir sanatını değerlendiriyoruz ya da mutfağına giriyoruz. Bu hafta yine sanatından bir tanesini konuşacağız. Kastamonu'nun taş baskıyı değerlendireceğiz. Bu konudaki değerli bilgileri aktaracak konuğumuz da Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sonu Tomaç. Sonu Hanım, hoş geldiniz, günaydın.
1: Merhabalar, günaydın, hoş bulduk Büşra Hanım.
0: Şimdi Kastamonu aslında Ankara'ya da çok uzak bir yer değil. Buradan da vatandaşların aslında bir hafta sonu değerlendirmek için gezebileceği eşsiz bir ilimiz. Birçok noktalarıyla da aslında bu eşsizliği tamamlıyor. Özellikle o yeşil diyarlarını gezdikleri zaman da eminim buna katılacaktır dinleyicilerimiz de. Ama şehrin merkezini gezdiğimiz zaman da o ilin başka bir sanatına, bir değerine de şahitlik ediyoruz, tanıklık ediyoruz. Taş baskı onlardan bir tanesi. Açalım mı gitmeyi düşünenler ya da gidecekler için? Taş baskı nedir?
1: Tabii memnuniyetle Büşra Hanım. Taş baskı, aslında insanın aklına taş baskı gelince aklına gerçekten taşla yapılan bir baskı geliyor. Aslında bu bizim bildiğimiz ahşap baskı. Yani yazmacılıkta kullanılan ahşap baskı. Bunu taş baskı denmesinin sebebi de şu. Ahşaplar zaman içerisinde mürekkebi içine eme eme bir taş haline geliyor, sertleşiyor. Bu yüzden buna taş baskı deniyor. Kastamonu'ndaki geleneğe baktığımızda biraz farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Kastamonu'da taş baskı, sini baskı olarak adlandırdığımız şey, Türkiye'de başka yerde herhalde bizim bildiğimiz yazmacılık ve ahşap baskı olarak adlandırılıyor. Yani bizim burada bizim asıl üzerine durduğumuz şey kumaşın ahşap kalıplar aracılığıyla desenlenmesi aslında. Yazmacılık ise genel olarak kumaş üzerine boya kullanılarak elle yapılan bir şey. Ahşap kalıplarla belli kompozisyonlar oluşturuluyor. Yani bir süsleme sanatı diyebiliriz yazmacılığa. Tabii yazmacılık Anadolu'nun eski geleneksel sanatlarından bir tanesi. Farklı bölgelerde farklı desenli kompozisyonlara sahip. Özellikle önemli olan şu, bu motifler sadece estetik amaçla ortaya çıkmamış. Çoğu zaman yaşanılan bölgenin kültürel özelliklerini de yansıtıyor. Dolayısıyla Kastamonu'daki yazmacılığın tarihine de geldiğimizde biz burada biraz Kastamonu'ndaki yazmacılığın tarihine baktığımızda tarihi belgelerden de bunu teyit edebiliyoruz. Yazmacılık Kastamonu'da da çok eski bir tarihe sahip. Özellikle boyacılık ve basmacılık şeklinde tarihi belgelerde 1920'lere kadar geriye gittiğini görüyoruz.

0: yazmacılığın, tas baskının eski boyacı dükkanlarının 1720 tarihlerine kadar dayandığını, hatta 1842'de 32 tane basmacının ve 30 tane de boyacının olduğunu görüyoruz. Tabi bunlar bize çok önemli veriler veriyor. Çünkü taş baskıyı da yazmacılıkta sadece birkaç ustanın yaptığı küçük bir el işi olarak değil, dönem Kastamonu'nun ekonomik hayatında çok önemli bir yer edinmiş. Zaman içinde ise bu iki meslek iş bölümü yapmış. 1848'lerde basmacılar belirli kumaşları yapmarken boyacılar farklı kumaşlarla farklı tekstil ürünleri yapmışlar, boyamışlar. Dolayısıyla Kastamonu'daki taş baskının hikayesini anlatırken benim için en önemli şey aslında şu iki şey. Bu gelenek bir anda ortaya çıkmış ve bir teknikten oluşmuyor. Kumaşçı var, boyacısı var, basmacısı var, ahşap kalıp hazırlaması var. Ve bunların hepsinin arkasında da çok büyük bir ustalık var tabii.
1: Evet. Yani siz peki Kastamonu'da bunun gelişmesini neye bağlıyorsunuz?
0: Şimdi şöyle, aslında Kastamonu taş baskıyla ilişkisini anlamak için öncesinde şehrin genel el sanatları geçmişine bakmak gerekiyor, kültürüne bakmak gerekiyor. Çünkü Kastamonu taş baskı tek başına ortaya çıkmış bir sanat değil. Şehirde çok güçlü bir dokumacılık ve ahşap işçiliği var. Kastamonu'nun geçmişten günümüze gelen en belirgin biçimde tanınan el sanatları arasında tabii dokumacılığı, ahşap işçiliği, bakırcılık, çarşaf bağı dediğimiz bir zanaatımız var. Bıçakçılık zanaati, sepetçilik, fanilacılık. Bunların geneline baktığımız zaman da biz ahşap ve dokumaya ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Yani Kastamonu'da el emeği gerçekten çok önemli. Taş baskının gelişmesinde de bu kültürel ortamın önemli bir yapısı var. Çünkü bir tarafta kumaş ve dokuma bilgisi var. Diğer tarafta da ahşapla çalışma, kalıp hazırlama bilgisi var. Tabii doğal bitki örtüsünün çok sık ağaçlardan oluşması ahşap sanatının da önde gelmesini sağlamış. Tabii bunlara boyacılık ve basmacılık da eklendiğinde taş baskı gelişebileceği çok uygun bir zemin hazırlanmış. Tarihsel kayıtlara baktığımızda da bunu gerçekten görüyoruz. Kastamonu'da boyacılık ve basmacılık bahsettiğim gibi çok yaygın 1720'lerden itibaren ve kendine özgü bir de üslup geliştirmiş Kastamonu'da yazmacılık. Yani biz bugün yazmacılık ve taş baskı dediğimiz aslında biliyorsunuz Tokat'ta da var. Çok yaygındır. Tokat gelir aklımıza. Ama Kastamonu kendine özgü bir kompozisyon geliştirmiş. Kullandığı motifler, geyik figürleri, at figürleri, horozlar, yine bir Hititlerden Nezih Ulumuz'un da bahsettiği gibi Hitit figürlerinin kullanılmasıyla çok farklı bir kompozisyon geliştirmiş ve kendine özgü bir yazma kültürü oluşturmuş.
1: Bugün peki ne kadar bu temsil edilebiliyor? Çok eski zamanlardan geldiğini ifade ettiniz. 19. yüzyıllara götürdünüz, bu dönem içerisinden tabii ki bazı belgelerin olmasını da aktardınız. 21. yüzyılda hala temsil edebiliyor musunuz hakkıyla?
0: Şimdi yazmacılık için şunu söyleyebilirim. Biz kültürel miras terimleri içerisinde şunu kullanırız. Yeniden canlanma diye bir terim. Yeniden canlandırma terimi de şunu içerir. Bir dönem kültürün duraklama dönemine girmesi, unutulmaya yüz tutması, daha sonrasında araştırmalarla ve büyük çabalarla yeniden canlanması. Ve bu bizim için çok önemli. Çünkü aslında unutulmaya yüz tutmuş, yani unutulmaya yakın bir kültürün yeniden canlandırılması demek. Aslında bir hafızanın yeniden canlandırılması demek. Yazmacılıkta da tam da bundan bahsediyoruz. Kastamonu'da yazmacılık 20. yüzyıllara kadar aslında tamamen neredeyse unutulmuş. Çok az usta yetiştirmiş. Ustasının Kastamonu'da çok az kaldığı bir sanat dalı, zanaat dalıydı. Daha sonrasında yapılan araştırmalar, üniversite tarafından yapılan araştırmalar, yine yerel yönetimlerin yaptığı çalışmalar ve birkaç ustanın elinde bu sanat yeniden canlanmış durumda.
1: Evet.
0: Özellikle 2012 yılında bir sanatçımız yaşayan insan hazinesi ilan edilerek taş baskı sanatının Kastamonu'da yeniden canlanmasına fırsat verdi Cemil Kızılkaya. Kendisini burada anmadan edemeyeceğiz. Dolayısıyla taş baskı daha sonrasında coğrafi işaret aldı. Coğrafi işaret de çok önemli. Biliyorsunuz ki her ilin kendine özgü sanatlarının tanıtılması ve bunların kayıt altına alınmasını coğrafi işaretler önde gelen bir adım. Ve daha sonrasında da somut olmayan kültürel miras listesine, Türkiye'nin milli listesine dahil edildi. Böylelikle hala birçok yerde biz fuarlarda, festivallerde taş baskının yapıldığını görüyoruz. Hem yerel yönetimlerin de destekleriyle çok güçlü bir Kastamonu

0: taş baskı çıkışını biz görüyoruz yani geleneksel
1: sanatlar. Nesillerimize de dileriz bu geçmişten aldığımız hikayeyi aynı özgünlükle yansıtarak devam edelim. Kastamonu'nun taş baskısını konuştuk sizinle beraber. Gittiğimiz yerlerde o öznel dokuyu gördüğümüzde çok daha mutlu oluyoruz doğrusu Sonu Hanım. Eksik olmayın aktardıklarınız için, bir başka elimizle yine buluşalım. Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sonu Tomaç aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle biz de sizlere veda ediyoruz. Melek Baysal, Sonar Abacı, Büşra Tayır'dan yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki Somali ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başlattığını söyledi. Cumhurbaşkanı Mahmut, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye'nin Somali'ye yaptığı destek, balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek şeklinde oldu ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda tam bağımsız Türkiye mücadelesi verdiğini söyledi. Bakan Çiftçi, Konya'da 11. Bilim Festivali açılış töreninde konuştu. Bir zamanlar parasını verip alamadığımız uçakları artık kendimiz yapıyoruz. İşte milli teknoloji hamlesi dediğimiz büyük yürüyüş tam olarak budur, dedi. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan maden ocağında tavan çökmesi sonucu bir madenci hayatını kaybetti. Dördü ağır, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde durdurulan bir araçta çuvalların içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Rusya ile Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Kiriviy Rih kentinde bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırıya mutlaka karşılık verileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların çok önemli olduğunu vurguladı. Ancak askeri seçeneklerin halen masadan kaldırılmadığını söyledi. Trump, İran'ın doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını da belirtti. İran'dansa ABD'nin yeni ekonomik yaptırımları başarısız olacak mesajı geldi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Umman'la İran arasında görüşmeler sürüyor. Libya'da mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede yangın çıktı. İsveç'te bir lisede kılıçlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis 18 yaşındaki İsveç vatandaşı saldırganı gözaltına aldı. İngiltere, Fransa'nın son 3 ayda Manş Denizi'ni kullanarak ada ülkesine gitmeye çalışan 4300'den fazla düzensiz göçmeni durdurduğunu açıkladı. Londra hükümeti 185 küçük teknenin Manş Denizi'nde engellendiğini kaydetti. Haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş mektuplarının bu bölümünde sizleri Mısır'ın Akdeniz kıyısında Seydi Beşir esir kampından yükselen iki ayrı sesin, iki ayrı kaderin, iki ayrı yüreğin yankılarına davet edeceğiz. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen iyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak. Bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. Bugün dinleyecekleriniz sadece uzak diyarlardan yazılmış hasret mektupları değil. Aynı zamanda insanın umuda nasıl tutunduğunun, en çaresiz anda bile bir çıkış yolu arayışının ve kimi zaman en yakından gelen hayal kırıklığının kağıda dökülmüş belgeleridir. Sıradaki mektuplarımız aynı kampın içinde, aynı tel örgülerin ardında, aynı gökyüzüne bakarak yaşayan iki askerin bambaşka sınavlarını anlatıyor. Birinci mektubumuzda hiç tanımadığı bir beyefendiye seslenen bir asker var. Elinde ne bir yetki var, ne bir tanıdık, ne de kapısını çalacağı bir başka umut. Sadece kalemi var ve memleketinden, ailesinden haber alabilme ihtimaline sarılan bir yürek. Kendi derdini değil, ailesinin selametini düşünen bir evlat. Tanımadığı bir gönüle sığınarak çocukları, anne babası, evi ve ocağı için uzaktan bir umut kapısı aralamaya çalışan bir asker. Sonraki mektubumuzdaysa acı bu kez dışarıdan değil, içeriden geliyor. Bir düşmandan değil, kendi ailesinin içindeki bir vicdansızlıktan doğan yara. Yakınlarının

vurdum duymazlığı karşısında derin bir siteme, korkuya ve endişeye sürüklenen bir başka yürek. Biri yabancı bir merhamete tutunuyor. Diğeri en yakınının nankörlüğüyle sarsılıyor. Ama ikisi de aynı kampın içinde, farklı acıların yükü altında, aynı vatan hasretiyle kavruluyor. Önce çaresizliğini umuda dönüştürmeye çalışan, tanımadığı bir gönle seslenerek ailesi için bir çıkış yolu arayan Mustafa Zeki'nin kalbinden süzülen satırlara kulak vereceğiz. Bir askerin umudu bir yabancının vicdanına emanet ettiği o içli yakarışta. Sıradaki mektubumuzla başlıyoruz. Mustafa Zeki'nin mektubu. Seydi Bişir'in esir kampında Mustafa Zeki kendisini hiç tanımadığı bir beyefendiye yazıyordu. O bu mektubu sadece kendisi için değil, aynı zamanda annesi Mahinur Hanım için yazıyordu. Annesi her mektubunda bu beyefendiden bahsediyor ve ona saygılarını sunuyordu. Bu durum Mustafa Zeki'nin içinde bir umut ışığı yakmıştı. Mektubunda önce kendisini tanıttı. Zat-ı âlileriniz, bendenizi tanımazsınız. Evvela kim olduğumu bildireyim. Bendeniz cariyelerinizden Mahinur'un mahdumuyum diye yazdı. Ardından esir düştüğünü ve 10 aydır kampta olduğunu belirtti. Annesinin her mektubunda bu beyefendiyi yazdığını ve ona saygılarını sunduğunu, bu yüzden kendisinin de mektup yazmaya karar verdiğini söyledi. Validemden her mektup aldığımda sizi yazıyorlar. Haki payi ailelerinize yüz sürüyorlar. Bu satırlar sadece bir saygı ifadesi değil, aynı zamanda bir umut feryadıydı. Annesi bu beyefendiden yardım umuyordu. Mustafa Zeki de bu umuda tutunuyor, bu mektubun ona ulaşacağını ve bir yardım eli uzatacağını umuyordu. Mustafa Zeki mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. O bu mektubu yazarak sadece bir haberleşme aracı kullanmıyordu. Aynı zamanda ailesinin kaderini değiştirecek bir umut ışığı yakmaya çalışıyordu. İlgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Hu efendim, zat-ı âlileriniz bendenizi tanımazsınız. Evvela kim olduğumu bildireyim. Bendeniz cariyelerinizden Mahinur'un mahdumuyum. Tali kader bendenizi de esir düşürdü. 10 aydan beri buradayım. Validemden aldığım mektuplarda zat-ı âlilerinizi yazıyorlar ve bendenizin burada bulunmakta olduğumu bildirmemi yazıyorlar. Bundan bir mah, mukaddem bir mektup daha yazmıştım. İhtimal ki sizi bulmadı. Temenni ederim ki bu mektup basıl olur. Validemden her mektup aldığımda sizi yazıyorlar. Akipayı ailelerinize yüz sürüyorlar. Baki arz-ı ihtiram ederim efendim. Cariyelerinizden Mahinur Hanım'ın mahdumu Mustafa Zeki. Kaynak Çanakkale Mektupları, Isparta 2015. Sayın dinleyicilerimiz, sıcağın ve tozun her şeyi boğarcasına kuşattığı Seydi Bişir'de Mustafa Zeki'nin umut arayışı çölde beliren bir serap gibiydi. Uzakta silik ama vazgeçilemeyen bir su hayali gibiydi. Tel örgülerin ardında her yeni günün bir öncekine benzediği esaret içinde o yine de ailesi için bir kapı aralamaya çalışıyordu. Bir yabancının vicdanına tutunarak uzakta bıraktığı evinin, ocağının, sevdiklerinin selametini düşünüyordu. Ama aynı kampın belki de birkaç barak ötesinde başka bir asker, başka bir kaderle, bambaşka bir acıyla uğraşıyordu. Mehmet, çölün soğuk gecesinde tenine çarpan ayazı hissetmiyordu belki. Ama içindeki sitem, içindeki öfke ve kırgınlık bütün benliğini yakıp kavuruyordu. O artık sadece bir esir değildi. Başka bir savaşın içine çekilmişti. Bu, cephede silahla verilen bir savaş değildi. Bu, insanın en güvendiği yerden, kendi ailesinin içinden gelen bir yarayla verdiği savaştı. Vatan savunmasından bile daha ağır gelen bir imtihandı bu. Geride bıraktığı malına, mülküne, emanetlerine, kendi yakınlarının göz diktiğini öğrenmenin acısı. Bir evladın, bir kardeşin, bir akrabanın emanete

ayıp çıkmaması, aksine emanetin üzerine çöreklenmesi. Dışarıdaki düşman belliydi. Üniforması, silahı, sancağı vardı. Ama içteki ihanetin bir üniforması yoktu. Ve işte bu görünmez düşman, Mehmet'in yüreğinde çok daha derin bir yara açıyordu. O artık yalnızca vatanından değil, adaletten, güven duygusundan, insanlıktan da uzak düşmüştü. Geceleri uykusuna giren şey, düşman süngüsü değil, yakınlarının vicdansızlığıydı. İşte şimdi bir askerin tel örgülerin ardında kaleme aldığı, sitemle, korkuyla ve çaresizlikle yoğrulmuş o satırlara geçiyoruz. Kendi kanından bildiklerine karşı duyduğu derin endişeyi, titreye titreye yazdığı o acı itirafı dinleyeceğiz. Mehmet'in kalbinden kopan, sitem ve kaygı dolu mektubu. Seyri Biçir kampında esir olan Mehmet için günler, sevgili eşinden gelecek bir mektubun umuduyla geçiyordu. Ancak İstanbul'dan ayrıldıktan sonra karısından hiçbir mektup alamamıştı. Bu sessizlik onu son derece merak ve endişeye sürüklemişti. O sadece ailesinin sağlığını değil, aynı zamanda çocuklarının eğitimini ve evdeki eşyalarının akıbetini de merak ediyordu. Mektubunda karısına olan hasretini ve endişesini dile getirdi. Sevgili Refikam, biraderiniz İstanbul'dan müfarakat ettikten sonra hiçbir mektubunuzu alamadığımdan son derece meraktayım. Rica ederim ilk postayla sıhhatinize dair mektubunuzu şiddetle intizar eylerim. Sayın dinleyicilerimiz, bu sadece bir rica değildi. Aynı zamanda karısına olan derin bağlılığının ve ondan gelecek bir haberle hayata tutunma umudunun da bir simgesiydi. Ancak mektubun en can alıcı kısmı, onun bu duruma karşı duyduğu sitemi ve inancını gösteriyordu. Şükrü Bey ile teyzenizin icra ettikleri vicdansızlıktan dolayı çok mütehevvir bulunmaktayım. Benim validemle bütün eşyasını kendisine teslim ettiydim. Lütfen bunlardan ne gibi eşyalar biraderiniz almış, tahkik edip bildiriniz. Bu satırlar onun için sadece bir hüzün ifadesi değil, aynı zamanda ailesinin mal varlığının çalındığına dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı. Mehmet mektubunu tüm bu duygularla bitirdi, o bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. İşte ilgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Sevgili Refikam, biraderiniz İstanbul'dan müfarakat ettikten sonra hiçbir mektubunuzu alamadığından son derece meraktayım. Rica ederim, ilk postayla sıhhatinize dair mektubunuzu şiddetle intizar eylerim. Enver'i mektebe yazdırdığınızı, buna dair izahat isterim. Bir de muhakkat adresinizi istifsar ediniz. Evvelki mektubumda arz ettiğim veç üzere, biraderiniz Zekeriya Bey'in sizden talep edeceği parayı veriniz. Şu kadar var ki benim şimdiki fikrim, Anadolu'da biraz arazi alıp, orada mezkur arazide ve biraz da ticarette iştigal etmektir. Anun için Şam'daki ticaretlerine iştirak edemeyeceğim. Şükrü Bey ile teyzenizin icra ettikleri vicdansızlıktan dolayı çok mütehevvir bulunmaktayım. Benim validemle bütün eşyasını kendisine teslim ettiydim. Lütfen bunlardan ne gibi eşyalar biraderiniz almış, tahkik edip bildiriniz. Sıhhatteyim. Çocukların gözlerinden öperim. Hayri Bey'e mahsus selam ederim. Baki sıhhat ve afiyette olmanızı Cenab-ı Hak'tan temenni ederim efendim. Fi 1 Ağustos sene 919. 12207 Mehmet. Kaynak Çanakkale Mektupları, Isparta 2015. Kıymetli dinleyenlerimiz, İskenderiye'nin yakıcı güneşi altında tarihin tozlu sayfalarına karışan o büyük savaş ve esaretin insan ruhunda açtığı derin yaralara tanıklık yaptık bugün. Mektuplarımızda sadece kağıt ve mürekkep değil, ruhun en saf ıstırap ve en katıksız özlemle yoğrulmuş birer yansımasını

Mustafa Zeki hiç tanımadığı birinden medet umarken, Mehmet ise en yakınlarından gelen sitemle başa çıkmaya çalışıyordu. Belki de onlar mektuplarının kaybolabileceğini ya da bir ihanet

direk oldu. Her bir harf, hasbunallahi ve ni'mel vekil, yani Allah bize yeter, o ne güzel vekildir inancının bir nişanesi gibiydi. Bu satırlar sadece geçmişin sessiz tanıkları değil, İnanmış bir yüreğin, en zifiri karanlıkta bile sönmeyen bir meşale gibi parlayan umudunun, özleminin ve Rabbine olan sarsılmaz güvenin ta kendisidir. Onların bu feryadı sadece bir tarihi hatıra değil, her dinleyişimizde ruhumuzu yeniden terbiye edecek bir mirastır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefeste, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısıysa hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı, kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek hafta savaş mektuplarının 69 ve 70. mektuplarında bu kadim yolculuğumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Esen kalınız efendim.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinlediniz.
1: Turkuaz.
2: Büyük bir zaferle ardına kadar açılan kapıdan içeri hayır ve iyilik girerse onun adı Fetih'tir. İhtilafları gideren, adalet ve mutluluk tesis eden güçlü ve müşfik bir eldir Fetih. Fetihler ve Fatihler menbaı Osmanlı, kılıcı bıraktıktan sonra maharetle fethetti ülkeler gibi kalplerine, kelamla, kalemle. Tebliğin ve telkinin tesiriyle açıldı güzelliklerin yolu. İki cihan iksiri sunuldu fethedilen beldelerde. Büyük fetihlerin hepsinde kılıcın ardında duran ve muhakkak gönüllerin de kilidini açan manevi bir güç vardır. Kaleleri kuşatan ve ele geçiren hamlelerden daha geniş kucaklamalar taşır içinde. Öyle olmazsa zaten ihtirası besler, doğruya bakan gözü şaşılaştırır ve sonucunda ancak ıstırap getirir halklara ve beldelere. Bu manevi güç akşam şeklindedir. Fatih Sultan Mehmet'tedir. Yavuz Sultan Selim'dedir. Halkların çatısı altına girmeye can attığı gül medeniyetindedir. Mevlana'dadır.

0: İşte bu yüzden Osmanlı medeniyeti cennet bahçelere yeni güller, sümbüller eklemişti apaçık çiçeklerle. O medeniyet ki çiçeklerini hep diri tutan bahar rüzgarıyla bin bir köşeye yüzyıllar sonra da var olacak çil çil kubbeler serpti. İki cihanda gülen yüzlerin sırrını açtı bizlere Fethi.
1: Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Çevrenizde biriken insanlara karşı zaman zaman konuşma yapmış olabilirsiniz. İster sınıfta konuşun, ister salonda. Konuşurken sesinizi iyice çıkararak dinleyenlere duyurmak zorunda kalırsınız. Merhaba arkadaşlar, hazır mısınız diye soracaksanız, hazır mısınız sorusunu oradakilerden herkesin duyması ve anlaması gerekir. Bu kelimedeki N sesini söyleyemezseniz, bağırarak da konuşsanız hazır mısınız der ve kelimeyi eksik söylemiş olursunuz. Yani cümleniz açık bir söyleyişten uzak kalır. Demek ki konuşmada yalnızca sesi çıkarmak yeterli değildir. Bütün heceleri açık ve belli olarak söyleyebilmek gerekir. Başta dil ve dudaklar olmak üzere konuşma organlarımız hecelerin ve kelimelerin doğru biçimlendirilmesini sağlar. Konuşma sesi ağzımızdan çıkarken hecelerin ve kelimelerin oluşması için konuşma organlarının birlikte hareketine boğumlanma diyoruz. Konuşma organlarımız ağız-burun yolunda yer alır. Ağız, burun, dil, dişler, dudak, damak, gırtlak ve bunları yöneten kaslar boğumlanmaya yardımcı olur. Bu yapılar ses çıkarırken açılır, kapanır, yaklaşır, uzaklaşır, gerilir, gevşer ve sonuçta sesleri biçimler. Boğumlanmaya sesletilme de denilmektedir. Konuşurken bazen yavaşlar, kelimeleri tane tane söyleriz. Bir ekmek, iki süt, bir kilo un ve 10 yumurta derken, sipariş listesini yavaş söylediğimizde yavaş boğumlarız. Maç spikeri, Ayhan topu aldı, ceza sahasında ilerliyor, Güngör'ü gördü, pasını verdi, Güngör ve şut! Diyerek hızlı bir anlatım yaptığında, boğumlanma da hızlı olacak ve konuşma organları hızlı çalışacaktır. Bu durum konuşmadaki akıcılığa göre devam edecektir. Doğru boğumlamak, sesleri doğru çıkarmaktır. Sesleri doğru çıkarmak için de oluşum noktalarını bilmek gerekir. Örneğin B dediğinizde iki dudağınızın birbirine değdiği noktada oluştuğunu fark edersiniz. Ünlüler ve ünsüzler birbirinden farklı yerlerde oluşur. Ünlülerin çıkış bölgeleri, ünsüzlerin ise çıkış noktaları vardır. Ünlüler, ünsüzler gibi tek bir noktada değil, ağzın tek bir bölgesinde meydana gelmektedir. Ünlülerin çıkışında dilin toplandığı bölgeye boğumlanma bölgesi denir. Ünsüzler için de çıkış noktası olarak söylenir. Mikrofonla konuşan spikerlerde, muhabirlerde, sunucularda, sanatçılarda ve tiyatroda seslerin oluşma bölgelerini ve noktalarını bilmek çok önem taşır. Tiyatroda herhangi bir sesin, oyuncunun ses organlarının yapısı nedeniyle gereği gibi boğumlanamaması durumu ya da özensiz konuşulduğu için doğru çıkartılamayan sesler yanlış ses olarak bilinir. Yanlış ses çıkarmak verilecek eğitimle önlenebilir. Tiyatroda boğumlanma batıda bilindiği şekliyle artikülasyon olarak söylenir. Konservatuvarda artikülasyon şöyle anlatılır. Gırtlağın ürettiği ses tınlarken konuşma organları devreye girer ve sese son şeklini verir. Böylece konuşma olayı gerçekleşir. Konuşma organlarının hareketleri sonucu oluşan çalışma şekline veya başka bir deyişle heceleri birleştirme ve konuşmaya artikülasyon denir. Artikülasyon ya da boğumlanma yalnızca sesi doğru bir biçimde çıkarmak değil, diğer seslerle doğru eklemlenmesini sağlamaktır. Örneğin B sesinin başka bir B sesiyle kesintisizce eklemlenmesinin örneği için şu çalışma yapılır. Bip bep bap bop bup böp büp büp

0: cic cet cat çot çut çot çut çıç. Bu çalışmayı Z harfine kadar siz de yapabilir ve ziz ze za zo zu zö zü zız diyerek bitirebilirsiniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
4: Bir dakika.
5: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli,

0: karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
1: Bir dakika.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki Somali ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başlattığını söyledi. Cumhurbaşkanı Mahmut, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye'nin Somali'ye yaptığı destek, balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek şeklinde olduğu ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda tam bağımsız Türkiye mücadelesi verdiğini söyledi. Bakan Çiftçi, Konya'da 11. Bilim Festivali açılış töreninde konuştu. Bir zamanlar parasını verip alamadığımız uçakları artık kendimiz yapıyoruz. İşte milli teknoloji hamlesi dediğimiz büyük yürüyüş tam olarak budur, dedi. Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda yaralı bulunuyor. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan maden ocağında tavan çökmesi sonucu bir madenci hayatını kaybetti. Dördü ağır, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişiler görevlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde durdurulan bir araçta çuvalların içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Rusya ile Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Kirivi Rik kentinde bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırıya mutlaka karşılık verileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların çok önemli olduğunu vurguladı. Ancak askeri seçeneklerin halen masadan kaldırılmadığını söyledi. Trump, İran'ın doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını da belirtti. İran'dansa ABD'nin yeni ekonomik yaptırımları başarısız olacak mesajı geldi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Umman'la İran arasında görüşmeler de sürüyor. Libya'da mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede yangın çıktı. İsveç'te bir lisede kılıçlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis 18 yaşındaki İsveç vatandaşı saldırganı gözaltına aldı. İngiltere, Fransa'nın son 3 ayda Manş Denizi'ni kullanarak ada ülkesine gitmeye çalışan 4300'den fazla düzensiz göçmeni durdurduğunu açıkladı. Londra hükümeti 185 küçük teknenin Manş Denizi'nde engellendiğini kaydetti. Haberleri dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi?

Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sizleri en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Irak'tan yakın Türkmeneli programıyla bir kez daha karşınızdayız. Programı yapımcımız Zeynep Yıldırım hazırladı. Sunucunuz ben Burak Gerçek, Teknik Basada Sefa Aktan bugünkü yayında birlikte çalışıyoruz. Daimi konuğumuz araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı Sözcüsü Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız da her zaman olduğu gibi engin bilgi birikimiyle bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bugün kıymetli hocamızla Irak Türkmen kültür ve geleneğinde önemli bir yere sahip olan hoyratları konuşacağız. Yayın esnasında bize ulaşmak isterseniz iki telefon numarası paylaşacağım sizlerle. +90 312 463 3419 ve +90 312 463 3421. Irak'tan yakın Türkmeneli başlıyor. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizlerle birlikte bir yayını daha gerçekleştirmek elbette bizler için de bir gurur kaynağı.
1: Estağfurullah.
0: İsterseniz ilk olarak kelimenin kökeniyle başlayalım hocam. Hoyrat nedir?
1: Şimdi tabii kelime itibariyle hoyrat çok farklı şekillerde telaffuz edilmiş ve yazılmış. Tarih kitaplarında da hoyrat, horyat, hıyla yazılanlar var. Hoyrat, hoyrat şeklinde. Anadolu Türklerinde hoyrat kelimesi biraz böyle olumsuz bir anlam taşır. Fakat şeylere baktığımız zaman, kaynaklara baktığımız zaman öyle değil. Yani hoyrat biraz daha dışlanmış, istenmeyen bir pozisyonda olan kelimeleri, şeyler için, haller için kullanılan bir kelimedir. Doğrusu müzikal olarak hoyratlara baktığımız zaman ya da edebiyat olarak hoyratlara baktığımız zaman zaten bir çileyi, bir zorluğu, bir bir elemi, bir hüznü dile getirmek maksadıyla oluşturulmuş bir formdur.
0: Toplumun aynası gibi aslında baktığımızda.
1: Kesinlikle. Evet. Zaten halk müziğinin diğer müziklerden farkı da burada yatmıyor mu? Yani halkı eğlencesini, mutluluğunu,
0: acılarını,
1: yasını, işte tarihi olaylarını tarihe mal etmek maksadıyla yakılan şeylerdir. Hoyratlar da onun çok önemli bir parçasıdır. Halk müziğimizde biz nasıl uzun havalarla kırık havaları birbirinden ayırıyorsak, o uzun havaların içerisinde hoyratlar özellikle Urfa, Elazığ, Diyarbakır, Kerkük bu bölgelerin olması olmazıdır. Ama Kerkük için, tabii sadece Kerkük'te hoyrat yoktur, onun da hemen altını çizeyim. Hmm. Mesela Kerkük'ün uzantısı olan Tusurmatı'da da çok iyi hoyrat söyleyenler var. Erbil bir hoyrat kaynağıdır aynı zamanda. Altınköprü yine aynı şekilde. Bir tek Telafer'de çok fazla hoyrat rastlamıyoruz. O da zaten Anadolu'nun uzantısı şeklinde olduğu için orada daha ziyade Bektaşi kültürü hakimdir. Bektaşi kültürünün yaygın olduğu Irak coğrafyasında da hoyratlara çok fazla rastlamıyoruz. Hoyratlar daha ziyade şehir kültürünün ürünüdür. Hı hı. Bu Elazığ için de söz konusu, Urfa için de söz konusu.
0: Neden şehir kültürünün bir parçası hocam?
1: Çünkü müzikal tarafı ağırdır. Hı hı. Evet, yani içinde makam var. Bakın size şöyle bir hikaye anlatayım. Mesut Cemil Bey Bağdat Konservatuvarı'nda 3 sene hocalık yapmış. 50'li yılların ortalarında. Yani Irak'ta daha kraliyet zamanında. O yıllarda süresi bitiyor. Karayoluyla Cevdet Çağla ile beraber Türkiye'ye dönüyorlar. Cevdet Çağla'ya diyor ki Mesut Cemil, Kerkük'te bir şehir var. O şehirden geçelim. Olur derler, geçerler ve bir otelde kalırlar. O tarihlerde araştırmacı yazar Ata Terzibaşı işte malum hayatta. Ata Terzibaşı'nı bulurlar. İşte derler ki biz buranın müzikal hayatıyla bir ilgilenmek istiyoruz. Biliyorsunuz Mesut Cemil hakikaten çok iyi bir müzikologtu. Tamburi Cemil Bey'in oğlu ve o da zaten klasik Türk müziğine de halk müziğini iyi aşılayabilen bir büyük sanatçı. Ata Terzibaşı da onları Mustafa Kalay isminde bir sanatkarın evine götürüyor. O gecede oteli var adamın, o otelde de bir meşk yapılacak, bir sohbet yapılacak. Oraya gidiyorlar ve orada hoyratlar icra ediliyor. Ata Terzibaşı Mesut Cemil'e açıklama yapıyor. İşte bu diyor Beşiridir Ras makamından çıkar. İşte bu yetimidir bilmem ne makamından çıkar. Böyle açıklıyor. Mesut Cemil Bey şunu söylüyor. Hocam diyor siz bunu böyle diyorsunuz ama korkarım ki hoyratlar makamları oluşturmuştur. Yani makamlar hoyratlardan çıkmış olur. Bunun mantığı şudur. Bahattin Ögel de bunu biliyorsunuz o ünlü bir tarihçidir, kültür tarihçisidir. O da güzel buna benzer fikirleri vardır. Kendisi de Elazığlıdır. Diyor ki klasik Türk müziğimizde makamlar bir köke dayanır. İşte o köklerin birisi de hoyratlardır. Hı hı. Çünkü yani orada bir makam seyri olmadan olmaz. Evet, başka boyutları da var. Bir meydan okuma boyutu var, bir elemleri dile getirme boyutu var, bir edebi boyutu var. Hoyratların bir atışma boyutu var. Fakat müzikal boyutu da bir edebi boyutu kadar önem kazanıyor. Dolayısıyla bu kelimeye çok şey yüklemek lazım. Hı hı. Elazığ, Urfa açısından belki herhangi bir siyasi yüklem yapmak doğru olmaz. Yok böyle bir şey. Ama Kerkük'te bir de ona bir fikir, bir ideoloji yükleme mecburiyeti doğmuş.
0: Çünkü yaşanmışlıklar var hocam orada.
1: Bir asır Burak Bey orada yalnızlık var. Bir asır orada çile çekmek var. Bir asır orada dilin dışlandığı veya milletin dışlandığı bir kültür var. Dolayısıyla Türkmenler adeta bütün dertlerini ve sıkıntılarını tabiri caizse hoyratlara şey etmişler, anlatmışlar. Dolayısıyla hoyrat adeta Irak'taki olan Türk'ün bir kimliği, bir avazı, bir sesi haline gelmiştir. O bakımdan biz her ne kadar radyolarımızda Kerkük türküleriyle hemhal olduysak da fakat hoyratlar bence Irak Türkmen kimliğini en güzel açıklayan müzikal ve edebi bir şeydir, bir sesleniştir.
0: Sayısız da örnek var, binlerce örnek var.
1: Bitmez tükenmez evet. Örnekler var. Bitmez tükenmez.
0: İçinde
1: örnekler.
0: Aşk var, umut var, kırgınlık, hüzün, inişler,
1: tasavvuf,
0: felsefe var.
1: Felsefe var tabii. Nasihat var. Yani o kadar bol Ata Terzibaşı'nın Ötken Yayın Evi'nden yayınladığı Kerkük Hoyratlar ve Manileri kalınca bir kitap. O toplayabildiği ama bugün her an mesela Türkmenli televizyonunda, mesela Türkmaniye televizyonunda ya da herhangi bir yerde, bir düğünde ya da bir mevlütte millet ürettikçe üretiyor. Yani bugün hoyrat üretmeyen Türkmen yok desem yeridir. Yani belki bu üretme kelimesi de yetersiz olur. Yani günlük hayatlarında yaşıyor. Bir kadının genç bir oğlu öldüğü zaman durduğu yerde hoyrat üretir yapar. Mesela benim teyzemin oğlu genç yaşta vefat etti. Teyzem yürüdüğü yerde hoyrat söylerdi. Evet, o yani o dörtlüleri dizerdi. O bakımdan hoyratlar özellikle Kerkük'te Türkmen'in günlük hayatının bir parçasıdır desek yanlış olmaz.
0: Çok güzel anlattınız. Yani aslında şöyle değil midir hocam? Kitap olsun, şarkı olsun, şiir olsun, adı her ne olursa olsun. Birazcık altını kazıdığınızda hep temelinde insanların yaşadığı o kimi zaman dramlar ve hüzünler vardır. Sizin de çok güzel tarif ettiğiniz gibi hoyratlar da bunun yansıması. Peki hoyratları makamsal açıdan sınıflandırmak mümkün mü diye sorsam bize neler söylersiniz?
1: Şimdi 90'lı yıllara kadar doğrusu bunu müzikal yönden inceleyen ya da araştıran ya da masaya yatıran pek olmadı. Bizim hoyratlarımızı Türkiye'nin radyolarından ilk dinleten rahmetli Abdülvahit Güzecioğlu oldu. Abdurrahman Kızılay rahmetli abimiz, o da tabii çok güzel örnekler sundu. Bilimsel olarak radyoda hoyratları inceleyip müzikal yönünü inceleyen Allah ömür versin Mehmet Özbek oldu. Mehmet Özbek abimiz de o da çok büyük hizmetleri oldu. Ama yani işin

0: Türk müziğinin nazariyatı açısından bunları ele almak acizane bana nasip oldu. Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu bir yarışmada 90'lı yılların başında 91'de veya 90'da açmıştı. 91'de sonuçlandı. Kerkük Türk Halk Müziği'nin Tasnif ve Tahlili diye bir kitap yayınladım. Arel nazariyatına göre bir sınıflandırma yaparsak burada çok bariz bir şekilde sınıflandırma yapma imkanını bulabiliyoruz. Şimdi uzun havaları sınıflandırmak ayrı bir şeydir. Hoyratları sınıflandırmak ayrı bir şeydir. Biz bugün sadece hoyratların sınıflandırmasıyla meşgul olmaya çalışacağız. Şimdi hoyrat bir kere kayıtlı olduğunu bildiğimiz, ses olarak, melodik olarak kaydını bildiğimiz, özellikle rahmetli Ata Terzibaşı'nın kaydettiği 22'ye yakın ayrı ayrı hoyrat usulü vardır. Usul kelimesini de burada izah etmek lazım. Usulden kasıt müzikal yönden hoyrat demektir. Çünkü hoyratlar ritmik olmayan uzun havalardır. Türküler ritmiktir. Dolayısıyla onlar kırık havalardır. 22 tane vardır. Ama bu 22 tanenin hepsinin makamsal açıdan çok farklı sınıflandırmaları yapılabilir.
1: Örnek vermek gerekirse.
0: Evet, şöyle diyelim. Mesela bayati makamı dediğimiz, bizim de Türk müziğinde bildiğimiz bayati makamı aslında uşak makamının akrabasıdır. Uşak makamı kategorisine baktığımız zaman, daha doğrusu bayati çeşnili diyebileceğimiz makamlar açısından baktığımız zaman üç türlü hoyrat görebiliyoruz. Birincisi, bir kere yerinde karar kılan, yani dügah perdesinde karar kılan hoyratlar vardır. Bugün de dinleyeceğimiz yolcu hoyratı da onlardan bir tanesidir. Dermangaha hoyratı bunlardan bir tanesidir. İskenderi hoyratı, bunlar hepsi kayıtlarda mevcuttur. Bir de Abdurrahman Kızılay'ın bize tanıttığı, Mehmet Özbey'in başarıyla okuduğu ve hemen hemen Türkiye'de Kerkük türküsü okuyan herkesin icra ettiği mazan hoyratı dediğimiz bir mazan hoyratıdır. Onu da dinleyeceğiz. Bunlar hepsi yerinde karar kılan, yani dügah perdesinde karar, tamamen bir bayati makamının seyrini bize veren hoyratlardır. Bunlarda herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Yani makam seyrindeki olan tamamıyla Hüseyin Saadet'in, Arel'in çizmiş olduğu, bugün de TRT'mizin üzerinde ısrarla durduğu sistemin ve uyguladığı klasik Türk müziğindeki sistemin
1: Yansıması.
0: yansımasıdır. Yerinde karar kılmayan bayati çeşnili şeyler de var, hoyratlar da var. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Şimdi halk müziğinde sanat müziği gibi değildir. Bazı esnek konular var. Halk şairidir, halk ozanıdır, müzisyendir. Canı başka yerde karar kılmak istemiştir. Hoyratın gelişi, türkünün icabı vesaire, belki de kültür bilgisizliği vesairesi. Mesela yine Türkiye radyolarında okunan Ömergele usulü, mesela hoyratı bunlardan bir tanesidir. Çok önemli bir noktaya temas etmek lazım Burak Bey.
1: Buyurun.
0: Ömergele usulü aynı zamanda Irak makamlarına da girmiştir. Yani Araplar da Ömergele'yi okuyor. Ve bu da bayati
1: Bir
0: çeşnilidir.
1: etkileşim söz konusu.
0: Tabii. Yani Bağdat'a bile nüfuz etmiştir. İleride biraz sonra göreceğiz. Muhalif usulü de Bağdat müziğini etkilemiştir. O bakımdan bu bayati çeşnili, yine bugün dinleyeceğimiz yolcu usulü de onlardan bir tanesidir. Bol miktarda bayati usulünde, makamında şeylere rastlayabiliyoruz. Peki başka makamlarda şey yok mu? Hoyratlar yok mu? Var. Başka makamlarda da var elimizde. Bunların başında Tahir makamı geliyor. Tahir makamı yine Uşak grubuna dahildir, fakat inici bir seyri vardır. O inici seyri içerisinde mesela bizim Urfa Divanı, ondan sonra Elazığ Divanı, Kerkük Divanı bu kategoridedir. Ama onun içerisinde okunan Kürdi makamını andıran Kürdo makam şeyi de, hoyratı da bunların içerisinde.
1: Bunların kullanımı açısından hocam, ne bileyim, bir öncelik, bir ağırlık ya da bir herhangi bir şey var mı? Hani
0: Yok.
1: şu daha çok kullanılıyor
0: Tabii,
1: diyebileceğiz.
0: bu saydıklarımızın çoğu sık sık
1: Sık sık
0: kullanılanlardır.
1: kullanılır.
0: Evet. Yine sık güzel bir konuya temas ettiniz. Yine çok kullanılan makam şeylerin, usullerden birisi de muhaliftir. Abdülvahit Küzecioğlu muhalif şeyinin, hoyratının şahıdır. O en güzel okuyan odur. Urfa'da da bu makam vardır. Hatta buna eski nazariyat kitaplarında muhalifi Irak diye geçer. Muhalif adı üzerinde

0: Muhalefetten
1: Tam onu
0: geliyor yani.
1: soracaktım yani. O anlamı mı geliyor
0: Aynen,
1: diye?
0: evet, aynen öyle. Kime muhalif? Segaha muhalif. İşte Hüzzam'a muhalif. Çünkü Hüzzam makamını gösteriyor. Nitekim Ata Terzibaşı'nın Mesut Cemile dediği makam da budur. Bu muhalif diyor şeyden.

0: veya muhalif usulünün içerisindeki olan hüzzem makamını andırmaktadır. Gelelim son makamdaki olan hoyratlarımıza. Yetimi ile beşiridir. Beşiri buna rast makamıdır. Beşiri ile yetimi şeyde de Elazığ'da da ve Urfa'da da beşiri usulü şeyler hoyratı vardır. Bu da çok oturaklı, ne bileyim yani birçok fasılların başında söylenebilen bir grubu dahildir. Çok kısa olarak anlatmaya çalıştım. Çünkü
1: çok da güzel anlattın hocam.
0: Ama teknik biraz anlattım belki. Ama tabii bu işin teknik tarafını da bilmek lazım. Sadece zevk tarafıyla da ilgilenmek yetmez. Kültür her zaman kaydı gerektirir.
1: Doğru. Hocam bu güzel sohbeti isterseniz güzel bir türküyle taçlandıralım. Ama evet, öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bir hakkı teslim etmek açısından. Ben sizi bugün daha yeni tanıdım. Eyvallah. Ama hem yayın öncesinde hem de sohbet sırasında şunu net bir şekilde gözlemledim. Türkmen eline, geleneğine ve kültürüne yürekten büyük bir aşkla bağlısınız. O kadar belli ki. Allah sağlık ve uzun ömür versin. Biz sizi burada yine konuk etmeye devam edelim. Evet sevgili dinleyiciler, şöyle başlıyor. O yana döndermeni, bu yana döndermeni. Sağ yanımda yaran var, sol yana döndermeni. Dinliyoruz.

bu yakadan o yakaya. Sevgilim, dün Topkapı'da durdum, Hasa'ya baktım. Göresim geldi seni, özleyiş öyle sardı, özlem öyle kuşattı, damla damla aktın, fitil fitil yaktım, baba gürgürü. Tan yeri ağarınca, pembeli gökte üç günlük hilal, eşsiz taslağını çizdi, suyun yüzünde, gözümün bebeğinde. Çay boyuna indiğimde, bir ses çınladı kulaklarımda. İndiler çaya bunlar, bilmirem neye bunlar. Menim bu süt gevlime, vurdular maya bunlar. Cevap verdim içimden. Yolcu yol aldı gitti, kaldılar yaya bunlar. Kilimin dört ucunu saldılar suya bunlar. Çayın ortasında taş köprüden kalma bir kemer kalıntısı. Derin bir yara yeri. Yine o ses, yine çınladı kulaklarımda. Yara yeri, sızıldar yara yeri. Kervan yol aldı gitti, yalvarram yara yeri. Ötede koca değirmen taşı, sırt üstü yatıyordu Hasan'ın kenarında. Delik deşikti mermer, ne güzel demiş peder. Oyan yeri, seherden oyan yeri, 100 yıl sel gelse oymaz, bir gün gam oyan yeri. Bulanık akıntıya aldırmadan, o yakadan Korya'ya gittim. Cirit meydanına vardığımda, asfalt örtüyordu nal izini. Tenha buldum gavurbağını. Sarhoş

0: Kuş görmedim orada, kuş görmedim zeytin ağaçlarında. İmam Abbas mahallesinde beglere geçtim. Yaşlı bir kasap, işsiz oturuyordu dükkanında. Dalgın adama baktım. Kulaklarımda sesi çınladı. Kış geldi, iş kalmadı. Ağzımda diş kalmadı. Felek aldı eşimi, gam yoldaş kalmadı. İçimi çekerek yürüdüm, Şaturlu'dan geçtim. Kışla önünde bu yakaya döndüm. Akşamdı artık. Yeni damlardan geçtim çay mahallesine. Bir de çıktım çay boyuna, tırmandım Topkapı yokuşuna. Özleyiş daha sardı, özlem daha kuşattı. Daha özledim seni. Döndü hasaya baktım, damla damla aktım, fitil fitil yaktım baba gürgürü.
1: Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık.
2: Bu şiiri çok değerli dostum Kayseri'de Süleyman Aydın'a hediye ediyorum Burak Bey, izin verirseniz.
1: Estağfurullah, ne demek hocam? Biz çok büyük bir gurur duyduk, mutlu olduk ve ben şunu gözlemledim. Hem türküyü dinlerken hem bu şiiri seslendirirken gönül telinizin titrediği o kadar belli ki. Yani sadece okumakla kalmıyorsunuz, orayı yaşadığınız, o kültürü yaşamaya devam ettiğiniz çok aşikar.
2: Çok değerli bir şairimiz ve abimiz Salah Nevres bu şiiri yazmış. Kendisi şu anda Avusturya'da yaşıyor. Çok yaşlı, rahatsız. Fakat bizim öğretmenimizdi. Hakikaten serbest şiiri çok güzel yazan. Hı hı. Pek Kerkük şairler arasında serbest şiir yazar yok. Ama o büyük bir cesaret göstererek böyle serbest şiirler. Tabii hoyratları da onun içine işlemesi ayrı bir renk, ayrı bir tat katıyor şeylere, şiire, edebiyata. Bu da bir tarihe
1: not. Çok güzel. Evet. Bu arada sevgili yapımcımız Zeynep Yıldırım beni haklı olarak uyardı. Tabii hoyratlar tür tür var. Az önce dinlediğimiz yolcu hoyratıydı değil mi hocam?
2: Evet.
1: Yolcu hoyratıydı. Peki diğer uzun havaları nasıl sınıflandırabiliriz? Neler söylersiniz?
2: Şimdi şöyle Burak Bey, başta da söyledik zaten, uzun havalar çok başlı başına sınıflandırmaya muhtaç bir konudur.
1: Evet.
2: Türkiye'de bu konuda maalesef çok fazla ciddi çalışmalar yapılmadı. Konservatuvar mezunu veya orada doktorasını yapanlar arasında var tabii, onlara da baktım. Fakat Kerkük için yapıldığını pek görmedim açıkçası. Şimdi uzun hava dediğimiz zaman aklımıza sadece hoyratlar gelmesin. Türkiye'de de öyle değil mi? Yani hoyratlar belli bir uzun hava kategorilerinin kısmını oluşturur. Ama bir kerem havası, bir işte ne bileyim bir bozlaklar, bunlar ayrı birer kategoridir. Kerkük müziğine baktığımız zaman, halk müziğine baktığımız zaman 5 ayrı kategoride diğer uzun havaları görebiliriz. Bir kere gazel ve makam havaları vardır. Bu Azerbaycan'da da tecelli eder, kendini gösterir. Mugam dedikleri. Biraz daha geniş. Yani Bağdat'tan mı etkilenmiş, biz mi Bağdat'ı etkilenmişiz, onda çok emin değilim. Çünkü zaten böyle bir şey söz konusu değil. Bir zamanlar Bağdat'ta icra edilen kültürel faaliyetler Türk'ün kültürüdür. Fuzuli'nin yetiştiği bir şehir Türk olmaz mı yani? Fuzuli Bağdat'ta yetişmiştir. Onun için Bağdat'ta Safevi Türk kültüründe görebilirsiniz, Osmanlı Türk kültüründe görebilirsiniz. Hatta Safevilerden önce Selçuklu Türk kültüründe görebilirsiniz. O bakımdan Bağdat'ta bu makam havalarının olması bizim için çok önemli bir kategori oluşturuyor. Karabağ havası diye bir hava var. O da Segah makamında daha çok icra edilir. Azerbaycan'da okunan Karabağ şikestesinden farklıdır. Ama isim benzerliği var. Fakat ortak bir yönü var. İkisi de Segah makamından çıkıyor. Dolayısıyla o bize bir mesaj veriyor galiba. Ama Karabağ şikestesi başlı başına bir uzun hava şeklidir. Biraz bizim divan havasına benzetmemiz mümkün olabilir. Evet, telaffuz etmişken divan havasından da bahsedelim.
1: Lütfen.
2: Divan havasını belki ayrı bir kategori olarak ele almak lazım. Elazığ'da da var, Urfa'da da var, Kerkük'te de var, Diyarbakır'da da var. Hemen hemen hepsinde bu divanların makamı Hüseyini ya da Uşak şeklinde icra edilir. Kerkük'teki de öyledir. Hüseyini makamındadır. Abdülvahit Güzelcioğlu ilk okuyanıdır. Yani günümüze kadar gelen kayıtlı olarak. Abdurrahman abi, Mehmet Özbek,

0: Bunlar da çok güzel okumuşlar divan havalarını. Fakat bu arada altını çizmemiz gereken bir husus daha var. Pek dile gelmez. Klasik Türk müziğimizde de divan var. Mesela Sulpi Ziya Özbekkan'ın besteleri vardır divan şeklinde. Peki divanı diğer formlardan farklı kılan nedir? Sözel kısmı ritmik değildir, kesiktir yani veya uzun hava şeklindedir ama müzikal kısmı şeydir, ritmiktir, usulü vardır. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Sulpi Ziya Özbekkan'ın bestelerinde de onu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla hani bu halk müziğini bizim klasik müzikten ayırmak isteyen bir zihniyet var ya Türkiye'de de. O zihniyete de önemli bir cevaptır bu benim nazarımda. O bakımdan ayrı bir şeydir. Kerkük'te olmayıp da Erbil'de mevcut olan Kerem havası var. Kerem havası da Türkiye'de de biraz yaygındır yani.
1: Nerelerde görüyoruz mesela hocam?
0: Yani Anadolu'nun birçok yerinde var. Ta Erzurum'a kadar uzanabilir. Bu Kerem ile Aslı'nın hikayesini anlatan bir uzun hava şeklidir. Çok basit melodilidir. Erbil'de çok yaygındır. Doğrusu Erbil Türkleri ile Kerkük Türklerinin bir kısmının benim tahminlerime göre Kıpçak kökenli olduklarıdır. Dolayısıyla Kerkük'te olmayıp da Erbil'de olması büyük bir ihtimalle Anadolu'dan Erbil'e geçtiğini bize çağrıştırıyor. Tabii ki Anadolu'da da hep var olup da her yerde olan ağıtlar, ninniler de onları da bir kategoride görmek mümkündür. Demek ki diğer havaları da bu şekilde sınıflandırırsak ama bunların hiçbirisi hoyratlar kadar toplumun içinde yer etmemiştir
1: Etmemiştir.
0: diyebiliriz. Hoyratlar hakikaten uzun havaların işte az önce söylediğim gibi şahıdır, tacıdır yani.
1: Evet. Aslına baktığımızda temelinde iki tane sac ayağı görüyoruz. Ya temelinde, kökeninde, ekseninde acı ve hüzün var ya da aşk var hocam.
0: Kesin öyle.
1: Evet.
0: Evet. Bu aşk ister ilahi olsun ister insani
1: Kesinlikle hocam.
0: olsun. Evet. Ay, kesinlikle aşk vardır yani. Evet.
1: Yine bir türküyle devam edelim mi izninizle?
0: Olur. Hay hay.
1: Bu sefer atlamayalım. Bir Mazan hoyratı
0: Evet.
1: dinleyeceğiz. Şöyle bir girizgah yapalım. Kalk gideyim şıh bağına. Men çıtalım sen fistanın tezele.
0: Tezele. Evet.
1: Gözüm düştü eyvandaki gözele. Mehmet Özbek ve Abdurrahman Kızılay seslendiriyor, dinliyoruz.

0: Evet, güzel bir türküyü daha dinledik. Zaten hocam sizinle sohbet su gibi akıp gidiyor. Hani bize şöyle Zeynep bir iki saat daha verse herhalde biz burada şeye devam ederiz, konuşmaya devam ederiz. Zamanınızdan alınayım. Biraz da hoyratların bugünü ve yarınına bakalım ve yavaş yavaş da izin isteyelim.
1: Ah ah, bir yaraya tabii parmak bastık. Bunu da en sona bırakmanın ne demek ki bir hikmeti var. Şimdi tabii dediğim gibi hasrette, hüzünde iken hoyratlar daha asil oluyor her nedense. Fakat serbest ortamlarda, hürriyetin olduğu yerde dejenere oluyor. Bugün işte az önce saydığım o 22 tane hoyratın maalesef yaşaya yaşaya 3-4 tanesi şu anda yaşıyor. Düğünlerde, işte ne bileyim, normal meclislerde hep onlar söylenip icra ediliyor. Herkes kendine göre bir hoyrat gibi bir şeyler mırıldanıyor. Bu daha çok Kerkük'te oluyor. Erbil'de hemen hemen çok az kalmış, birkaç yerde icra edilebiliyor. Ama radyo, televizyonlarda bol bol icralar var. İyi sanatçılar da yetişiyor. Fakat belli bir çizgide kalıyor, belli bir yerde kalıyor. Daha öteki tarafa geçmiyor. Daha geliştirilmiyor. Mesela ben şu örneği vermek isterim. Abdülvahit Küzecioğlu Yolçu Hoyratı'na mesela bir katma değer getirdi. Ama hiçbir folklorun kurallarının haricine çıkmadan uzunca bir beri destan halinde Yolçu Hoyratı'nı geliştirebildi.
0: Özüne sahip çıkarak.
1: Bozmadan, özüne sahip çıkarak özünü bozmadan onu oraya getirebildi. Ve kimse bunu yadırgamadı. Bilakis ekol oldu, devam etti. Bunlar çok önemli şeylerdir. Yani bu genel olarak Türk müziği içinde geçerli olmakla beraber halk müziği kalıp, yani hiç aşılmaz kalıp değildir. Mehmet Özbey'in bestelerine bakıyorsunuz. Halk müziği kurallarına uygun bir şekilde geliştirilmiş ve ruhunu yansıtmıştır. Ve şeylerde de işte Kerkük hoyratları da öyledir. Yani bir beşiri hoyratının nasıl doğduğunu, bugüne kadar nasıl geldiğini çok iyi idrak etmemiz lazım. O bakımdan yani basite indirgememek gerekiyor. Yani evet, belki sanat değerini çok fazla geliştiremiyoruz. Onun üzerine bir katma değer getiremiyoruz. Mesela niye bir orkestranın sonun ortasında bir yerinde bir altın hüzme okunurken mesela içindeki okunan matarı hoyratının ne bileyim bir çok sesli bir şekilde ifade edilmesin ya da daha farklı bir formda ifade edilmesin. Yani biraz katma değer getirmek lazım. Bakın Azerbaycanlılar Mugam dediğimiz şeylere icra ettiklerinde hiçbir şekilde şey yapmadılar, yani çizgiden çıkmadılar. Ama Üzeyir Hacıbeyov mesela operalarına çok rahatlıkla o Mugam'ı da sokabildi. Tar eşliğinde orada parçalar da ilave edebildi. O bakımdan Azerbaycan müziği bizim için çok önemli bir kaynaktır. Türkmenler maalesef bugün 2003 yılından sonra serbestliği elde ettikleri halde dediğim gibi müziği hakkını vererek adabı içerisinde çok icra ettiklerini doğrusu sağlıklı görmüyorum. Yine TRT'miz sağ olsun yani bu şeyi sürdürüyor. Türkmen Televizyonu büyük ölçüde ona riayet ediyor. Aynı çizgide kalmaya. Bir de hoyratta atışma var Burak Bey. Yani bu eski Türk geleneğidir. Kazakistan'da da aytıs dediğimiz atışma, Azerbaycan'da da aşk atışmaları var. Ve şeydir, yani o çok önemlidir. Edebiyatın gelişmesine, müziğin gelişmesine çok büyük büyük katkılar sağlar. Kerkük'te bu devam ediyor ama maalesef çirkinleşebiliyor. Yani küfre dönük kaçabiliyor, farklı farklı mecralara giriyor. O bakımdan maalesef biraz adabının haricine çıktığını da şahit olabiliyoruz. Benim temennim odur. Türkmen gençleri müzikle ilgilendikleri zaman bir Türkiye'den daha Türkiye'den önce de Azerbaycan'dan özellikle bu makam şeyi konusunda çok ciddi eğitim görerek hoyratlara bir nefes, yeni bir soluk getirmelerini bekliyorum.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Zeynep yavaş yavaş toparlıyoruz herhalde. Araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı Sözcüsü, Profesör Doktor Mahir Nakip hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Her zaman olduğu gibi programımıza büyük bir güç ve zenginlik kattınız. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyiciler, program yapımcımız Zeynep Yıldırım, sunucunuz ben Burak Gerçek. Teknik Masada Sefa Ak'tan sizleri en içten dileklerimize selamlıyoruz. Bir sonraki Türkmeneli yolculuğumuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün İtalyan futbolundan ve bütün zamanların en iyi file bekçilerinden biri olan Dino Zoff'tan söz edeceğiz. İtalyanların Catanaggio yani kilit adını verdikleri sistem, kaleciden başlayan mükemmel bir disiplin gerektirir. Bu anlayış, Zengo, Peruzzi ve Buffon gibi olağanüstü yetenekleri olan kaleciler yetiştirse de hepsinin ilham kaynağı aslında tek bir isimdir, Dino Zoff. 1942 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın en zor günlerinde bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak doğan Zoff, kaleci olmasaydım bu ellerle çiftçiden başka bir şey olamazdım diyerek kendi içinde pek çok mesaj barındıran açıklamasıyla çok konuşulmuştur. 19 yaşında Udinese ile başlayan profesyonel yolculuğu zamanla Napoli'den milli takıma kadar uzanan bir başarı hikayesine dönüşür. 1968 Avrupa Şampiyonası'nda kalesinde sadece bir gol görerek devleşen Dino Zoff, 1972'de Juventus'a transfer olduğunda artık bir efsane olarak anılmaya başlanır. Dino Zoff'un kariyerindeki asıl mucize 1982 Dünya Kupası'nda gerçekleşir. 40 yaşında olmasına rağmen sergilediği inanılmaz performansla İtalya'yı Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşır ve Dünya Kupası'nı kaldıran en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçer. Dino Zoff, siyah şortu, gri kaza, kurtarışları, örnek tavırları ve sarsılmaz disipliniyle bugün bile

0: kalecilik konusunda ekol kabul edilir. Bütün zamanların en iyilerinden biri olarak hatırlanan Zoff, futbolun sadece yetenek değil, aynı zamanda bir karakter ve sabır işi olduğunu kanıtlayan çok ender yeteneklerdendir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki Somali ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başlattığını söyledi. Cumhurbaşkanı Mahmut, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye'nin Somali'ye yaptığı destek, balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek şeklinde olduğu ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda tam bağımsız Türkiye mücadelesi verdiğini söyledi. Bakan Çiftçi, Konya'da 11. Bilim Festivali açılış töreninde konuştu. Bir zamanlar parasını verip alamadığımız uçakları artık kendimiz yapıyoruz. İşte milli teknoloji hamlesi dediğimiz büyük yürüyüş tam olarak budur, dedi. Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü kavşakta devrildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan maden ocağında tavan çökmesi sonucu bir madenci hayatını kaybetti. Dördü ağır, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişiler görevlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde durdurulan bir araçta çuvalların içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rusya ile Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Kiriviy Rih kentinde bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırıya mutlaka karşılık verileceğini söyledi. ABD yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların çok önemli olduğunu vurguladı ancak askeri seçeneklerin halen masadan kaldırılmadığını söyledi. Trump, İran'ın doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını da belirtti. İran'dansa ABD'nin yeni ekonomik yaptırımları başarısız olacak mesajı geldi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Umman'la İran arasında görüşmeler de sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 ek gümrük vergisi koydu. İki ülke arasında ipler koptu. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerinin askıya alındığını ve tarifeleri birebir misilleme ile yanıt vereceklerini açıkladı. Haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Oyun bahçesi. Hamsi koydum tavaya da başladım oynamaya. Açtım baktım hamsi yok da başladım ağlamaya. Ha buradan aşağı ben inemem inemem. A canım küçücüksün sözüne güven.

Deneme. Bir Karadeniz türküsüyle açtık programımızı. Bugün Karadeniz'in bir ilindeyiz sevgili dostlar. Dağlarının görkemine, nehirlerinin derinine, şelalelerinin coşkusuna, ormanlarının kokusuna çağıran bir şehrimizdeyiz. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden.

Yaslanır bir buluttan bir buluta başınız. Gövdeniz tanrım gibi gökte yaşardı. Dağlar. Engin kanatlı kuşlar olmasa yoldaşınız. Tepenizden bir güneş, bir ay aşardı. Dağlar. Dağları göğe değer bu şehrin. Sırtlarında bin hayat yaşar. Zorlu yolları, çetin doğası, metanetini anlatır. Şehrin içinden geçen Çoruh Nehri bile ters akar. Dünyanın en derin, en hızlı akan nehirlerinden biri olduğunu herkese gösterir. Rafting tutkunlarının vazgeçilmezidir. Bu eşsiz şehre gelenler için ilk gidilecek yer cennetten bir parça olan Karagöl olmalıdır. Borçka'da ve Şavşat'ta bulunan Karagöl, doğanın tüm renklerini barındırır. Zengin bitki çeşitliliğiyle ziyaretçilerini büyüler. Cehennem Deresi Kanyonu, dünyanın en güzel kanyonlarından biri olması nedeniyle kendisine hayran bırakırken, daptar yolları da cesareti öğretir. Karadeniz insanının misafirperverliği şehre gelir gelmez hissedilir. Kaygana, kuymak, laz böreği, hamsili ekmek gelenlere hemen ikram edilir. Karçal Dağları'na çıkmadan UNESCO tarafından Dünya Biyosfer Rezerv Alanı ilan edilen Maçahel Yaylası'nda fotoğraf çekmeden, Beyaz Su Yaylası'nda kamp yapmadan gördüm denemez bu şehri.

ilde olduğumuzu tahmin ettiniz değil mi sevgili dostlar? Evet, bugün Artvin'deyiz. Artvin'in vazgeçilmez havası, her rengi barındıran doğası, dik sokaklarını tanımaya çalışırken o sokakların çocuk oyunlarını anlatmaya çalışacağız sizlere.

İlk oyunumuz Artvin'in heybetli dağlarına yazılmış bir oyun adeta. Taştayım, topraktayım oyunu. Açık havada, geniş alanda, taşların ve kayaların olduğu bir çevrede oynanan hareketli bir oyundur Taştayım, topraktayım oyunu. 4-5 çocukla oynanır. Çocuklardan biri ebe olur.

ebe 3'e kadar sayar, diğer çocuklar birbirlerine çok yakın yerlerde bulunmamak şartıyla taşların üzerinde durmaya çalışırlar. Ayaklarının kesinlikle toprağa değmemesi gerekir. Taşa çıkan çocuğun taştayım, ayağı toprağa değen çocuğun da topraktayım demesi gerekir. Çocuklar ebeyi şaşırtarak yer değiştirebilirler. Ebe çocukların ayaklarına dikkat etmelidir. Ayağı toprağa değen çocuğu sobelerse o çocuk ebe olur. Bu güzel şehrimizin hayran olunacak özelliklerinden bir tanesi de zengin, hareketli halk oyunlarıdır. Atabarı, deli horon, arhavi canlısı, borçka horonu, deli kız, cilveloy bu oyunlardan sadece birkaç tanesidir. Artvinimizin horonları gibi hareketli bir oyun var şimdi sırada. Kosko oyunu. En az 5-6 çocukla açık havada oynanan bir oyundur. Genellikle erkek çocukları oynar. Bu oyun için taş, pil ve sopalar gereklidir. Büyükçe bir taşın üzerine bir pil konulur. Pilden 4-5 metre uzaklıkta düz bir çizgi çizilir. Çocuklar bu çizgi arkasında dururlar. Ebe hariç her çocuğun elinde biraz uzun ve şekil olarak düzgün bir sopa bulunması gerekir. Ebe taşın üzerinde duran pilin yanında, diğer çocuklarsa çizgi arkasında durur. Ebe pilin yakınında dururken, diğer çocuklar sırayla pili sopalarıyla taşın üzerinden devirmeye çalışırlar. Ebe çocukları çizgi dışına çıktığı an sobelemeye çalışır. Çocuklarsa sopalarını almak için birlikte hareket ederek ebenin dikkatini dağıtmaya ve sopalarını almaya çalışırlar. Çocuklardan biri ebelenmeden sopasına ulaşırsa ayağını sopaya basmalı, "Kosk!" demelidir. Demezse sobelenir ve ebe olur. Benzersiz şehirde olup da bereketli toprakların çayını içmeden, fındığını yemeden durulur mu? Sırada fındıkla oynanan bir oyun var şimdi de. Kukuni oyunu. Açık alanda oynanan bu oyun istenilen kadar çocukla oynanabilir. Yere bir daire çizilir. Her çocuk yere 3 fındık, üzerine de bir fındık koyarak oyuna katılır. Fındıklardan 3 metre uzağa bir çizgi çizilir. Bu çizgiden çocuklar ellerindeki misketi yerdeki fındıkları devirmek için atarlar. Daireye en yakın düşen fındık sahibi birinci olarak tekrar atar. Fındıkları yıkarsa alır ve oyuna devam eder. Yıkamazsa diğeri atar. En çok fındık alan oyunu kazanmış olur. Muhteşem doğası sokaklarına çeker Artvin'in. O sokakların büyüsüne, kokusuna kapılır insan. Evliya Çelebi'nin "Kahve ikram ettiler, fincanı koyacak düz bir yeri bulamadım" dediği sokaklarının yokuşlarında oyunlara her zaman yer olmuştur. Yine bir sokak oyunu var sırada. Sarmaca oyunu. Açık düz bir alanda iki grup arasında oynanan bir kovalamaca oyunudur sarmaca oyunu. Her grup eşit sayıda 4 veya 5 kişiden oluşur. Oyun alanının başlangıç kısmına bir çizgi çizilir. Buradan 6-7 metre ileriye bir taş konularak kale yapılır. Çocuklar çizginin arkasında toplanırken ebe kaleye geçer. Ebe 3'e kadar sayar, belirlenen sahaya doğru koşmaya başlar. Rakip gruptan bir çocuk ebeyi kovalar, kaleye geçince ebenin grubundan bir çocuk da onun peşine koşar. Bu şekilde arka arkaya bir koşuşturma başlar. Çocuklardan birisi önündeki rakip çocuğa yetişip sırtına vurursa oyun durur. Vurulan kişi oyun dışında kalır, oyun tekrar başlar bu sefer.

Artvin'in yaşam kaynağı ormanlarında nefes alırsınız doyasıya. Ladin, göknar, meşe, kestane, kayın ağaçlarının gölgesinde huzuru, dinginliği bulursunuz. Bu olağanüstü ağaçların arasında öyle çok oyun oynanmıştır ki. İşte bunlardan biri de köşe kapmaca oyunudur. 5 çocukla oynanan bir oyun köşe kapmaca oyunu. 4 ağacın yanına 4 çocuk gider, bir çocuk ortada ebe olur. Karşılıklı 2 çocuk, "Kel köşe mi kaptırmam, seni ebe yaptırmam," diyerek yerlerini değiştirir. Bu esnada ebe, boş ağacın birine geçebilirse, boşta kalan çocuk ebe olur. Oyun böylece devam eder. Artvin'in dağlarına kar düşüp de soğuk sokaklarını sarınca çocuklar artık evlerine çekilirler. Şehirle bütünleşmiş ahşap ve taş evlerin içinde oynarlar oyunlarını. Bu sefer sırada bir sokak oyunu değil, bir ev oyunu var. Bir birliğim oyunu. 5-6 çocukla oynanır bu oyun. Saymaca sonucu birisini seçerler aralarında. Diğer çocuklarsa ellerini yere koyarak parmaklarını açarlar. Seçilen çocuk işaret parmağıyla şu tekerlemeyi söyler ve teker teker parmaklarına dokunur. Bir birliğim, iki ikiliğim, üç üçlüğüm, dört dörtlüğüm, altın elek, demir telek, uzun hacı, gül tacı, salla bunu, çek şunu. Hangi parmağa sıra gelmişse o çocuk parmağını içeri çeker. Diğer parmaklara dokunarak tekerlemeye devam eder. Kimin parmakları en önce içeri çekilirse o saymaya başlar ve oyun bu şekilde devam eder. Bugünkü son oyunumuz, Karadeniz'in incisi bu güzel şehrimizin doyum olmaz denizini hatırlatan Kaptan Vur oyunu. Bu oyun 8 veya daha fazla çocukla oynanır. Oyunu kaptan diye isim verdikleri bir çocuk idare eder. Kaptan yere çömelir. Üçer kişi de sağ ve sol olmak üzere onun yanına dizilir. Kaptan onları kendine göre sağ bir, sağ iki, sol bir, sol iki şeklinde adlandırır ve birlikte yuvarlak oluştururlar. Yuvarlağı oluşturan çocuklar ellerine birer mendil alır, mendili düğüm yapar. Kaptan hep birlikte dediğinde oyunu başlatır ve herkes ellerindeki mendillerle ortadaki çocuğun sırtına vurur. Kaptan hızlı bir şekilde sağ bir vur veya sol iki vur diyerek çocukları şaşırtmaya çalışır. Şaşıransa ortadakiyle yer değiştirir ve oyun bu şekilde devam eder.

0: Oyunları adlı değerli eserlerinden ve www.kulturportali.gov.tr sitesinden yararlandık.
1: Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

0: Saz soloları dinlediniz.
1: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.
2: Ben giderim, adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Can kafeste durmaz uçar, dünya bir han konan göçer. Ay dolanır, yıllar geçer, dostlar beni hatırlasın. Can cesetten ayrılacak, tütmez baca yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak, dostlar beni hatırlasın. Ne gelsemdi ne giderdim, günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum, dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek, kimler gülmüş kim gülecek. Murat yalan, ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Gün ilkindi, akşam olur, gör ki başa neler gelir. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın.

0: Aşık Veysel şüphesiz Anadolu irfanı ve bilgeliğinin, Türk halk edebiyatı ve aşıklık geleneğinin 20. yüzyıldaki en önemli temsilcilerinden biri. Bu programımızı gönül gözüyle dünyayı gören bu büyük ustaya ayırıyoruz. Halk felsefesini günlük yaşamında nasıl yaşadığına, şiirlerinde varoluşçu felsefesinin izlerini nasıl taşıdığına ve geride bıraktığı mirasa odaklanıyoruz. Konuğumuz Halk Bilimi ve Metaverse, Dede Korkut Etik İndeksi, Halk Felsefesi ve Halk Bilimsel Meta Etik Kuram gibi önemli çalışmalara imza atmış bir halk bilimci ve düşünür olan Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu. Sayın Çobanoğlu, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Aşık Veysel, Türk aşıklık geleneğinde birçok aşıktan biri olmasına rağmen eserleri günümüzde hala çok popüler. Sizce bunun nedeni nedir?
1: Evet. Tabii Türk aşıklık geleneğinde birçok aşığımız var. Şimdi biraz düşünmek lazım. Kaçının şiirleri günümüzde gruplar tarafından yapılıyor, yeniden formatlanıyor, coverlanıyor yani. Kaçının ki? Düşündüğün zaman işte Veysel'in "Gidiyorum gündüz geceyi, benim sadık yarim kara topraktır." Bunu bilmeyen var mıdır?
0: Yani, yok.
1: Yani yoktur.
0: Hemen tamamlayabiliyoruz.
1: Hemen tamamlarlar. Hele özellikle yeni jenerasyon söylediğin zaman hemen katılıyor sözleriyle, evet. Birlikte söylüyor. Peki neden? Şimdi buna gelelim her şeyden önce. Tabii ki halk felsefesinde yatıyor bunun cevabı.

0: bu. Şimdi Veysel'in şöyle bir sözü var. Şu ölümlü dünya ne misal olursak o kalır. Şu ölümlü dünyaya. Şimdi o kadar çok şeye misal olmuş, o kadar çok şekilde kalmış ki bunları neyle sağlamış? Şimdi masallar, fıkralar, atasözleri, deyimler bu halk felsefesinin devamını sözlü kültürle sağlıyor. Hı hı. Onlarla vererek bir yerlere hem etik felsefesini hem de varoluş felsefeyi bir arada götürüyor. Onun haricinde ahlaki, sosyal, dini geleneklere son derece yer vererek ama sıkmadan, tadında bırakarak birer sözcük birer sözcükle Alevi ve Sünni toplumunu aynı potada eritiyor. Bu da çok önemli bir şey. Halk felsefesinin ne olduğunun bilincinde ve bu bilinçle toplumun nabzını tutuyor. O nedenle günümüzde devamlık sağlıyor.
1: Halk felsefesi toplumu birleştiren ortak değerler ve eserlerinde işlediği ahlaki, sosyal, dini ve cumhuriyetçi unsurlar bu popülerliğe sizce nasıl katkı sağlıyor? Çok önemli çünkü bu unsurlar.
0: Tabii ki. Şimdi zaten o dönemlerde cumhuriyetin kazanımlarının tam olarak yerleştirilmesi gerekiyor. Çünkü onun sözcülüğünü yapması lazım zaten. Dolayısıyla öncelikle anlattıkları cumhuriyet kazanımları, ardından gelenler kendi hayatıyla ilgili olanlar. Şöyle ben ikiye ayırıyorum Veysel'i aslında. Biri içine kapanık bir Veysel var. Yani çok acılar çekmiş. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Kurtuluş Savaşı'nın ikisinde de seferberlik ilan ediliyor. Ama kör olduğu için Veysel alınmıyor. Bak bundan çok etkilenmiş mesela. Ardından bir ilk evliliğini yaptığında mutsuz bir evlilik bu. Eşi başkasıyla kaçıyor gidiyor. Bu da mutsuz. Ve çocuğunu bırakıyor. 6 aylık bebesini bırakıp gidiyor. Veysel çocuğuna bakıyor kızcağızına ama 6 ay sonra vefat ediyor çocuk. Yani bunun gibi birçok hayatında olumsuzluklar var.
1: Dramatik.
0: Ama dramatik. Şey. Ama ne yapıyor? O dramatikleri içselleştiriyor. Biraz sonra varoluşçulukta daha ayrıntılı bir şekilde bahsederim onlardan. İçselleştirip içinden güçlü, çok güçlü bir insan çıkıyor. Hı hı. Ve çevresine sürekli örnek olan. Doğumunda başlıyor aslında olağanüstülüğü. Biraz ondan bahsedeyim
1: evet,
0: isterseniz.
1: Tabii
0: çok
1: ki.
0: Olağanüstü. Veysel 1894'te Şarkışla'da Sivrihalan köyünde dünyaya gelmiş. Annesinin adı Gülizar. Gülizar ana bir yaz günü köyün yakınında Ayıpınar mağarasına gidiyor. Koyunları yemlenecek. Orada mağarada tutuyorlar koyunları. Saldırı olmasın, koyunlar şey yapmasın diye. Fakat yolda doğum yapmış Gülizar ana kendi kendine. Bebeğinin şeyini de kendisi kesiyor.
1: Bağını
0: kendisi
1: bağına.
0: Kesiyor. Sarıyor bir çaputun içine, yürüyerek köye dönüyor. Tabii böyle bir doğumu var. Çok seviniyor babası onun doğumu haberini alınca ve adını Veysel koyuyorlar. Çünkü orada Veysel Karani türbesi var. Veysel Karani ünlü bir evliyamız evet, biliyorsunuz. Evet. Çok önemli. Ama Veysel'den önce annesinin üçü olan bebeği daha olmuş ama bebekler yaşamamış. Hı hı. Belki bir hastalık var, belki de bir taşıyıcılık durumu söz konusu.
1: Bu yüzden
0: konusu.
1: Veysel'in doğması
0: evet,
1: çok önemli
0: çok
1: onlar için.
0: Çok önemli hı hı. Veysel'in doğumu. Şimdi Veysel maalesef sol gözünü biliyorsunuz bir çiçek bey yüzünden kaybediyor. Bir süre sonra da sağ gözüyle ilgili bir kaza oluyor, onu da kaybediyor. O çocukluğunda şöyle anlatıyor, çok hoşuma gitmişti yani anlatım şekli. Şöyle diyor. Ben çocukluğumla ilgili olarak da şunu hatırlıyorum. Babam bana diyordu ki güneşin ışıklarını yakala da getir. E köylük yerin eğlencesi ne olacak diyor. Neyle oyalasın adam beni? Küçücük çocuk, bez yok, oyuncak yok, bilmem ne yok. Ben de diyor ışıkları yakalıyorum, koşturuyorum onları. Evet yavrum içine alıyorum hepsini. Koşa koşa geliyorum, açıyorum ellerimi. Aa hiçbir şey yok. Ama baba hepsini topladım diyorum dedi. O da diyor ki ah yavrum bir daha topla vesaire.
1: Bu
0: ama
1: gözü
0: bu şekilde
1: işte.
0: Oyalanıyormuş. Hı hı. Ama tabii gözleri kör olduktan sonra artık sağ gözünde ışığı ve aydınlığı seziyor ama göremiyormuş. Göremediği için küçük kardeşi onu elinden tutarak gezdiriyor. Artık onun acısını düşünün. Şimdi şöyle demiş, çok da etkileyici bir söz. Ulu Tanrı bana bu dünyayı zindan olarak bağışlamış olacak ki bir gün ahırda bir kaza geçirdim. Değnek gözüme çarptı. Sağ gözüm de görmez oldu.
1: Yani hafif ışığı görebiliyordu. O
0: çok
1: ışık
0: hafif.
1: Da...
0: Evet o da maalesef
1: kazayla birlikte
0: hı-hı. gitti. Şimdi Veysel'in nasıl bir saz şairi olduğundan biraz isterseniz bahsedelim.
1: Evet evet saza nasıl
0: evet,
1: başladı.
0: Nasıl başladığına. Hı-hı. Şimdi babası çok bilinçli bir insan Veysel'in. Önüne bir saz veriyor onun. Veysel de zaten saza aşık meclislerinden meraklı çünkü... Bu saz onu içine düştüğü travmadan kurtarmış. Yani aslında bir nevi onu yeniden yapılandıran sazı olmuş. Çünkü mükemmelliyetçi bir insan. Mesela diyor ki şey dönemlerinde saz öğretmenliği yaptı çok uzun yıllar.
1: Köy enstitülerinde değil mi?
0: Evet orada. O zaman diyor ki ben önceleri sazı çalmıyordum. Çalmak istemiyordum. Çünkü kulağıma sesi çirkin geliyordu. Hı-hı. Yani iyi çalanları gördüğü için aşıklar o zaman çok fazla. Hı-hı. Hele Sivas'ta. Menba gibi ve çoğu

0: şeyin evine geliyor, Veysel'in evine geliyor çocukluk dönemlerinde. İlk orada duyuyor zaten, kulak şey yapıyor.
1: Babası getirtiyor onlar, aslında.
0: Babası getirtiyor, evet, tabii tabii babası getirtiyor. İlk Molla Hüseyin Veysel'in hocası. Hı-hı. Arkasından da Ali Ağabey. Yani öğrendiği her şeyi ondan öğreniyor zaten. Şimdi Ümit Yaşar'la konuşurken Ümit Yaşar şöyle aktarmış onu. Şimdi diyor ki hepsi onun kör olmasına, kötü kaderine çok üzülmüşler ailede. Dolayısıyla Elif adında bir kız kardeşi var, bir de Ali adında abisi var. İkisi de ona yardımcı olmaya çalışıyorlar ama çok üzülüyorlar. Babası da meraklı adam. Hemen bir saz buluyor, buluşturuyor, yapıyor. Oğlunun eline veriyor ki saz şairleri geldiğinde oğlan da onlarla meraklı dinlesin, onlarla çalmaya çalışsın diye. Şimdi bu yıllar sonra Veysel'den bunu şöyle dinliyoruz. Sazın diyor mükemmel çalmadığım için kulağıma hiç hoş gelmiyordu. Ne zaman diyor iyice ben onu anladım, içselleştirdim, ondan sonra çalmaya başladım doğru düzgün. Hmm. Yoksa baştan pek elime almak istemedim. Sazdan ururdum diyor. Ururdum, almazdım yani. Hmm. Sazdan ururdum. Çünkü mükemmeliyetçi bir insan. Çok iyisini yapmak istiyor. Çok iyisini şey yapmak istiyor. Böyle bir yönü var. Şimdi burada neyi görüyoruz biz? Tabii zamanla sazı öğrendi, hatta öğretti. Muhteşem bir aşık oldu. Burada aslında jeofelsefeyi görüyoruz. Şimdi jeofelsefe nedir? İbn Haldun'un bakış açısı. Hani coğrafya kaderdir diyor ya.
1: Doğduğun yer kaderin, evet.
0: Kadir, bir anlamda kaderim. Bakın şimdi nasıl? Şöyle düşünün. Şimdi Veysel'in döneminde çiçek hastalığı ölümcül bir hastalık. Yani yakalananı %90 öldürüyor. Kurtulan da böyle Veysel gibi, evet, işte farklı arızalarla kurtuluyor. 1970'lerde, belki de 60'larda başlandı, çiçek aşısına başladı Türkiye devlet olarak. Ve öyle bir şey çalıştı ki seferberlikle, evet, çiçek olayını sonlandırdı. Şimdi düşünün, Veysel bu döneme çiçek aşısına ulaşabilseydi ya da o döneme denk gelmeseydi, gözünü çiçekten kaybetmeseydi, hiç eline saz almasaydı, Veysel diye biri olacak mıydı? Olmayacaktı. Evet. Ben bu şeyi örnek veririm hep. Mozart'ı mesela, bunun babası Avustralya Kraliyet Orkestrası'nda kemancı olmasaydı da Mozambik'in Matolak şehrinde efendim bir teknede balıkçı olsaydı, bu dehası ortaya çıkacak mıydı? İşte o yüzden bazı şeylerin kazançlarını jeofelsefeye bakarak, bazı anormallikler ya da zararlı gördüğümüz şeyler aslında kazanç olabiliyor. Şimdi Ayşe sormak lazım ama tabii, Veysel'e hangisini tercih ederdin? Çok tanınan, gözleri gören, tanınmayan bir Veysel mi, yoksa gözlerini kaybetmiş bir Veysel mi diye sormuşlar nitekim.
1: Aslında evet, değil mi? Doktorlar tedavi ederim demişler ama yani.
0: Sormuşlar dolaylı yoldan şöyle. Tıp fakültesindeki doktorlar tabii çok ünlü olduktan sonra İstanbul'da, Aşık Veysel seni tedavi edelim falan, hı-hı, diyorlar. Soruyorlar. Diyor ki bakın çok güzel cevap. Benim diyor bunca yıl kendime göre düşünüp kurduğum bir dünya var. Evet. Ben onu görmeden hayal edip yaratmışım. Dışarıdaki dünyaya benzer mi benzemez mi bilmiyorum ki. Ama diyor gözlerimi açacaksanız bu dünya yitip gidecek. Ben buna razı değilim. Ben diyor körlüğümden şikayetçi değilim. Ben körlüğümden başkaları müteessir oluyor diye üzülüyorum diyor. Evet. Mesela güzel bir benzetme yapıyor orada. Rakı diyor içine tesir eder. Ama ya rakı şişesi? Sarhoş olur mu hiç rakı şişesi? Ben de rakı şişesi gibiyim. Körlüğüm bende kaldığı müddetçe bana dokunmuyor. Başkaları onu görüp müteessir oluyor. Gene Niyazi Ozan'la bir sohbetinde şöyle bir şey söylemiş, o da güzeldir. İnsanoğlu diyor her şeyi görüp bilemez. Fransa'yı, Almanya'yı mesela gitmedik, görmedik, bilmiyoruz ama bize oralar sorulduğu vakit öyle bir millet yok, orada o insanlar yaşamıyor mu diyeceğiz diyor. O imkansız. Ben nice bakar körler bilirim diyor. Onlar gibi olmaktansa ben böyle kalmayı tercih ederim diyor. Bırakın beni. Benim diyor bir alemim var. Güzel bir alem içindeyim ben. Yaşadığım hayattan memnunum diyor,
1: evet,
0: yani.
1: Kendine çok çok güzel, evet, bir dünya yaratmış içinde. Evet.
0: İç dünyası çok zengin. Kişiliği, sazıyla sözüyle onu dışa vurduğu bir kişilik yapısı var Veysel'in. Yani kendi eliyle yarattığı o iç dünyayı, dış dünyayı görerek o dünyanın bozulmasını istememiş.
1: İstememiş, evet. Aşık Veysel eserlerinde bir de halk felsefesini işledi. Hı-hı. Bu halk felsefesini nasıl işledi? Etik anlayış ve etik eylem, evet, örnekleri üzerinden Veysel'in birlik, dayanışma ve, hı-hı, ayrımcılık yapmama gibi değerleri hayatına ve eserlerine nasıl aktardığını siz nasıl anlatırsınız?
0: Çok güzel bir konuya değindiniz. Gerçekten aktarılması gereken bir şey bu. Özellikle yeni neslin dinlemesi ve öğrenmesi gereken bir şey. Şimdi halk felsefesinin en önemli yapı taşlarından bir tanesi etik anlayıştır. Hani bunu Legolara benzetiyorum. birer birer küçük legoların birleşmesi, işte halk mutfağıdır, halk danslarıdır, halk felsefesinin yapı

0: taşları, onlardan bir Lego'yu da etik anlayış olarak düşünün, birleştiği zaman halk felsefesini ortaya çıkartırlar. Şimdi burada benim tanımımla, ben ahlakı hayatı kullanma kılavuzu olarak tanımlıyorum. Hayatın kullanma kılavuzudur ahlak. Eğer beceremezsiniz zaten kullanamayacaksınız, o hayatı yaşayamayacaksınız, hakkını veremeyeceksiniz. Şimdi biz Veysel'de bu etik davranışı, yani ahlak kurallarını, etik eylemi, yani ahlak kurallarının eyleme dökülmüş halini ve etik felsefesinin sonucu çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi Veysel'in hayatından bunlara birer tane örnekle gidelim isterseniz. Tamam. Çünkü çok şenlikli, çok güzel bir örneklemeleri var. Şimdi her kademede etik anlayışın varlığı görülüyor. Günlük hayatında hem de eserlerinde bunları ifadelendirmiş. Mesela bir etik davranış örneğini vereyim. Bir gün ona soruyorlar, ölüm nasıl bir şey diyorlar. Şöyle cevap veriyor, tatlı bir şey ölüm. Hele diyor bizim gibi ihtiyarlar için tatlı bir şey. Hı hı. Elden ayaktan düşüp çoluk çocuğa rahatsız edeceğine, milleti senden bıktıracağına, paşalar gibi git öl zamanı geldi. Kimseye yük olma. Nasılsa diyor gideceğimiz yer orası değil mi? Hem diyor bir bakın burası da çok enteresan. Yol kısaldıkça adama yaşamak için heves kalmıyor adamda diyor. Yani sen yaşın geldikçe heves de bitiyor. Bu gerek de kalmıyor. 21 Mart 1973'te vefat ediyor. Ölümünden birkaç saat önce oğlu Ahmet Şatıroğlu bir teybi açmış. O zaman teyplerimiz vardı. Şimdi evet. Nesil bilmez.
1: Kayıt onlar. Alabiliyorduk o
0: evet,
1: zaman.
0: Kayıt yapıyorduk onlarla. Teybi açmıştı. Baba diyor artık gidiyorsun. Bir hatıra kalsın sana, bir şeyler söyle bize diyor. Veysel de bakın şimdi ne diyeyim. Bak birbirinizle diyor konu komşuyla iyi geçin. Dirliğinizi düzenliğinizi bozmayın. Herkesin günahı sevabı kendine. Birliğinizi beraberliğinizi yürütün diyor. Şimdi biz buradan aldığımız bu etik davranış örneği nereden geliyor? Bakın bu halk felsefesi ta Orhun abidelerinden gelir. Evet. Orada der Bilge Kağan, birliğinizi dirliğinizi bozmayın. Yer çökmedikçe gökyüzü inmedikçe senin birliğini töreni kimse bozamaz. Bozmayın. Bakın o felsefeyi devam ettiriyor. Bir etik eylem örneği vermek istiyorum ki bu çok sevdiğim bir etik eylem örneğidir. Bir gün Pamukpınar Köy Enstitüsü'nde bu derse giriyor Veysel. Günaydın diyor. Bakıyor ki öğrenciler konuşmaya devam ediyorlar. Biraz duraksıyor, ondan sonra sessiz olmalarını istiyor. Ardından çocuklar sunca diyor ki bakın çocuklar şimdi biraz öncesinden daha güzelsiniz. Daha aydınlıksınız. Ben sizi şimdi daha iyi görüyorum diyor. Herkes gülüyor tabii doğal olarak. Sonra oturuyor ve anlatmaya başlıyor. Günaydın demekle gün aydın olmaz diyor. Günü aydınlatacak olan bizleriz, sizlersiniz. Günaydın demenin anlamı günümüzün güneşle aydınlatılması değildir diyor. Günü insanların aydınlatması lazım. Günümüzü aydınlatan bilimdir, bilgidir. Bakın diyor bunu karartan da cahilliktir. Eğer benim güneşle aydınlanan dünyam bir cahillik sonucunda kararmasaydı, yani çiçek hastalığım tedavi ettirilebilseydi, bugün ben de bu gönül gözüyle gördüğüm dünyayı belki de sizin gibi canlı canlı görebilecektim diyor. İki gözümle sizlerin bana baktığı gibi bakabilecektim. Ama olmadı diyor. Sonra arkasından hemen ekliyor. Konumuz da bu değil diyor. Günaydın diye birbirimizle selamlaşırken aydınlanmayı ve çevrenizi aydınlatmayı sakın unutmayın. Konu da bu diyor. Tabii çocuklardan bir alkış kopuyor. Hepsi ayağa kalkıyorlar. Bakın ne kadar net, ne kadar sıra dışı bir bakış açısıyla bu etik eylemi gösteriyor. Bir de etik anlayıştan örnek vermek istiyorum. Bu da onun ne kadar öngörü sahibi olduğuna dair çok vurucu bir örnek. Yavuz Bülent Bakiler anlatmış bu anekdotu. Onu da rahmetle analım kısa bir süre önce vefat etti. Evet, Allah rahmet eylesin. Veysel'le kavuşmuşlardır. Çok iyi arkadaşlardı zaten. Şimdi Bakiler 1955 yılında Ankara'dan Sivas'a dönüyor. Bir arkadaşı diyor ki Veysel burada. İğneci Ali'nin evinde kalıyor. İstersen Python'a atla git de diyor. Bak duyarsa bozulur senin şey yapmadın. Tabii diyor kalktım gittim. Anlatıyor şimdi. Kalktım gittim içeriye girdik diyor. Veysel zengin bir yer sofrasının başında bağdaş kurmuş. Oturmuş başında her zamanki gibi fötör şapkası. Oturmuş büyük bir bakırsının etrafında yerde. Her yanında da birkaç kişi var. İğneci Ali bize ısrarla tabii sofraya çağırıyor. Orada yemeklerde bulunandan biri hemen Veysel'in kulağına eğiliyor uyarmak istiyor. Aman aşık diyor dikkat et. Bu gelenler bizden değil. İkisi de sünni. Ona göre konuş diyor. Şimdi bakın. O anda o da sanki sağır bir sessizlikle doldu diyor Bakiler. Kaşıklar elimizde kaldı. Aşık Veysel'in yüzüne baktım. Çiçek bozuğu yüzü kararmaya başladı. Elindeki kaşığı büyük bakır siniye atar gibi bıraktı. Başı bir süre göğsünün üzerinde durdu. Ne söyleyeceğini şaşırdı. Elleri çaresizlikle çevirdi döndürdü sinirlendiğinde bunları yaparmış. Ondan sonra başını birden kaldı.

0: sırtı diyor. Yahu ne demek? Bunlar bizden değil sözü. Yahu ne demek Alevilik, ne demek Sünnilik? Hala mı siz biz kavgası? Bu gelenler Türk mü? Türk. Müslüman mı? Müslüman. Evet. İnsan mı? İnsan. Dahası var mı? Bizden sizden ne demek? Bıkmadınız mı bu ayrımdan? Allah aşkına diyor, bırakın bu kafayı. Ben hoşlanmıyorum bu ikilikten. Şuraya ağzımın tadıyla bir lokma yemek yemeye geldim. Senlik benlik kavgası yapıyorsunuz. Ben bunun için gelmedim. Adam olun. Herkesle iyi geçin diyor. Bakın ne kadar önemli o dönemde köklü bir etik anlayışı görüyoruz. Burada birlik, beraberlik, dayanışma, ayrımcılık yapma, ötekileştirmeme, her şeyi söyleyebilirsiniz.
1: Bozkır'ın ortasında evet, evrensel değerler yaratmış.
0: Hem de nasıl,
1: insan.
0: Hem yani, de nasıl. Yani çok, çok derin bir felsefe. Çok derin. Hı-hı. Atatürk'ün ilkeleriyle tamamıyla bağlı, evet, evrensel bir bakış açısı, evet, sürekli konuşuyor. Hı-hı. Dolayısıyla çok çok önemli, yaptığı doğruydu.
1: Evet. Aşık Veysel halk felsefesini günlük yaşamına da aktarmış biri. Nasıl taşımış onu? Özellikle meyve bahçesi ve toprakla kurduğu ilişki üzerinden, evet, nasıl anlatırsınız? Evet, halk çok... felsefesini somut bir yaşamsal faaliyet alanına dönüştürüyor.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü.
0: Bu çok güzel bir noktaya değindiniz. Onun bir meyve bahçesi var. Bak çok kişi bilmez, bundan bahsedelim. Çok önemli çünkü. Gözlerini kaybettiği zaman Gülizan'a da şey diye anlatıyor. Yeşili diyor, elleriyle tutup tanırdı o diyor, yeşili. Son renk kırmızıyı hatırlıyormuş, yeşili de elleriyle tutup tanıyormuş. Ümit Yaşar Veysel'in bahçesinden bahsederken onunla konuşmuş. Nasıl yaptın, nasıl ettin, şöyle anlatıyor ona. Kirazlarla, cevizlerle oluşturulan büyük bir bahçesi var. O yapmaya başladığı zaman köylü diyor ki, ya atalarımız bunca yıldır bunu yapmamışlar. Eğer diyor olabilecek bir şey olsaydı zaten yaparlardı diyor. Veysel hiç dinlemiyor tabii, yapıyor. Ama bir bakıyor bahçe oluştuktan sonra demişler ki, ya biz görmüşüz aslında, bu adam kör değilmiş demişler yaptıktan sonra. Veysel kendisinden alalım, kendi nasıl söylüyor ben onu size aktarayım. Diyor ki, bizim köy taşlık olduğundan ekinleri elle yoluyoruz, hı-hı, biz diye anlatıyor. Ne kadar zor, bakın tırpan,
1: evet,
0: toprağa işlemiyormuş.
1: Girmiyor, evet, evet,
0: girmiyormuş. Dolayısıyla 8 dönümlük bir tarlası var, ona diyor şeftali, armut, dut ve elma ağacı diktim. Bir de diyor Kanada kavağı getirdim, 70 tane, evet, hissettim, onu diktim. Hepsi yetişti diyor. Bu köyde babası ilk kez patates yetiştirmiş. O da onun oğlu olarak bir bahçe yapıyor. Ve gene ekliyor tabii, şu ölümlü dünyada neye misal olursak o kalır diye kalmış. Biliyor musunuz, bir şey var, elma var, Aşık Veysel elması. Onun yetiştirdiği elmayı o isimle anarlar. Önce o yetiştiriyor, sonra bölge, sonra yöre. Evet. Şimdi sanırım şey, coğrafi işaret de aldı bildiğim kadarıyla. Böyle bir yönü de var. İkinci eşinin adı da Gülizar Ana, ilk eşi Esma. Gülizar Ana şöyle anlatıyor, ben çok sevdim onun anlatmasını. Çok sevdiği şeydi diyor bahçede toprakla uğraşmak. Türkü çağırır diyor. Karnın yardım kazma ile bel inen, yüzün yırttım tırmı ile bel inen. Yine beni karşıladı gül inen, benim sadık yârim kara topraktır. Bizim bahçede çalışmamızdan çok hoşlanırdı, titizlenirdi diyor. Ağaç hasat mevsiminde de keyfine değme. Gene türküsünü söylerdi. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Toprağı diyor çok severdi, ağaçları, çiçekleri. Biz diyor fakir olduğumuzdan her şeyi, varımızı yoğumuzu misafirin önüne koyardık. Oh, zaten konulmasını isterdi. Yüreğini dökerdi. Aa, şöyle de bir laf var. Yüreğini ortaya koyanın evinden aç kalkılmaz. Bakın lafa, gördünüz mü? İşte halk felsefesi burada, bakın. Veysel'in sazı doyuruyor insanı. Yüreğini ortaya koyanın evinden aç kalkılmıyor. Şimdi bakalım çevremizi bu yeniden diriltmek kolay mıdır? Olsun. Biz diriltmek için yola,
1: evet,
0: çıkmamız gerekiyor.
1: Evet. Yapmamız bir yerden başlamamız gerekiyor. Gerekiyor.
0: Kesinlikle, kesinlikle yapmamız gerekiyor. Evet.
1: Aşık Veysel'in eserlerinde varoluşçu felsefenin izlerini de görüyoruz. Nasıl görülüyor ve bu felsefeyi hem yaşamında hem şiirlerinde nasıl uygulamış?
0: Şimdi benim son çalışmam Halk Bilimsel Metaetik Kuram'la, gene kendi kuramımla incelediğim Aşık Veysel Poetikası'nda Türk Halk Felsefesi ve Varoluşçuluk'ta inceledim ben. Veysel'i çalışırken Søren Kierkegaard'dan varoluşçuluk etiğini, Jean-Paul Sartre'dan sahicilik etiğini, Albert Camus'un da saçma etiği bağlamında çalıştım. Buna göre temellendirdim. Şimdi bulgularıma göre biraz anlatayım isterseniz. Hı hı. Şimdi kendini gerçekleştiren insan, yani az önce bahsettiğim gibi başkaldırıyla doğrulan insan, kendini gerçekleştirmiş insandır. Veysel de bunlardan bir tanesi. İlk konuşmamızın başında bahsettiğimiz gibi gözlerinin kaybı, askere alınmaması. Sonra mesela Atatürk'le görüşemiyor. Atatürk onu çağırttırıyor. O gittiğinde başka bir yerde oluyor veya haber vermekten imtina ediyorlar vesaire. Çok üzüldüğü olaylardan bir tanesi bu. Yani hayatının doneleri var böyle içinden atamadığı.

0: yabancılaşma, işte ölüm duygusu, umutsuzluk, kaygı duygularını görüyoruz. Mesela bir şiirinde, bir küçük dünyam var içimde benim. Mihnetim, zinetim bana kafidir. Görenler dar görür, geniştir bana. Sohbetim, ülfetim bana kafidir. Bak böyle dile getiriyor kendi dünyasını. Bir başka olaydan bahsedeyim. Veysel küçükken çeşmenin başına gidiyor su almaya. Ama oradakiler Veysel'i itekliyorlar. Çek şuradan kör olan diyorlar. Vardır böyle hareketler.
1: Evet, ne yazık ki. Maalesef. Zorbalıklar
0: vardır,
1: oluyor.
0: Vardır böyle. Bunu yapıyorlar. Tası da düşüyor. Kendi de yuvarlanıyor. Tabii çok üzülüyor. Ve tabii duyarlı insan tavrıyla onu hemen bir şiire çeviriyor. Elimde bir kadeh vardım kurnaya. Hucum eylediler bana vurmaya. Dilimdeki kadehimi kırmaya. Tuttular birkaçı. Koy vermediler. Böyle şiirine. Şimdi buradaki umutsuzluk, yalnızlık duyguları Veysel'in satırlarına yansıyor ama öyle kalmıyor. Veysel para kazandıktan sonra gidiyor köyüne bir çeşme yaptırıyor.
1: Eyleme dönüştürüyor.
0: Tabii. Aşık Veysel Çeşmesi. Ve diyor ki buradan herkes su alacak. O herkesin altında yatan yani belli.
1: Evet.
0: Ne öylesi ne böylesi öyle değil. Herkes su alacak. Kendini çok farklı alanlarda gerçekleştiriyor. Kendini meyve bahçesi yapan biri, mutluluk yolunda yürümeye çalışan biri, yaşadığı olumsuzlukları, çaresizlikleri çareye dönüştüren, hem kendi için etik felsefesini geliştiriyor. Yani değerlerini ortaya koyuyor. Hayatını anlamlandırmak için etik değerler üretip koyuyor. Bunlarla yürüyelim diye. Ve onları şarkılarında, şiirlerinde kullanıyor. Onun için söylüyoruz. Hissettiğimiz için devam ediyoruz bunları. Örnek olmuş yani. Özellikle ben Alevi-Sünni ayrımı yapmamış, hani kendi bir Alevi şair ama hiçbir zaman bunu gündem maddesi yapmamış, bir potada eritmiş. İsterseniz Veysel'e son kitabımın, ben kitabımı yayınladım Cumhuriyet'in 100. yılında, Aşık Veysel'in vefatının 50. yıl dönümünde denk gelmesini istedim, özellikle öyle yayınladım. İsterseniz oradan son sözlerle sonlandıralım. Gözlerini gönlüne çevirmeden önce dünyada gördüğü son renk kırmızıyı hatırlayan, yeşili de elleriyle dokunarak, hissederek bulup seven Aşık Veysel'in anısına saygıyla. Dostlar seni hatırlıyor, devrin daim olsun koca Veysel.
1: Sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu'na teşekkür ediyoruz ve sizlere bu koca yürekli ozanın dizeleriyle veda ediyoruz. Ben gidersem sazım, sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme. Lal olsun dillerin, söyleme yağda. Garip bülbül gibi ahüzar etme. Gizli dertlerimi sana anlattım. Çalıştım sesimi sesine kattım. Bebe gibi kollarımda yaylattım. Hayali hatır et, beni unutma.

Kültürel miras, geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki Somali ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başlattığını söyledi. Cumhurbaşkanı Mahmut, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye'nin Somali'ye yaptığı destek, balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek şeklinde olduğu ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda tam bağımsız Türkiye mücadelesi verdiğini söyledi. Bakan Çiftçi, Konya'da 11. Bilim Festivali açılış töreninde konuştu. Bir zamanlar parasını verip alamadığımız uçakları artık kendimiz yapıyoruz. İşte milli teknoloji hamlesi dediğimiz büyük yürüyüş tam olarak budur, dedi. Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü kavşakta devrildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan maden ocağında tavan çökmesi sonucu bir madenci hayatını kaybetti. 4'ü ağır, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişiler görevlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde durdurulan bir araçta çuvalların içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İstanbul polisi uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rusya ile Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Kiriviy Rih kentinde bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırıya mutlaka karşılık verileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların çok önemli olduğunu vurguladı, ancak askeri seçeneklerin halen masadan kaldırılmadığını söyledi. Trump, İran'ın doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını da belirtti. İran'dansa ABD'nin yeni ekonomik yaptırımları başarısız olacak mesajı geldi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Umman'la İran arasında görüşmeler de sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 ek gümrük vergisi koydu. İki ülke arasında ipler koptu. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerinin askıya alındığını ve tarifelere birebir misilleme ile yanıt vereceklerini açıkladı. Haberleri sunduk.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yüksek.

Efendim merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve

0: Hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu haftada çok değerli bir ismi ağırlamanın onurunu, gururunu yaşıyoruz efendim. Çünkü hem Türkiye'de hem de dünyada tarım ve gıda sektörlerine ilişkin geleceğe yönelik ufuk, vizyon açıcı değerlendirmeleri yapabileceğimiz ülkemizdeki sayılı isimlerden biri sağ olsun bu hafta bizleri kırmadı efendim. Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi, Dünya Gazetesi yazarı Profesör Doktor Sayın Aykut Gül hocamla birlikteyiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim.
1: Umut Bey teşekkür ederim. Sizinle program yapmak benim için bir şeref. Çok sağ olun.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Efendim, Dünya Gazetesi'ndeki yazılarınızı ve tabii ki süremiz ve programlarımız el verdiğince katıldığınız konferansları takip etme şansını yakalıyoruz. Şans diyorum, gerçekten Türk tarım sektörüyle küresel ölçekte de sadece Türk de değil, ilgilenen herkesin burada çok naçizane bir gazeteci tavsiyesi olarak alsın değerli dinleyicilerimiz, eğer lütfederlerse lütfen Profesör Doktor Sayın Aykut Gül hocamın yazılarını takip edin. Özellikle son dönemde Dünya Gazetesi'nde stratejik düşünce köşesinde çok güzel yazılar var. Zor zamanların güvenli limanı, planlı üretimde daha güçlü Türkiye, COP31 ile ilgili yazılarını mutlaka okuyunuz ama ben özellikle bu programda kıymetli hocamdan rica ettim ki zor zamanların güvenli limanı başlığını taşıyan yazısından hareketle yaklaşık bir işte 25 dakika bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kıymetli hocam, yazınızda çok güzel vurgulamışsınız. Bölgemiz ateş altında demişsiniz. Ve yani her gün yeni krizler var. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi yani bu kadarı da fazla dediğimiz insanlık dışı uygulamalar var. Politikalar güdülüyor ne yazık ki. Tabii bunların hepsini tarım ve gıda dışında konuşmaya vaktimiz müsait değil. Ben hani öyle bir soru da formüle etsem siz harika anlatırsınız buna eminim ama ben özellikle tabii ki Toprağın Sözü programında sizin tırnak içerisinde küresel ölçekteki bütün sorunlara yol açmak şeklinde ifade ettiğiniz, mazlumların yanında olmak açısından bunu önerdiğiniz bu konuyu, bu yol açmayı tarım ve gıda açısından değerlendirmenizi rica edeceğim ben. Şimdi diyorsunuz ki bir alt başlık olarak üretmek değil, iletmek sorun. Bunu biraz naçizane çizmeye çalıştığım küresel çerçevede yine sizin yazınızdan hareketle tabii ki haddimi aşmayayım çizmeye çalıştığım bu çerçevede biraz daha söze döker misiniz kıymetli hocam?
1: Umut Bey teşekkür ederim. Gerçekten ülkemizin bulunduğu bölge itibariyle baktığımızda etrafımız gerçekten bir ateş çemberi halinde ve Türkiye'de bir böyle çölde vaha gibi yeşil olarak kendini koruma çabası içerisinde. Bugüne kadar da bu şükürler olsun başarıldı. Ama gerçekten o bıçak sırtı gidebilmek, ne kadar gidebilirsiniz? Bu konuda gerçekten çok ciddi olarak dış politikanızın iyi yönetilmesi lazım. Ve bu anlamda da özellikle zor zamanların güven limanını yazdıktan sonra dahi gerçekten çok ciddi gelişmeler oldu. Yani bir baktık işte Cumhurbaşkanımızın daha önceden hiç ipucunu almadığımız bölgesel çapta baktığımızda bir Mekke anlaşmasıyla karşımıza çıktığını ve tüm dünyanın gündemine oturduğunu görüyoruz. Şimdi bu olaylarda genelde hani şöyle bir şey var. Yani Hürmüz'den başlayan işte Ukrayna, Rusya'ya kadar devam eden süreçte genelde neler konuşuluyor? İşte ekonomi, finans anlamında işte petrol, altın, finans piyasaları, ondan sonra enflasyon, Amerikan verileri, ABD'nin verileri, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın nasıl davrandığı vesaire. Bunlar hep gündem olurken aslına bakarsanız işin özünde gıda güvencesi yatıyor. Gıda güvencesi giderek daha değerli hale geliyor. Yani bunun tüm ülkeler açısından en büyük problem olacağı, olduğunun çok iyi anlaşılması gerekiyor. Hürmüz ile gelen hani Amerika'nın, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan bu süreçte aslında hani Hürmüz dar boğazı diye de çok fazla ifade edilmeye başlandı. Bu sürecin bize anlattığı çok şey var. Yani Hürmüz gerçekten önemli bir boğaz. Ama biz orada hep Hürmüz deyince aklımıza petrol, doğalgaz geldi. Fakat diğer taraftan da işte gıda güvencesi anlamında mesela gübrenin oradan dışarıya, dış dünyaya ulaştırılamaması çok büyük bir problemdi. Ve dolayısıyla gübre olmadan tarımsal üretimde ciddi bir verimlilik kaybı olabileceği endişesi o zaman konuşuldu. Ve biz şükürler olsun ülke olarak stoklarımızın iyi olmasından dolayı bunu biraz daha en az zararla atlatabildik. Yani dolayısıyla o bölgeye baktığımızda da bölgeden çıkan özellikle de enerjiye bağlı olan enerji ve türevleri işte gübreye kadar baktığımızda Hürmüz'den bunun çıkması tamam ama diğer taraftan da bölge ülkelerinin en az %70 kadar gıdaya dışarıya bağımlılıklarının olduğunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Yani bunu da iyi anlamak gerekiyor. Şimdi bu Hürmüz'ün üzerinden 6-7 ay geçti. Aslına bakarsanız gıda fiyatları biraz sonra bazı örnekleri vereceğim. Ciddi anlamda yükselişler meydana geldi ve hala devam ediyor. Şimdi Hürmüz'den sonra Babülmendep, işte
0: Evet.
1: Yemen, Kızıldeniz'i etkileyen o süreç içerisinde orada zaman zaman tıkanıklıklar meydana geldi. Şimdi Babülmendep dediğiniz zaman bu netice itibariyle Kızıldeniz, Süveyş Kanalı bu kısım etkileniyor. Şimdi burası etkilendiği zaman sadece Hürmüz'den çıkamayan gübre ya da enerji değil ama aynı zamanda Avrupa ile Asya arasındaki en önemli trafiği sağlayan bu Süveyş Kanalı. Burası ciddi bir tehdit altına girdi ve bu özellikle de lojistik anlamda temini zorlaştırdı. Şimdi bu
0: Anladım.
1: şu anlama geliyor. Siz Süveyş kanalını kullanamadığınız zaman aşağıdan Afrika'nın altından Ümit burnundan dolaşarak artı 2 hafta koyuyorsunuz lojistik hatta. Şimdi burada kopan tedarik zincirlerinde sıkıntı var. Hani sizin söylediğiniz üretmek değil, iletmek sorun. Yani bugün baktığımızda ülkemizde de ciddi anlamda bu yıl özellikle üretimde gerçekten ciddi bir patlama yaşıyoruz. Rekorlar kırılıyor. Dünyada da üretim anlamında fena değil ama fiyatlar hala yükseliyor. Neden? Çünkü lojistik hatlarda sıkıntı var. Dediğimiz gibi Hürmüz dedik, öbür taraftan Babülmendep dedik. En son belki Cebeli Tarık bile bundan sonra artık o Faslı göçmenlerin işte İspanya üzerine İsrail tarafından provoke edilip yönlendirilmesi ve artık o zincirde de bir kırılma yaşanabileceği endişesi doğurdu. Ve sonrasında da biz yine Ukrayna-Rusya savaşı maalesef işte zaman zaman işte barış girişimleri falan olsa da giderek artıyor. Ve dolayısıyla özellikle de Ukrayna ve Rusya'nın buradaki önemine dikkat çekmek gerekiyor. Gıda anlamında daha önceden bir tahıl koridoru gelişimiyle
0: Yani tabii.
1: ciddi anlamda biliyorsunuz 33 milyon ton oradan bizim inisiyatifimizle İstanbul'daki o merkezdeki kontrolle İstanbul Müşterek Koordinasyon Merkezi üzerinden nereye gitti? Biz aslında onu daha çok Afrika'ya diye bekledik ama
0: Oralara
1: zaten
0: gitmedi değil mi efendim? Çok gitmedi.
1: %12'si Afrika'ya giderken
0: Ya.
1: %40'ı Avrupa'ya gitmiş düşünebiliyor musunuz? Ama yine de en azından oradaki Afrika'da ciddi bir açlığın önlenmesi bakımından çok ciddi bir girişim oldu ve bugünlerde de yine böyle bir girişim. Herkes yönünü Türkiye'ye dönmüş durumda. Türkiye'den böyle bir şey bekleniyor. Yani Türkiye öyle bir konumda ki adını gerçekten daha önce de ben yazılarımı ifade etmeye çalıştım. Tam bir merkez ülke
0: Ülke.
1: konumuna yerleşmiş durumda.
0: Kıymetli
1: Yani
0: hocam, işte o yüzden
1: evet.
0: naçizane ben tüm yazılarınızı tavsiye ettim değerli dinleyenlerimize. Çünkü bunları bir bütün halinde okuduğunuzda gerçekten katma değeri artıyor. Kıymetli hocam, lütfederseniz şimdi Hürmüz'den, Babülmendep'ten, Karadeniz'den, Kızıldeniz'den, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan, tahıl koridorundan bahsettiniz. Çok genel bir soru formüle etmek istiyorum yüksek müsaadenizle. Şimdi bunların hepsini bir tecrübe olarak da bir değerlendirirseniz. Tüm bu tecrübelerden hareketle gıda ve tarım ürünlerinin savaş ve yaptırımlardan mümkün olduğunca ayrı tutulduğu, kalıcı ve uluslararası mekanizmalara ihtiyaç var mı ve böyle bir sistem gerçekten kurulabilir mi? Ne dersiniz hocam?
1: Güzel bir soru Umut Bey, çok sağ olun. Asıl krizimiz orada aslında. Yani bu tür savaşlarda birinci derecede yapılmak istenen öncelikle insanların açlıkla

0: terbiye edilmesi, altyapının, gıda altyapısının, tarımsal altyapının yok edilmesi. Mesela Gazze'de bunu en son yaşadık. Yani İsrail'in orada Gazze'de yaptığı şey tarımsal altyapıyı, tüm sulama yatırımlarını, sulama altyapısını, su kuyularını yok etmekti ilk etapta. İkinci etapta da şehirdeki fırınları vurmaktı hatırlarsanız. Ve hala bu trajedi maalesef belli ölçüde devam ediyor. Mesela Golan Tepeleri, daha ben hatırlarım gençliğimden beri Golan Tepeleri haberlerde yer alır. Ama Golan'ın önemi neydi? Suydu. Su demek tarımsal üretim demekti. Dolayısıyla biz bu tür uluslararası şeylerde, sıkıntılarda baktığımız zaman hemen gıda ve su ön plana çıkıyor. Şimdi bizim hani tekrar Hürmüz'e dönecek olursak,
1: Lütfen.
0: mesela su çok konuşulmuyor. İran'ın bir su arıtma tesisi vuruldu. İran dedi ki ben bunu not ettim. Sizin de su arıtma tesisleriniz var. Benim de bunları artık bundan sonra vurma hakkım ortaya çıkıyor. Şimdi su gıda içerisinde belki de en önde geleni. Neden? Çünkü gıdada belki bir ayda aç kalabilirsiniz, hayatınızı devam ettirebilirsiniz ama susuz olarak en fazla birkaç gün. Şimdi Körfez'deki ülkelerin suya bağımlılığı %70 ila 95 aralığında su arıtma tesisleri. Su arıtma tesisi bombaladığınız zaman belki bir ya da birkaç tane şehir bir anda susuzluğa mahkum olabiliyor. Özellikle mesela Riyad'ı ben örnek vereyim. 500 kilometre mesafeden arıtılmış su borularla transfer edilerek geliyor. Şimdi böyle bir yerde siz böyle bir girişimin olduğunu su arıtma tesisine karşı düşünebiliyor musunuz? Yani milyonlarca nüfusun barındığı bir başkentteki böyle bir trajediyi düşünebiliyor musunuz?
1: Yani.
0: Dolayısıyla bu gerçekten bir nükleer bomba kadar etkili olan önemli bir silah diye düşünüyorum. Şimdi burada mesela Ukrayna Rusya'da da Rusya neden Ukrayna limanlarını bloke ediyor? Çünkü Ukrayna'nın işte tahıl ihracatını başta tahıl olmak üzere yağlı tohumlar da var bunun içerisinde tabii ki. Bunu ihracatı engellemek. Yani bir yandan işte ekonomisine darbe vurmak ama diğer taraftan da özellikle bazı ülkelere bu anlamda terbiye etmiş olabilmek. Şimdi baktığımızda burada bizim özellikle Rusya dünyada üretimde birinci, Ukrayna beşinci sırada ama iki ülke dünya ihracatının üçte birine sahip. Ve buna bağlı olarak da küresel buğday fiyatları yılbaşından bu yana yaklaşık olarak %50'ye yakın artmış görünüyor. Pirinç %45, şeker %10, ayçiçeği %28, soya %15, mısır %21 yükselmiş durumda. Bunların büyük çoğunluğu şöyle genelde baktığımız zaman üretimden kaynaklanan değil, daha çok ulaştıramamak. Çünkü
1: Yani.
0: biliyorsunuz hani arz diyoruz ya, gıda arz güvenliği.
1: Evet.
0: Arz dediğimiz şeyin içerisinde birinci kademe üretimdir. Ürettiğiniz şeyi siz pazara sunamadığınız zaman, tezgaha koyamadığınız ya da market raflarına getiremediğiniz zaman onun adı arz olmuyor. Yani siz tarlanızda ürettiğiniz ürünü alıp depoya koydunuz. Bu bir üretimdir elinizde ama arz değildir. Arz edebilmek için bunu pazarlara sizin ulaştırabilmeniz gerekiyor. Bugün özellikle yapılmak istenen, yani biz daha çok petrolü, doğalgazı konuşuyoruz ama diğer tüm ticareti felç eden bir yapı söz konusu. Yani Hürmüz'den, Babülmendebe, oradan yukarıda Ukrayna-Rusya savaşıyla gelen süreç ve en son bizim doğumuza da yine bu sarktı maalesef ki. Biliyorsunuz Ukrayna'nın Hazar Denizi'ndeki İran gemisini vurması dolayısıyla bizim o tarafta
1: Evet.
0: çevrelendi. Ve son zamanlarda mesela Yunanistan'ın adalara 150 bin civarında yedek asker yığması gündemde yine. Batı tarafımızda da yine aynı şekilde. Yani dört bir tarafımızda gerçekten çok sıkı bir ablukaya doğru giden bir süreci belki de yaşıyoruz. O nedenle de benim daha önce ifade ettiğim stratejik rezerv yönetimi çok önem kazanıyor. Bizim mutlaka buradaki rezervlerimizi artırabilmemiz gerekiyor.
1: Söylediğiniz gibi yani Türkiye için de stratejik gıda rezervleri yazınızda da söz ettiğiniz çok önemli ve hani anlattığınız, çizdiğiniz tablo hani biraz küresel gelişmelere de baktığımızda bu çatışmaların yayılma ihtimalinin de arttığını bize gösteriyor. Dolayısıyla lütfederseniz efendim ülkemiz için hangi ürünlerde ne ölçüde rezerv tutulmalı sorusunun yanında bir de şunu da eklemek isterim efendim sizin insicamınızı çok bozmamak için. Bu rezerv politikaları bazı dönemlerde piyasanın işleyişini de bozar. Siz çok iyi bilirsiniz. Şimdi bizim Türkiye olarak hem rezerv tutmalıyız

0: anlamında bizim mutlaka destek olmamız lazım. Burada piyasayı regüle eden, bizim özellikle de tahıl açısından baktığımızda Toprak Mahsulleri Ofisimiz bugüne kadar son derece başarılı bir görev yerine getirdi. Ama bundan sonrasında biz sadece piyasayı regüle etmek değil, yarın ülkemize karşı gelişebilecek her türlü abluka ya da başka bir takım girişimler karşısında rezervlerimizi mutlaka daha yüksek tutmamız lazım. Burada da özellikle de dayanıklı olanlarda, tahıllarda başta buğday olmak üzere. Yani bizim kalkıp da böyle kritik dönemlerde Allah korusun inşallah böyle bir şey yaşanmaz. Ama yani kivi, muz bunları belki bulamayabilirsiniz ama akşam evinize ekmek götürmek durumundasınız. O nedenledir ki bizim hani üretim planlamasındaki o 13 artı 1 dediğimiz o ürünlerin mutlaka stratejik rezervlerine bizim başta dikkat etmemiz gerekiyor. Ama ben özellikle hani bu koridor meselesini tamamlamak adına zannediyorum süremiz de azalıyor. İsterseniz dünyada bu savaşlardan dolayı küresel sistem bu boğazları özellikle tıkarken Türkiye bunun karşısında ne yapıyor? Mesela son olarak ben o boğazlar meselesinde şunu da önemli anlamında şunu söyleyeyim.
1: Buyurun
0: Ben Kuryon kanalı özellikle de şeyden baktığımız zaman Akabe'den Gazze'ye giden yani İsrail'in özellikle Gazze üzerindeki bu tür emelleri biraz da o yönde olduğuna yönelik işaretler de var. Çünkü Süveyş'e alternatif Akabe üzerinden Gazze ve Akdeniz'e açılan bir kanal projesi. Bu da hala hesap olarak duruyor bir tarafta. Hani ben bu kanalların, koridorların önemini vurgulamak anlamında söylüyorum. Ama diğer taraftan Türkiye tam tersi yani bu Batı ülkelerinin yaptığı boğazları, kanalları tıkamak yerine Türkiye yeni yollar açıyor. Mesela Irak ile imzaladığımız kalkınma yolu projesi son derece değerli. Basra Körfezi'nden Türkiye üzerinden Avrupa'ya nefes aldırma söz konusu. Bunun ben çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani burada özellikle de demir yolları yatırımları şu anda karayolu belli ölçüde var. Bakanımızın da açıkladığı kadarıyla bir an önce hızlı bir şekilde Fao limanından 1200 kilometrelik Irak koridoruyla Türkiye'deki otoyol ağına girecek ve Avrupa'ya geçişi sağlayacak. Böyle bir yol çok çok değerli. Gerçekten imzaların atılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri mesela orta koridor yine Çin'den Avrupa'ya gidecek olan bu çok değerli Zengezur koridoru. Yine Sarp hattı Karadeniz, Hazar Denizi'nden Karadeniz'e ve oradan yine bizim üzerimizden Avrupa'ya gidecek olan bir başka hat. Ve son olarak da yeni Hicaz Demiryolu, yani eski Osmanlı'da işte Suudi Arabistan Mekke'ye kadar giden bu yol, bu demiryolu artık Süveyş kanalına ve diğer taraftan da Basra'yı, Hürmüz'ü bypass edip aşağıda hemen Umman denizine açılacak, bağlantı sağlayacak olan bir yol. Dolayısıyla burada Türkiye gerçekten bir merkez ülke rolüne soyunmuş durumda. Enerji ve gıda. Sadece enerji görmemek lazım. Enerjiyi de gıdayı da. Bakın her ikisi Umut Bey, her ikisi de arz ve talep esneklikleri düşük olan ürünler.
1: ürünler, evet.
0: Yani bu şu demektir. Mesela arzında %10'luk bir azalma meydana geldiğinde fiyatlarda belki %30, 40, 50'lik artışlar meydana geliyor. Dalgalanma çok şiddetli oluyor. O nedenle bunlar da çok hassas olmak lazım. O nedenle sadece üretmek değil, aynı zamanda stoklar, aynı zamanda da bunu iletebileceğiniz yolların mutlaka açılabilmesi
1: Aşılması
0: ve
1: gerekiyor.
0: bunun yönetilebilmesi çok değerli diye düşünüyorum.
1: Kıymetli hocam, yüksek müsaadenizle son iki sorum kaldı tabii eklemeleriniz olmazsa. İlki şu, şimdi o kadar güzel anlattınız ki hani haddim değil hiç kesmedim bölmedim. Siz anlatırken de ciddi anlamda o bölgede yaşananların ülkemizi etkilerini düşünürken özellikle bu kriz dönemlerinde ülkemizin de yaptığı gibi tüm ülkelerin ihracat kısıtlamalarına ve korumacı politikalara yöneldiğini zaten görüyoruz. Şimdi böyle bir ortamda ülkemizin tabii ki hem üreticiyi de korumak zorundayız ama bir yandan da tüketicinin de uygun fiyatlı gıdaya erişimini sağlamak zorundayız ve bir yandan da dış ticareti sürdürmek hatta arttırmak zorundayız. Şimdi bu denge çok tartışılıyor biliyorsunuz. Kıymetli hocam, şimdi böyle bir ortamda Türkiye'nin hem üreticiyi korumak, hem tüketicinin uygun fiyatlı gıdaya erişimini sağlamak, hem de dış ticareti sürdürmek çok önemli. Bu aradaki denge

0: dengeyi nasıl kurmak gerekir?
1: Evet, Umut Bey, buradaki o meselenin çözümü birinci planda tarımsal üretim planlaması ki 2 yıldır bitkisel üretimde başarıyla sürdürülüyor ve bunun da aslında etki analizleri bakanlığımızda yapılmaya başlandı. Birçok olumlu sonuçları var. Bunun daha iyi gitmesi yönünde de tabii ki revizyonlar zaman içerisinde yapılıyor. Yeni yeni düzenlemeler geliyor. Hayvancılıkta 3. yılda. Fakat bazen şu hataya düşüyoruz. Yani biz planlı üretimi yaptık ama hala şu ürünlerde sıkıntı yaşanıyor. Şimdi siz katsayı ortaya koydunuz. Hangi ürünlerin üretimini artırmak istiyorsanız o katsayılar yoluyla o ürünün desteklenme miktarlarını artırabiliyorsunuz ve bunu sahadaki biz karşılığını görebiliyoruz. Ancak zaman zaman tabii ki tarım açık hava fabrikası üretimde dalgalanmalar meydana gelebiliyor iklime bağlı olarak. Yani bazen hiç yağmur almadığı için, bazen de fazla yağış düştüğü için, öyle değil mi? Mesela en son soğanda yaşadığımız gibi
0: Evet,
1: bu
0: evet,
1: tür
0: evet.
1: dalgalanmalar meydana gelebiliyor. O zaman bizim bundan sonraki aşamada mutlaka yapmamız gereken şey şu. Erken uyarı sisteminin gıdada özellikle çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum ki biz Cumhurbaşkanlığı Tarım Gıda Politikaları Kurulu'nda da buna yönelik olarak raporlar hazırladık. Yani inşallah onlar da uygulamaya geçerse çok değerli olacak. Burada sadece iklimi gözlemlemek değil, mesela El Niño'nun dünyadaki etkileri sizi El Niño vurmayabilir ama sonuçta onun etkileri dalga dalga size de gelecektir. Bunları görebilmek, ondan sonra buna karşı tedbirler alabilmek ve özellikle de hani bir yandan tarımın açık hava fabrikası olması, doğadan etkilenmesi, diğer taraftan da tarım ürünleri piyasalarının diğerlerinden çok farklı olması, esnekliklerin çok düşük olması. Dolayısıyla küçücük bir işte taşı attığınız zaman kocaman dalgalar, şeyler, çemberler meydana getiriyor suda. Dolayısıyla bunu bizim çok iyi bilmemiz, anlamamız ve erken tedbir alabilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili olarak bizim hani şeylerimiz de var, önerilerimiz de var. İleriki programlarda inşallah onların da
0: İnşallah,
1: detaylarına
0: inşallah.
1: gireriz.
0: Kıymetli hocam, son 2-3 dakikam adettendir bilirsiniz. Bir genel değerlendirme de rica edeceğim tabii ki. Bir soru da formüle ettim bunun için. Ardından yavaş yavaş çok değerli dinleyenlerimizin kulaklarından, huzurlarından ayrılacağız. Şimdi efendim yazınızda az önce de söylediniz, ülkemizi giderek güçlenen bir merkez ülke olarak tarif ediyorsunuz. Şimdi coğrafi konum tamam çok önemli ama tek başına merkez ülke rolü için yeterli değilse, Türkiye'nin bu avantajını daha kalıcı, ekonomik ve diplomatik güce dönüştürmesi için satır başları halinde hangi alanlarda kapasitesini arttırması gerekiyor?
1: Şöyle ifade edeyim, tabii ki stratejik konumumuz çok değerli. Yani birçok tehditleri içerdiği gibi birçok fırsatları da beraberinde getiriyor. Fakat sadece konum değil, bizim aynı zamanda tarihimizden gelen kültürel değerlerimiz, kardeşlik hukuku, bununla ilgili olarak bizim Afrika'daki yumuşak gücümüz, Türk Cumhuriyetlerindeki yumuşak gücümüz, yine İslam dünyasındaki yumuşak gücümüz, bunun mutlaka çok iyi kullanılması gerekiyor ve şu ana kadar da oldukça başarılı gittiğini, özellikle bu Mekke anlaşması ve onun dışında bizim diğer ülkelerle yapmış olduğumuz bağlantılar bunlar gösteriyor diye düşünüyorum. Yani bundan sonra yapılacak olan şey sadece hani sert gücümüz değil, birçok ülkede baktığımızda Somali, Sudan vesaire, Libya sürekli olarak bakıyoruz. Büyük ataklar var. Yani bir bakıyorsunuz Dışişleri Bakanımız işte Libya'da ya da bir başka ülkede görüşmeler yapıyor. Yani sert gücümüzü biz orada elbette ki konuşlandıracağız, kullanacağız. Özellikle de savunma sanayi burada çok değerli. Fakat yumuşak gücümüzü de özellikle de hani tarihten gelen yakınlığımız olan coğrafyalarla ilgili olarak mesela Suriye'de yine böyledir. Biz altyapısına çok büyük destek veriyoruz ve oranın insanı Türkiye'nin zamanında kendisine kucak açtığını, ekmeğini paylaştığını asla unutmuyor. O bakımdan bu bölgelerdeki bizim mutlaka özellikle de kültürel anlamda yakınlığımızı çok iyi değerlendirmemiz ve biraz daha tarım diplomasisini öne çıkartan, buna önem veren çalışmalar yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu çalışmalar da var zaten.
0: Peki. Kıymetli hocam, her söylediğiniz kelime aslında ayrı bir program konusu olacak kadar değerli. Sizin zamanınız da çok değerli. Belki periyodik olarak yapamayız çünkü çok yoğun çalışıyorsunuz ama naçizane taleplerim

0: Biz de sağ olun hiçbir zaman kırmıyorsunuz. Yakın zamanda tekrar bir araya gelmek umuduyla çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Sağolunuz, var olunuz.
1: İnşallah. Ben teşekkür ederim Umut Bey davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum.
0: Estağfurullah. Değerli dinleyenlerimiz, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi ve Dünya Gazetesi yazarı Profesör Doktor Sayın Aykut Gül hocamla birlikteydik efendim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İtalya'dan Guido Panebianco'dan bir mektupla başlıyoruz. Sevgili TRT İtalyanca masası. Çalıştığım için sabahları pazartesiden cumaya yayınlarınızı dinleyemiyorum fakat hafta sonları tatil günlerinde sizleri dinleme fırsatı buluyorum. Mümkün olduğunda e-posta adresime ya da ev adresime QSL kart yollamanızı rica ediyorum. Dinleme raporuma gönderdiğiniz QSL kart için çok teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Atatürk önderliğinde 1933 yılında ilan edilen üniversite reformuyla pek çok üniversite hocasının sözleşmeleri feshedilerek emekliye sevk edilmiş ve yepyeni bir yapılanmayla Darülfünun yani İstanbul Üniversitesi olarak yeni eğitim yılına kapılarını açmıştı. İşte tam da bu dönemde Ankara'ya ulaşan bir mektup dikkat çekiyordu. Mektup Albert Einstein tarafından Başbakan İsmet İnönü'ye yazılmıştı. Einstein, bazı bilim adamlarının Türkiye'ye geldiklerini ve göreve başladıklarını biliyordu. Alman Nazi iktidarı

iktidarınca üniversitelerde görev yapmaları yasaklanmış, Ari ırktan olmayan, kendisi gibi nice bilim adamının hayatı tehlikedeydi. Einstein da 40 kişilik bir öğretim üyesi listesiyle başbakana ulaşıyor ve bu isimlerin Türkiye Cumhuriyeti'nce kabul edilmeleri halinde bir yıl boyunca ücretsiz çalışıp üniversite reformuna katkıda bulunabileceklerini iletiyordu. Bu isimlerden kabul alan pek çok akademisyen, Türkiye'de çalıştıkları yıllar içinde ihtiyaç duyulan hemşire, teknik ve diğer destek elemanları gibi farklı kollardan kişilerin Türkiye'ye gelmelerine ön ayak oluyorlardı. Modern üniversite tarihimizin kuruluş evresinde büyük çabalar harcamış bu insanlar uzun seneler ülkemizde kaldılar. Burada doğan çocuklarına Türk isimleri verdiler. Hatta bazılarını ölüm bile bu topraklardan ayıramadı. Ve genç Türkiye Cumhuriyeti aileleriyle birlikte 4000 civarında Yahudi asıllı insana yaşam hakkı sağladı, onlara kucak açtı. Onlar da tüm güçleriyle çalışıp bilgi ve birikimlerini genç kuşaklara özveriyle aktardılar. Bugün programımızda bu isimlerden bir başkasına Almanya'dan Türkiye'ye gelerek sosyal politika, çalışma ekonomisi ve sosyoloji disiplinlerinin temellerini atan Alman iktisatçı ve toplum bilimci Ordinarius Profesör Doktor Gerhard Kessler'e yer vereceğiz. Gerhard Kessler, 24 Ağustos 1883 tarihinde Doğu Prusya'ya bağlı Minstorf köyünde dünyaya gelir. Königsberg Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ünvanıyla ödüllendirilmiş Protestan bir rahip olan babası, o henüz 1 yaşındayken Berlin'e yüksek Protestan rahibi olarak tayin olunca, gençliği Almanya'nın hareketli ve zengin düşünce ortamında geçer. Orta öğretimini Berlin'in en eski ve köklü okullarından biri olan Kolonya Lisesi'nde tamamlar. Bu dönemde eski Yunanca, Latince, İbranice ve Fransızca öğrenir. Öğretmenlerinin de onun düşünce yapısının oluşmasına büyük katkıları olur. 1901-1907 yılları arasında Berlin ve Leipzig üniversitelerinde tarih, coğrafya, iktisat ve sosyal bilimler okur. Alman üniversitelerinin ünlü akademik özgürlüğü öğrencilere başka fakültelerin derslerini izleyebilme, öğretim üyeleriyle tanışma fırsatı tanımaktadır. Bu vesileyle ders, seminer ve kitap seçme özgürlüğünü sonuna kadar kullanır. 1905 yılında, yani eğitiminin 4. yılında Leipzig Üniversitesi'nde Roma tarihi üzerine hazırladığı teziyle doktora sınavını verir. 1907 yılında ise iktisat alanında Alman İşveren Kuruluşları adlı ilk çalışmasını yayınlar. ...1907-1908 tarihleri arasında askerliğini yapan Kessler, 1911 yılında Braunschweig Teknik Yüksek Okulu'nda ekonomi ve sosyal bilimler alanında doçentlik ve 1912 yılında da Jena Üniversitesi'nde sosyal politika ve ulusal ekonomi alanında profesörlük unvanını alır. Kendisi gibi bir safkan Alman olan eşi Dorothe ile 1913 yılında evlenir ve bu evlilikten Gerhard, Hans, Gottfried, Adelheid adında 4 çocuğu dünyaya gelir. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle önce Fransız cephesinde, savaşın son 2 yılında ise Romanya'da karargahın idari bölümünde görevlendirilir. Savaşın sona ermesiyle Almanya'ya dönen Kessler, Jena Üniversitesi'ne profesör olarak atanır ve burada özellikle sosyal politika alanında çalışmalarını sürdürür. 1927 yılındaysa Leipzig Üniversitesi'nde İktisadi Bilimler ve Sosyal Politika kürsüsünün başına geçer ve aynı zamanda İstatistik Enstitüsü'nün müdürlüğü görevini de üstlenir.

Birinci Dünya Savaşı yenilgisi ve 1929 Büyük Buhranı sonucunda ciddi sıkıntılar çeken Almanya gittikçe radikalleşir. Kessler de aktif siyasete atılmayı bir zorunluluk olarak görür ve 1930-1933 yılları arasında Alman Demokratik Partisi üyesi olarak giderek güçlenen nasyonel sosyalizmin karşısında faaliyet gösterir. 1933 yılında iktidarı ele geçiren Naziler baskı ve zorbalıkla otoritelerini artırırlar. İlan ettikleri yeni memur kanununa istinaden hiçbir yasal dayanak olmaksızın Alman bilim ve sanatının birçok temsilcisinin memuriyet statüsünü geçici ya da kesin olarak kaldırır veya kendi mesleklerini icra etmelerine tamamen mani olurlar. Safkan bir Alman olan Kessler, 1932 yılından itibaren yazmış olduğu yazılarında özgürlüklere ilişkin saldırgan sözler kullanmaktan geri kalmaz, hükümetin politikalarını eleştiren yazılar yazar. Bu yazılarda açık bir biçimde nasyonel sosyalistlerin ırkçılık doktrinini eleştirir ve antisemitizme karşı çağrılara yer verir. Bunun sonucunda üniversitede ders verdiği amfi öğrenciler tarafından basılır. Daha sonra o utanç gününü şu sözlerle ifade edecektir. Kalabalık Leipzig Üniversitesi'ndeki amfideki dersime ıslıklar, bağrışmalar ve hakaret içerikli sözlerle 20 dakika boyunca işgal etti. Asker olarak bundan çok daha kötüsünü yaşamıştım. Çünkü 27 ay boyunca bana hakaret eden şahıslar daha anavatan kelimesini yazmayı bilmezken ben Batı cephesinde Verdun'da bulunmuştum. Yükseköğretim Birliği'nin öğrenen ve öğreten 32 yıllık üyesi olarak bu olay beni çok utandırmıştır. Bu olayın akademik açıdan değerlendirilmesinin yeri burası değildir. Baskını düzenleyenler bu baskınla beni yıldırabileceklerine inanmışlarsa da çok yanılmışlardır. Bu dönemde yazdığı yazılarında özgürlük, hak ve adalet alanında vermiş olduğu savaş sonucunda Kessler, despot hükümet tarafından görevinden atılan ilk Alman profesör olur. Sonraki günlerde de sürekli takip edilir, evinin camları kırılır, evi ve iş yeri aranır. Ardından herhangi bir iddianame hazırlanmadan ve yargılanmadan 1933 yılının Haziran'la Ağustos ayları arasında hapse gönderilir. Cumhurbaşkanı Hindenburg'un müdahalesiyle daha uzun süreli hapsedilmesi engellendikten sonra bile aylarca Gestapo'dan saklanmak zorunda kalır. Bu arada üniversiteden hocası olan Profesör Fritz Neumark'ın Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na kendisini önermesi sayesinde yeni kurulmakta olan üniversiteyle ilgili bir teklif alır. Ama hem onun için hem de ailesi için Almanya'dan çıkış izni almak çok zordur. Berlin'deki Türk Büyükelçiliğinden ve Ankara'daki Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan vizesini aldıktan sonra ailesiyle birlikte ülkesini terk eder ve Aralık 1933 yılının ortalarında Kessler ailesiyle İstanbul'a ulaşır. Profesör Kessler doğal olarak İstanbul'da Nazi hükümetine karşı da suskun kalmaz. Bu yüzden de İstanbul'a yerleştikten sonra Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından sürekli izlenir. Kendisi hakkında hazırlanan bir raporda Almanya ve Almanlara saygı uyandırmadığı, ayrıca Kessler'e sadece çocukları nedeniyle bunca zamandır müsemma gösterildiği, kızının babasının itirazlarına rağmen Reich Gençlik Önderi Birliği'ne üye olduğu ve 3. Reich'a hayranlık duyduğu belirtilmiştir. 1939 yılı başlarında Alman vatandaşlığından çıkarılan Kessler'in ailesi ise bu işleme tabi tutulmamıştır. Sonrasında ise Alman Başkonsolosluğu Kessler'in büyük kızı Gerhild'i, eşini ve 13 yaşındaki kızını kimsenin haberi olmadan Almanya'ya kaçırmışlardır.

Gerhard Kester 1933 yılı itibariyle İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesine bağlı olarak Sosyal Politika Kürsüsü'nde Sosyoloji, İktisadi Bilimler, Siyaset Bilimi ve Yerel Yönetimler derslerinden de sorumlu olarak göreve başlar. İktisat ve sosyal siyaset temeli olmasına karşın sosyoloji eğitimiyle görevlendirilmesinin nedeni henüz İstanbul Üniversitesi'nde Sosyal Siyaset Enstitüsü'nün kurulmamış olmasıdır. Profesör, 1933-1934 yılında Hukuk Fakültesine bağlı İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü'nde sosyoloji derslerini verir. Daha sonra 1937 yılında İktisat Fakültesinin resmen açılmasıyla Türkiye'deki mesleki yaşantısına uzmanlaşmış olduğu sosyal siyaset alanında devam eder. Birçok Almanca konuşan mülteci bilim insanı gibi ilk olarak kütüphane ve kataloglama çalışmaları üzerine yoğunlaşır. Ülkemizin en geniş iktisat meslek kütüphanesini oluşturarak oraya fakültenin anası adını koyar, asistanları ve öğrencilerine de herkes anasına saygı göstersin diyerek kütüphaneye verdiği önemi özellikle belirtir. Bilimin beşiği ülkelerinde gördüklerini Türkiye'de de uygulamaya çalışmış, derslerini doğaçlama anlatmış ve öğrencilerinin önünde yeni ufuklar açmıştır. Sosyoloji alanındaki ilk çalışmalarını da Türkiye'de gerçekleştirir. Türk sosyolojisini Max Weber, Ferdinand Tönnies gibi Alman sosyologlarla tanıştırır. Türkiye'de kaldığı 18 yıl boyunca gerçekleşmekte olan üniversite reformu içinde çalışmalar yapan Kester, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ara buluculuk yaparak Almanya'dan Türkiye'ye sığınacak bilim insanlarının sözleşmelerini ve çalışma şartlarını organize etmiş, Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi'nin kurulması sürecinde Alman akademik geleneklerine uygun olarak derslerin araştırma merkezleriyle desteklendiği enstitü sistemini Türkiye'ye uygulamış, Hukuk Fakültesi bünyesinde kurduğu enstitüyle Türkiye'de ilk kez sosyal bilimler alanında disiplinler arası modern araştırma yöntemlerini başlatmıştır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi için Avrupa'dan binlerce kaynak kitap getirterek dönemin en zengin iktisat ihtisas kütüphanesini sıfırdan kuran Profesör Kester, reform sözleşmelerinde yer alan Alman profesörlerin birkaç yıl içinde Türkçe ders anlatması kuralına en sadık isimlerden biri olmuş ve derslerini kısa sürede Türkçe vermeye başlayarak ders notlarını hızla Türkçe kitaplara dönüştürmüştür. Sosyoloji ve sosyal politika eğitimini sınıflardan çıkarıp fabrikalara ve işçi mahallelerine taşımış, öğrencilerine ilk kez gözleme dayalı araştırma tekniklerini öğretmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisat ve sosyal politikaları üzerine de çalışmalar gerçekleştiren Kester, sendikal bilincin oluşmasına öncülük etmiş, işçi sorunlarını yerinde incelemek için fabrikalara saha gezileri düzenlemiş ve ilk işçi anketlerini gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin kalkınmasında tarım ve esnaf kooperatiflerinin önemini savunmuş, bu alanda hem akademik hem de saha düzeyinde rehberlik etmiştir. Kester, işçilerin ekonomik haklarını koruyabilmesi için grev hakkı olan bağımsız sendikaların kurulmasının zorunlu olduğunu savunmuş, işçiyi koruyacak merkezi bir sosyal güvenlik kurumunun kurulmasını talep etmiştir. Devlet tarafından belirlenen, piyasa koşullarına bırakılmayan ve bir işçinin ailesiyle birlikte insanca yaşayabilmesini sağlayacak yasal bir asgari ücret sisteminin getirilmesini önermiş, ayrıca evli ve çocuklu işçilere ek aile yardımı yapılmasını savunmuştur. Çalışma saatlerinin ve çocuk işçiliğinin düzenlenmesi ve işçilerin barınma problemleri için lojman tahsis edilmesi, fabrikaların bünyesinde işçi yemekhaneleri, kreşler ve revirlerin zorunlu tutulması gibi sosyal hayata etki edecek somut önerilerinin, Türkiye'nin 1946 Çalışma Bakanlığı'nı kurmasında ve 1947'deki ilk sendikalar kanununun altyapısının hazırlanmasında çok büyük payı vardır. 1951 yılında ise eski arkadaşı olan Alman Cumhurbaşkanı Theodor Haus'un katkılarıyla Göttingen Üniversitesi'ne sürekli olarak geçer ve burada iktisat tarihi ve konut bilimi konusunda dersler verir. 1946 yılında Leipzig Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verilen Kester, 1954 yılında ise Büyük Federal Hizmet Nişanı ile onurlandırılır. ...1954
1958 yılında sağlık nedenleriyle Kassel'de bir yaşlılar evine yerleşmek zorunda kalan profesör, 80. doğum gününe birkaç gün kala 1963 yılında hayata bir huzur evinde veda eder.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün İngiliz sinemasının altın çağını temsil eden ve zekice kurgulanmış bir hiciv şaheseri olan Beyaz Elbiseli

0: Adam filminden söz edeceğiz. 1951 yapımı bu film sadece bir komedi olmaktan öte, teknolojinin ve sermayenin insan hayatındaki çelişkilerini ustalıkla ele alan bir toplumsal eleştiridir. Başrolde Devleşen, usta aktör Alec Guinness, tekstil fabrikasında çalışan, hayalperest ve inatçı bir kimyager olan Sidney Stratton karakteriyle karşımıza çıkar. Filmde Sidney'in tek bir amacı vardır: hiç kirlenmeyen ve asla eskimeyen mucizevi bir kumaş icat etmek. Film, Sidney'in laboratuvardaki uzun deneyleri sonucunda pırıl pırıl parlayan bembeyaz bir kumaş üretmesiyle hız ve merak kazanır. Ancak bu devrim niteliğindeki buluş beklediği ilgiyi görmez. Aksine hem fabrika sahipleri hem de işçiler bu hiç eskimeyen kumaşın tekstil dünyasını yerle bir edeceğini, hatta kendilerini işsiz bırakacağını düşünerek Sidney'e karşı birleşirler. Alec Guinness'in o saf ve azimli performansı filmde izleyiciye bir idealistin çıkarlarla örülü dünyada nasıl adım adım yalnızlaştırabileceğini sonuna kadar hissettirir. Beyaz elbiseli adam, yeniliklerin, icatların, buluşların, statüko ve ticari çıkarlar karşısındaki zorlu ve genellikle de kaybedilen savaşını hem eğlenceli hem de hüzünlü bir dille anlatır. Filmin finalindeki o sarsıcı kovalamaca sahnesi ise bize bazen gerçeğin ve ilerlemenin, toplumsal korkuların, ticari çıkarların ve bilinmezliklerin gölgesinde nasıl paramparça edilebileceğini bir kez daha gösterir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün dileriz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Important.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
4: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Aziz Nesin'in oyun yazarlığından söz edeceğiz. Aziz Nesin, Türk edebiyatında mizah ustası kimliğiyle tanınsa da tiyatro yazarlığı toplumsal aksaklıkları sahneye taşıyan en güçlü damarlarından birini oluşturur. Nesin, oyunlarında sadece güldürmeyi değil, bireyin sistem içindeki sıkışmışlığını ve bürokrasinin absürt yanlarını göstermeyi hedefler. Tiyatro metinlerini genellikle epik ve geleneksel Türk tiyatrosu ögeleriyle harmanlar. Meddah ve Karagöz geleneğinden gelen açık biçim özelliklerini modern tiyatronun eleştirel yapısıyla birleştirir. Yazarın oyunlarındaki temel izlek, toplumsal ahlakın çöküşü ve devlet mekanizmasının hantallığıdır. Toros canavarı,

0: ve Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz gibi eserlerinde sıradan insanın otorite karşısındaki çaresizliğini mizahi bir dille anlatır. Aziz Nesin'in oyun karakterleri genellikle tip özelliği gösterir. Bu karakterler üzerinden toplumsal sınıfların çatışmalarını ve değer yargılarındaki değişimleri gözler önüne serer. Dil kullanımı sade ve akıcıdır. Halkın konuşma dilindeki deyimler ve nükteler sahnede dinamik bir atmosfer yaratır. Aziz Nesin oyunlarını yazarken mizah ciddi bir iştir prensibiyle hareket eder. Onun tiyatrosunda gülme eylemi bir farkındalık yaratma aracıdır. Hadi Öldürsene Canikom gibi eserlerinde ise yalnızlık ve yaşlılık gibi daha bireysel ama yine toplumsal kökenli temalara odaklanır. Oyunları sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde sahnelenir ve evrensel bir hiciv dili yakalar. Aziz Nesin, Türk tiyatrosuna kazandırdığı 50'den fazla oyunla dramaturjik açıdan zengin ve toplumsal gerçekçi bir miras da bırakır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Altay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Bir dakika. Dünyanın nazar boncuğu olarak nitelendirilen Meke Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesindedir. Milyonlarca yıl önce volkanik patlamayla oluşan krater, yeraltı ve yüzey sularıyla dolarak göle dönüşmüştür. Tekrarlanan volkanik patlamayla gölün ortasında oluşan volkan konisi de sularla dolarak ikinci bir göl oluşturmuştur. Devam eden volkanik patlamalarla ada şeklindeki ana tepeye bitişik veya ayrı 7 küçük tepe daha ortaya çıkmıştır. En kuvvetli yağmurları bile hemen emebilen volkanik yapısı sayesinde ada koni biçimini bozulmadan muhafaza eder. Göçmen kuşların ülkemizde mola verdiği doğa harikası Meke Gölü, iklim koşullarının olumsuz etkisi, yeraltı sularının çekilmesi ve yeterli yağışın olmayışından dolayı beslenememekte, azalan su seviyesiyle günden güne kurumaktadır.
3: Bir dakika.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Alihan Kuriş suç örgütünün elebaşının kullandığı GSM hattı deşifre oldu. Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı. ABD yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in açıklamalarını Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarının hesabından kaçmaya çalışan Siyonist Netanyahu ve hükümetinin çaresizliğinin yeni bir tezahürü olarak nitelendirdi. İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada İsrail'in tehdit politikasının yalnızca İsrail toplumu açısından değil, bölgesel

ve küresel barış açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Komisyonu, İsrail hükümetinin Doğu Kudüs'teki E1 işgal projesine karşı çıkan ülkelerin ortak açıklamasına katıldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail hükümetinin E1 projesi için inşaat ihaleleri yayımlama kararının kabul edilemez olduğunu belirtti. AB'nin söz konusu adıma uzun süredir karşı çıktığını vurgulayan von der Leyen, E1 projesinin Batı Şeria'yı bölerek Filistin topraklarını coğrafi devamlılığını bozacağını ve iki devletli çözümü zayıflatacağını ifade etti. Von der Leyen, iki devletli çözüme dayanan adil ve kalıcı bir barışa bağlılığımızı sürdürüyoruz mesajını paylaştı. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Kanada ve Norveç'in 20 Ağustos'ta yayımladığı ortak açıklamanın imzacı ülkelerinin sayısı arttı. Avustralya, Yeni Zelanda, İsveç ve Belçika'nın ardından Avusturya ve İspanya'da açıklamaya katıldı. AB komisyonuyla Yunanistan'da imza atanlar arasına eklendi. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması devam ediyor. Soruşturmanın bir numaralı zanlısı ve örgütün elebaşı Alihan Kuriş, verdiği ifadede GSM hattı kullanmadığı yönünde beyanda bulunmuştu. Ancak Kuriş'in şirket çalışanı Ali Kovan adına kayıtlı GSM hattını kullandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Ali Kovan'ın Mersin'de ikamet ettiği ve %50 oranında zihinsel engelli raporunun bulunduğu ortaya çıktı. Ali Kovan'ın ayrıca örgüt yöneticilerinden Osman Aslan Ali'nin yönettiği firmada beden işçisi olarak sigortalı gösterildiği de tespit edildi. Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi. Kaza sabah saatlerinde Afyonkarahisar Antalya Karayolu'ndaki Tınaztepe kavşağında meydana geldi. Yolcu otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs kavşakta devrildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Devrilen otobüs kaldırıldıktan sonra karayolunda ulaşım normale döndü. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yürüttü. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslerde detaylı arama yapıldı. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan 7 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde durdurulan bir araçta çuvalların içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. İstanbul'dan Sakarya ve Samsun'a uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli otomobili Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişeleri çıkışında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda çuvalların içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. İstanbul polisi uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Narkotik suçlarla mücadele ekipleri Ataşehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelileri izlemeye başladı. Takibi yapılan ticari taksiyle şüphelilere ait adreste arama yapıldı. Ekipler 44 kilo uyuşturucu madde ile bir hassas terazi ele geçirdi. İki şüpheli operasyon sırasında gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılar düzenliyor. Şiddetin dozunu artırıyor. El Halil kentinde 17 yaşındaki Filistinli bir çocuk İsrail işgalcilerin saldırısında hayatını kaybetti. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler aynı beldede bir Filistinli ailenin evine saldırdı. Gazze'de de ateşkese rağmen saldırılarına devam eden İsrail bir Filistinliyi daha katletti.

Rusya ile Ukrayna arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentinde bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırıya mutlaka karşılık verilecek dedi. Kiev yönetimi Rus e-ticaret şirketinin Samara bölgesindeki deposunu vurdu. ABD yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. Washington yönetiminin Tahran'a yönelik ekonomik savaş ilanının ardından ABD Başkanı Donald Trump son gelişmeleri değerlendirdi. İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmak istediğini söyleyen Trump, ancak doğru anlaşmayı yapmaya hazır değiller dedi. İran'dan ABD'nin ekonomik baskıyı artırma adımlarına yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin yeni yaptırımlarının geçmişte Washington yönetimlerinin yaptırımları gibi başarısız olacağını belirtti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden seyri sefere açılması için görüşmeler de devam ediyor. Umman'la İran Dışişleri Bakanlarının telefonda konuyu ele aldığı bildirildi. Umman ve İran 5 Ağustos'ta ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi için deniz koridoru hakkında mutabakat sağlandığını duyurmuştu. Ancak bölgedeki güvenlik riski ve gemilerin hedef alınması sebebiyle Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor. Washington'ın Kanada'dan ithal edilen yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki ürüne yönelik %50'lik ek gümrük vergisi kararı yürürlüğe girdi. ABD ile Kanada arasında ticaret savaşları yeniden alevlendi. Söz konusu karar, Kanada'nın ABD'ye yaptığı yıllık ihracatın yaklaşık %5'ini doğrudan etkiliyor. Kanada ürünleri arasında hokey sopalarından tıbbi malzemeye kadar çeşitli ürünler yer alıyor. Gelişmenin ardından Ottawa yönetiminden sert bir misilleme kararı geldi. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile yürütülen ticari müzakerelerin resmen askıya alındığını duyurdu. Carney, ABD'nin önerdiği şartlarda son dakikada yaptığı değişiklikleri haksız ve ekonomik açıdan elverişsiz olarak tanımladı. Kanada'nın işçisini ve işletmelerini korumak adına aynı oranda karşılık vereceklerini vurguladı. Washington cephesi ise yaşanan tıkanıklıktan Ottawa yönetimini sorumlu tuttu. ABD ticaret temsilcisi, Kanada'nın önceden uzlaşılan şartlar çerçevesinde ticaret anlaşmasını sonuçlandırmayı reddettiğini iddia etti. Sayın dinleyicilerimiz, 13 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Alihan Kuriş suç örgütünün elebaşının kullandığı GSM hattı deşifre oldu. Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı. ABD yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma var. TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak maçların programı şöyle. Saat 19'da Çaykur Rizespor Samsun Spor ve Arca Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa. Saat 21.30'da Fenerbahçe Tümosan Konya Spor. Trendyol 1. Lig'de bugünün 4 mücadelesinin programı ise şöyle. Saat 19 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Metro Holding Kayseri Spor TRT Spor. Saat 19'da Emine Evim Ümraniye Spor, Turka Esenler Erok Spor, Tabii Spor 6. Saat 21.30'da Bodrum Futbol Kulübü, Muğla Spor Kulübü, TRT Avaz. Saat 21.30'da Antalya Spor, Orfa Yapı, Pendik Spor, TRT Spor. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başladı. Son şampiyon filenin sultanları grubundaki ilk maçında Letonya ile karşılaştı. Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 mağlup etti. 20. Akdeniz oyunları görkemli bir törenle perdesini açtı. Erasmo Iacovani stadı renkli görüntülere sahne oldu. 3 Eylül'e kadar devam edecek organizasyon TRT ekranlarından spor severlerle buluşacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Yarışın 12. etabı olan Hollanda Grand Prix'si yarın saat 16'da koşulacak.

0: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya'nın batısı Muğla'nın iç kesimleriyle, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, İzmir ve Kayseri 35, İstanbul 31, Bursa ve Erzurum 32, Adana 36, Antalya ve Hatay 34, Manisa 39, Samsun ve Van 30, Trabzon 28, Malatya 38, Diyarbakır 41, Gaziantep 40, Kars 29 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara'nın İyi Doğu Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er, 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er, 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er, 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alın.

0: Bulunmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Resim ve Kadın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde bir koridordayız. Duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, Cumhuriyet'in ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir çerçevede farklı bir yüz, farklı bir duruş ama ortak bir özne var. Kadın.
1: Değerli dinleyenler merhaba. Resim ve Kadın programımıza hoş geldiniz. Ben sanat tarihçisi Muzaffer Karaaslan ve daimi konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi değerli hocam Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp ile Türk resminde kadın imgesini konuşmaya devam ediyoruz. Resim sanatı yalnızca estetik bir ifade alanı değil, aynı zamanda toplumsal, kültürel ve ideolojik hareketlerin görsele yansıtıldığı bir düşünce alanıdır. Bu bölümümüzde sesimizi biraz daha yükseltiyoruz. Sanki tozun, dumanın ve mücadelenin içinden seslenir gibi. Bugüne dek kadınları sedirde, hamakta ya da ellerinde kitaplarla gördük. Ama şimdi Anadolu'nun o tarihi atmosferinde, Kurtuluş Savaşı'nın o zorlu cephesinde, Halil Dikmen'in 20'li yılların ruhunu taşıyan Kurtuluş Savaşı tablosu önündeyiz. Hocam bu tablo sadece bir resim değil, boyun eğmeyen, mücadele ederek hakkını arayan kadınların temsili gibi duruyor. Resmi detaylıca inceleyeceğiz, sizinle birlikte konuşacağız. Ancak öncesinde Halil Dikmen'in kim olduğunu sizinle konuşmak isterim. Halil Dikmen kimdir, sanat eğitimini nerede almış ve Türk resim sanatındaki yerini nasıl tanımlamalıyız?
2: Evet, Halil Dikmen 1906 doğumlu aslında. Yine İstanbul doğumlu bir ressamla birlikteyiz. Üç kardeşler, babası güzel sanatlara, sanata çok meraklı bir adam. Hatta sık sık evde musiki toplantıları tertip ediyor. Dolayısıyla da böyle müziğin konuşulduğu, müzik icra edilen, sanatın her alanında çalışan, dinleyici olarak da aktif bir ailenin içindeyiz. Küçük yaşlardan itibaren Halil Dikmen güzel sanatlara ilgi duymaya başlıyor. Yani öyle sanatçılar, ressamların geldiği bir evde, başka türlüsü zaten pek de mümkün değil. Küçük yaşlarda güzel sanatlara ilgi duymaya başlıyor. Önce böyle hani kadınlar için konuşmuştuk, konak eğitimi gibi. Tabii ki Halil Dikmen için konak eğitimi demeyeceğiz ama önce evde özel ders alıyor ve İhsan Hoca'dan öncelikle mesela müzik ney dersleri alacak, aldıracaklar çocuklarına. Ardından da gerçekten 14-15 yaşlarındayken çizimle ilgili bir yeteneği olduğu anlaşılıyor. Ve bundan sonra da Güzel Sanatlar Akademisi'ne girecek. Yani biraz yetişkin olduğunda da sanata ilgisinin farkına vararak, aile olarak farkına vararak Güzel Sanatlar Akademisi'ne, Sanayi Nefise Mektebi'ne giriyor. Sanayi Nefise Mektebi'ne girmesi tabii onun sanat hayatında belirleyici olacak. Çünkü burada artık kim hoca? 1914 kuşağı, yani İbrahim Çağlılar, Hikmet Onatlar akademide hocalar. Dolayısıyla burada dersler almaya başladıktan sonra

0: 1928'den itibaren bir Paris dönemi var. Yine yolu Paris'e, Paris ortamına düşen ve Paris'teki o çoklu sanat ortamına tanık olan Halil Dikmen'le karşı karşıyayız. Ve bundan sonra da zaten burada eğitimleri devam edecek. Yani Paris'e gittikten sonra Lorenz'in öğrencisi olacak, Lotun öğrencisi olacak. Akademiye kayıtlı mı değil mi onlar birazcık tartışmalı da olsa. Dolayısıyla 3 yıl burada resim eğitimi alacak.
1: Evet. Baktığımız zaman Halil Dikmen geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminin ve daha çok da Cumhuriyet döneminin bir temsilcisi diyebileceğimiz bir sanatçı. 1930'lu yıllarda özellikle etkin olduğunu görüyoruz. Daha etkin yıllarının 1930'lu yıllara denk geldiğini görüyoruz eserlerinden. Halil Dikmen'in çalışmalarına baktığımız zaman en sık işlediği temalar nelerdir? Sanatçının üretimlerini nasıl gruplandırabiliriz?
0: Yani çok çeşitli konuları var ve belki 30'larda figür ağırlıklı konularını göreceğiz. Mesela bugün konuşacağımız Kurtuluş Savaşı ama onun dışında Portakal Toplayanlar gibi. Ama ondan sonra da soyut resme yönelecek. Dolayısıyla farklı ekollerde, farklı üsluplarda, farklı konularda resimler yapacak.
1: Evet, hem tema çeşitliliği hem de ekol
0: Evet.
1: farklılıklarını deneyimlemiş ve bunu eserlerinde yansıtan bir sanatçı karşımızda.
0: Çünkü Paris'ten sonra 1930'larda farklı ülkelere gidecek. Onu söylemeyi biraz evvel unuttum. Özellikle Almanya gibi, Avustralya gibi, İtalya gibi oralara geziler yapacak. Çünkü bu Avrupa'daki eğitimin bir devamı. Başka sanatçıların eserlerini görmek ve yerinde tanık olmak bir başka deneyim. Dolayısıyla 1931'de bu gezintisinin ardından yurda dönüp öğretmen olarak atanacak.
1: Burada aslında çok güzel bir şeye değindiniz hocam. 1930'ların ve hatta 1920'leri de belki işin içine koyabiliriz. Kendi çağdaşı olan sanatçılarla aynı dünyayı yaşıyor. Aynı hareketliliğin, kültürel hareketliliğin içerisinde. Avrupa'daki eğitim, sonra tekrar yurda dönüş, yurda döndükten sonra yurda hizmet ve bu gidiş gelişler arasında üretim yapan bir sanatçı profiliyle karşılaşıyoruz ki Halil Dikmen aynı zamanda müze müdürü diye hatırlıyorum. Sanatçının 1930'lu yıllar Türkiye'sindeki kültürel atmosferi içerisinde değerlendirirsek nasıl bakmalıyız Halil Dikmen'e?
0: Ya aslında Halil Dikmen bir kere tabii ki bireysel bir sanatçı ama onun dışında bir grup sanatçısı. Dolayısıyla Halil Dikmen'in hayatına baktığımızda zaten Kayseri ve Galatasaray liselerinde resim öğretmenliği yapacak ama sonra 37'de Resim Heykel Müzesi müdürü olacak. 49'da bu görevinin yanında Güzel Sanatlar Akademisi Resim Galerisi öğretmenliğini de sürdürecek ve D grubunda. Ressam Elif Naci Mahmut Cuda, Ali Avni Çelebi gibi pek çok çağdaşı ressamla ortak hareket ettiğini göstermesi demek. Dolayısıyla aslında bu dönemde tabii ki her sanatçı çok bireysel, her birinin kendi üslubu var. Ama bunları D grubu olarak düşündüğümüzde de bir yandan unutmayalım ki D grubundan önce müstakil ressam ve heykeltıraşlar vardı. D grubu ise içinde her şeyi, her üslubu barındıran bir grup ve sanatçıların özlük haklarından eserlerin halkla buluşmasına kadar ki burada yurt gezilerinde unutmayalım bunu sağlayan da Atatürk'tür. Sanatların, resim sanatının halka inmesini sağlamıştır bu yurt gezileri sayesinde. Dolayısıyla toplumu da dönüştüren, toplumu da bilgi sahibi eden, aynı şeyi konuştuğu, sanat konuştuğu insanlarda bir arada olan ve müze müdürlüğü yapan, yani çoklu olarak düşündüğümüzde bu tür şeyi bir de kimde konuşmuştuk hatırlarsan? Osman Hamdi'de konuştuk yani. Dolayısıyla Osman Hamdi bir Osmanlı devlet adamıydı ama sergiler açtı, eski eserlerle uğraştı. Aynı şekilde Halil Dikmen'de aynı şeyler olmasa da bir yandan resim, bir yandan grup, bir yandan eğitim, bir yandan müze müdürlüğüyle sanat için elinden gelen her şeyi yapmış bir sanatçı.
1: Ve bugün anlattıklarınızdan yola çıkarsak sadece bir sanatçı değil, bir cumhuriyet öncüsünü de görüyoruz diyebiliriz. Biraz sizinle birlikte programımızda inceleyeceğimiz eseri konuşmak isterim. Halil Dikmen'in daha öncesinde eserle ilgili bir künye bilgisi paylaşmak isterim değerli dinleyicilerimizle. Belki bu eseri müzeye gidip görmek isteyenler olur veya internette araştırmak isteyenler olur. Bugün Halil Dikmen'in Kurtuluş Savaşı

0: veya diğer bilinen ismiyle İstiklal Savaşı'nda mermi taşıyan Türk kadını resmini konuşacağız. Tuval üzerine yağlı boya yapılan söz konusu eser bugün Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda yer alıyor ve oldukça güçlü, dramatik bir resimle karşı karşıyayız diyebiliriz. Kurtuluş Savaşı veya diğer adıyla İstiklal Savaşı'nda mermi taşıyan kadınlar adlı eseri nasıl betimlemeliyiz Sayın Hocam?
1: Aslında bu resme baktığımızda, bu esere baktığımızda gerçekten çok etkileyici bir iş olduğunu görüyoruz. Sen de katılırsın bana olasılıkla. Çünkü bu eser şöyle bir baktığımızda anıtsal, yani grotesk diyebileceğimiz şekilde sanki anıtsal kadınların cepheye mermi taşıdı. Tarih derslerimizde hem de anılarda dinlediğimiz bir şeydir, değil mi? Bütün genç erkekler, bütün erkekler cephededir ve cepheye mühimmat taşıyacak insan elde kadınlar vardır. Kadınlar terzidir. Onlara cepheye kıyafet dikerler, tamircidir. Ama bir yandan da mühimmat eksiği varken bunları cepheye taşıyan kişi de artık kadınlardır. Dolayısıyla burada hiç kimseyle, hiçbirimizle, hiçbir şeyle ilgilenmeden sırtlarına belki kendi güçlerini de aşacak şekilde, ki hep aklıma bu resme baktığımda ister istemez Seyit Onbaşı gelir, insanüstü bir güçle taşıdığı gülle mermisi gelir. Ama bu kadınlarda gerçekten çoğunun baktığınızda ayakları çıplak, bir iki tanesinin belki bir ayakkabı var, diğerlerin ayakları çıplak, bozkırda zorlu hayatları gösteren dağların arasında tepelerde sırtlarındaki mühimmatı taşırlar. Dolayısıyla bu çok etkileyici bir resim. Çünkü bu resme gelene kadar baktığımızda tarihimizde alnı şanlı savaşlar yaşamışız, zaferler yaşamışız. Dolayısıyla bu savaşlar ve zaferler büyük komutanların askeri dehasının yanı sıra asker gücüyle, birey gücüyle, inanmışlık gücüyle gerçekleşmiştir. Çünkü bir sürü yokluk içindedir. Bu yokluğun cephe dışındaki yansıması da kadınlar ve çocuklardır. Ve burada görüyoruz ki ön tarafta kadınlar, arka tarafta da birazcık böyle aralarda da çocuk diyebileceğimiz ya da işte gençliğe yakın çocuklarla kadınların mermileri taşıdığını gösteren bir resimdir. Beni çok etkiler.
0: Gerçekten çok etkileyici bir resim. Savaşın cephe arkasındaki hareketliliğini ve mücadelesini bizlere sunuyor. Ve burada sadece erkekler üzerinden bir savaş tarihi değil, topluca kadın, erkek, çoluk, çocuk, herkesin bir savaşın, bir kurtuluş savaşında nasıl rol aldığını bizlere bir belge niteliğinde sunuyor Halil Dikmen. Biraz bu resmin detaylarını sizinle birlikte inmek isterim. Halil Dikmen bu eserde Anadolu kadınını temsil ediyor, sizin de bahsettiğiniz gibi. Burada güçlü, fedakar ya da kahraman kimlikleri hangi detaylarda öne çıkıyor deriz?
1: Yani gerçekten gördüğünüzde bakın arkada aslında bir öküz arabası ya da öküz de var. Yani biz burada kadınlarla birlikte ya da kadınlardan önce öküz arabalarıyla cepheye mühimmat taşındığını biliyoruz. Onun yanı sıra öne doğru geldiğimizde sanki böyle bir mahalle, bir aile, bir kentin, bir kasabanın, bir köyün kadınları bu mühimmatları sırtlarına denk olarak bağlamışlar. Ve sanki ortadaki bir kadının elini ileriye doğru göstererek işaret edercesine o kadının izinde, o kadının yol göstericiliğinde yüzlerindeki çektikleri ağır yükün sıkıntısını da göstererek ama dimdik betimlenmişler.
0: Evet. Burada sizin bahsettiğiniz şey resimde çok açık bir şekilde görülüyor. Resimdeki hedefe odaklı aktarım aslında sadece odaklanılmış bir zafer, odaklanılan bir mücadeleyi de bizlere sunuyor. Eserde bireysel kahramanlıktan çok kolektif bir mücadele öne çıkıyor diye düşünüyorum. Ne düşünürsünüz bu konu hakkında?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Aslında Kurtuluş Savaşı tabii ki bireysel kahramanlıklar. Biraz evvel söylediğim gibi başkomutanların, askeri dehaların yanında toplu olarak hareket eden insanların kazanımıdır Kurtuluş Savaşı. Burada bu toplu olarak hareket eden grubun içindeki kadınları gösteriyor. Aslında kadın erkek bir savaşta ayırt etmemeliyiz. Herkes kendisine düşen görevi yapıyor. Dolayısıyla evet, kadınlar asker olmuyor, kadınlar belki silah kullanmıyor ama onlara düşen görev de mühimmatı cepheye yetiştirmek. Çünkü cepheye yetiştirdikleri zaman savaş sürecek, savaş başarıya ulaşma ihtimali

0: artacak. Aksi yok zaten. Aksini düşünmeden güvenle, inançla yürüyor bu kadınlar.
1: Burada Halil Dikmen'in tablosu için gerçek ile idealizasyon arasında bir denge kurduğundan bahsedebilir miyiz? Bir yandan eserde büyük bir gerçeklik var. Kurtuluş Savaşı'nın o ağır duygusu, ama diğer de kadınların güçlü yapısıyla da Türk kadınını idealleştiren bir profil çiziyor gibi düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
0: Kesinlikle. Olay zaten bu olaylar hepimizin çocukluğundan beri dinlediğimiz, tarihten ve hatıratlardan okuduğumuz bir gerçeği yansıtıyor. Onun dışında kadınların gösterimi de gerçekten bayağı böyle anısal vücutlarıyla güçlü kuvvetli göstermiş Halil Dikmen. Burada aslında idealize ettiği şey kadının gücü. Bu kadının gücü tabii ki davaya inancı ve elinden geleni yapması, katkı duyulduğu yerde son derece soru sormadan olaya eklenmesidir.
1: Ve bir yandan da bu eser bir anda belge olarak
0: Evet.
1: karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Aslında eser tabii ki dramatik aktarımı veyahut kadını güçlü gösteren bütün mücadeleci tavrıyla bize sunuyor. Ama bu sadece hayali bir aktarım değil. Gerçekten Türk kadınının Kurtuluş Savaşı sürecindeki başarılarının ve savaşın geri planda kalmadan direkt içinde bir mücadeleci, bir kahraman olarak bulunmasının da belgesi niteliğindedir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsun.
1: Bugünün izleyicisini birazcık bu tabloya çekmek istiyorum sizinle birlikte. Günümüzde Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda bu esere gidilip bakıldığı zaman bugünün sanatseverlerine, izleyicisine neler önerirsiniz?
0: Valla şöyle baktığımızda bu bir kere İç Anadolu'ya bakıyoruz gibi görüyorum ben, değil mi? Bu dağlar, tepeler, çiçeksiz aslında savaşın yıkımını da gösteriyor bence. Savaşın zorluğunu da gösteriyor bu dik tepeler. Bir renk kullanımına baktığınızda kahverengi tonları, toprak tonlarını ağırlıklı olarak kullandığını görüyoruz ki bu dramatik etkiyi vurgulayacak şekilde ve ortadaki kadına daha aydınlık yaparak bu vurguyu güçlendirmiş Halil Dikmen. Dolayısıyla soldan sağa doğru hareketle kadının ileriye doğru işaret ettiği elinin yol göstericiliğinde hareket eden bu kadınların erkeklerle aynı şekilde, aynı derecede Kurtuluş Savaşı'nı kazanmadaki rolünü gösteriyor. Dolayısıyla aslında biz daha önceki programlarda kadın sanatçılardan söz ettik, kadının nasıl görünür olmaya çalıştığından söz ettik, sanatta, güzel sanatlarda. Ama artık buraya geldiğimizde 30'larda kadınlar Kurtuluş Savaşı'nda, savaşta ellerinden geleni yapan kadınlar. Savaş dışında da tabii ki bir yandan öğretmenler, bir yandan anneler, bir yandan ebeler. Dolayısıyla kadın artık toplumun her yanında erkekle eşit düzeyde var ve bunu da buradan arka plandan okuyabiliyoruz.
1: Bu resmin yapıldığı zamanı biraz sizinle konuşmak isterim. 1930'ların çok başları. 1933 yılında Halil Dikmen Kurtuluş Savaşı eserini bitirmiş. 1930'ların dünyasında ki kadınlara da biraz odaklanalım mı sizinle birlikte? Çünkü 1930'da belediye seçimlerinde seçme ve seçim hakkı
0: Evet.
1: ve akabinde
0: 34'te meclise girecekler.
1: ve bu resim tam ortada kalıyor. O kadar anlamlı bir yerde duruyor ki.
0: Kesinlikle.
1: Bu anlamlı noktadan biraz da okumak isterim resmi. Siz ne düşünürsünüz?
0: Çok doğru söyledin. Halil Dikmen, başta söyledik ya, bir yandan eğitimci, bir yandan müze müdürü, ressam, her konuda, resim sanatı konusunda çok çalışan bir ressam. Dolayısıyla da bu resme baktığımızda toplumsal gerçeklerden bağımsız düşünemeyiz. Biraz evvel söylediğin gibi kadın hakları hızla ilerliyor ki artık belediye meclislerine girdiler söylediğin gibi ve en sonunda da gerçekten meclis üyeliğine kadar gidecekler. Zaten okuma yazma oranları arttı, avukat çıktılar, her konuda meslek sahibi de oluyorlar. Dolayısıyla öyle bir durumda Kurtuluş Savaşı'ndaki kadının yerini göstermesi açısından Halil Dikmen çok etkileyici bir resim yapmış.
1: Çok anlamlı bir yerde duruyor.
0: Çok.
1: Biraz Halil Dikmen'in Cumhuriyet dönemindeki etkinliğini de kısaca sizle konuşmak isterim. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yetişen sanatçılar arasında düşünecek olursak Halil Dikmen nasıl bir noktadadır? Onu önemli kılan, onu diğerlerinden ayıran özellikleri nelerdir?
0: Yine baştan

0: baştan beri söylediğimiz gibi çalışkan ve bir sürü de yarışmaya katılıyor. Dolayısıyla şöyle bir bakıyoruz, gerçekten bir kere Anadolu'yu geziyor. Giresun'a gidiyor, Erzurum Kazankale'ye gidiyor, Siirt'e gidiyor ve o gittiği yerlerde bir yandan da resim çalışmaları yapıyor. Yurt gezilerini unutmayalım bu arada da. Şimdi 46'da UNESCO, 49'da Venedik yarışmalarına katılıyor. 49'da yine Amsterdam, 50'de Chicago, 55'te Atina, Edinburgh, Kıbrıs, bütün sergilere katılıp eserler veren bir sanatçı. Burada da tabii ki biraz üslubundaki değişimi de bir yandan görüyoruz. Devlet resim heykel koleksiyonlarının yanı sıra özel ve dolayısıyla bu kadar çok iş yapınca onun resimlerini biz tabii ki resmi koleksiyonlarda da görüyoruz, özel koleksiyonlarda da adları geçiyor. Çok çalışkan olduğunu yine söylüyorum ama bu anlamda D grubu sanatçılarıyla da ortak hareket ederek pek çok iş yaptığını ve eserlerini tekrar söylüyorum sergilere gönderdiğini de yarışmalara katıldığını da biliyoruz.
1: Burada çok farklı bir profil çıkıyor
0: Çıkıyor,
1: aslında.
0: evet.
1: Çünkü bir yandan sadece devletin, Türkiye'nin sınırları içerisinde üretim yapan bir sanatçı değil. Uluslararası işler üreten, uluslararası sergilerde Türkiye'yi temsil eden bir sanatçı profiliyle karşılaşıyoruz. Bu da 1930'ların veya erken Cumhuriyet döneminin bir temsili niteliğinde diyebiliriz. Az önce de belirttiğimiz gibi Halil Dikmen'in Kurtuluş Savaşı eseri bugün Ankara Resim Heykel Müzesi koleksiyonunda ve gayet bütün ihtişamıyla izleyicileri, sanatseverleri bekliyor. Son sözlerimiz neler olur değerli hocam?
0: Evet, ilgilenenler herhalde buna bakacaklar, bu resme bakacaklar ya da biliyorlar zaten. Bu resim hakkındaki bir takım konuşmaları, tartışmaları da belki biliyorlardır. Çünkü biz biliyoruz ki Delacroix'ın halka önderlik eden Özgürlük diye bir resmi var. O resimde de elinde bayrakla peşinden gelen insanlara önderlik eden bir kadın vardır. Bu resmi birazcık Delacroix'ın o resmine benzetiyorlar. Belki kadının elini uzatması, yol göstermesi, önderlik etmesi açısından benziyor olabilir bence. Ama onun dışında aslında çok da benzemiyor. Ülküsel, ilkesel olarak belki. Çünkü Paris'teyken görmemiş olması ya da etkilenmemiş olması mümkün değil. Ama o etkilenmeyi sadece etkilenme olarak bakmalıyız. Nasıl ki biz bütün sanat tarihinde Rönesans sanatçılarına antik dönemden etkilendiler, antik dönemi biliyorlar ama kopya etmediler diyorsak, Halil Dikmen Delacroix'ı kopya etmiyor. Hiç alakası yok. Ama etkilenmemesi mümkün mü? Yani bir uluslararası bir sanatçının eserini 1789 devrimiyle ilişkilendirip anlatıyorsa, Halil Dikmen de Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir resimde bu ilkeyi, bu durumu davranıştan etkilenmiş olması çok mümkündür ama hiçbir şekilde kopya değildir.
1: Her ülkenin kendi tarihi içerisinde mücadeleleri var. Halil Dikmen ise bizim kendi mücadelemizi anlatan, onu ifade eden ve onu izleyiciyle buluşturan bir sanatçı diyebiliriz. Bugün çok önemli bir sanatçıyı sizlerle birlikte konuştuk. Halil Dikmen'in Kurtuluş Savaşı eserini sizlerle birlikte inceledik, detaylarına baktık. Halil Dikmen'in güçlü fırçasını, Halil Dikmen'in güçlü sanat yorumunu, sanat anlayışını ve uluslararası anlayışını sizlerle birlikte kapsamlı bir şekilde bakmaya, incelemeye çalıştık. Kurtuluş Savaşı'nın o zorlu yollarında cephane taşıyan, tüfek tutan o güçlü Türk kadınını selamladık. Ruhları şad olsun. Konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp hocamla Türk resim tarihinde önemli bir yere sahip olan Halil Dikmen'in İstiklal Savaşı'nda mermi taşıyan kadınlar eserini ele aldık. Hocam bu detaylı analiz için teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
1: Programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Zühre Saral Gökağaç, ben sanat tarihçisi Muzaffer Karaaslan ve teknik masada Engin Önal. Bir sonraki bölümde yeni bir resim ve kadın imgesinde buluşmak dileğiyle sanatın ışığı ve birleştirici gücüyle hoşçakalın.

ya ondan sonrası ya da hiçbir zaman. Zaten sözcükler kilitli, konuştum, konuştum, konuştum, konuştum, bir baktım ki daha başlamamıştım. Konuştum, konuştum, konuştum, konuştum, anladım ki hiçbir şey anlatamamıştım. Sen bir şeyler ye, ben de bol sigara, bir tek renkler değişsin. Sen gözlerime bakıyor gibi, ben kaçırıyor gibi, ya da tam tersi. Ya suyun eteğini, ya da hiçbir zaman.

şehirler sarpa sarmadan. Ya her yer fırtına, ya da hiçbir zaman. Zaten sözcükler kilitli. Konuştum, konuştum, konuştum, konuştum. Bir baktım ki daha başlamamıştım. Konuştum, konuştum, çok konuştum. Anladım ki hiçbir şey anlamadım.

Bir rüya, bir masaldı sanki o günler. Seninle dop doluydu bütün saatler. Seninle dop doluydu bütün saatler.

bir özlem, bir boşluk senden arda kalan. Hayat öyle anlamsız ki sen olmadan. Hayat öyle anlamsız ki sen olmadan.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılar düzenliyor, şiddetin dozunu artırıyor. El Halil kentinde 17 yaşındaki Filistinli bir çocuk, İsrailli işgalcilerin saldırısında hayatını kaybetti. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler aynı beldede bir Filistinli ailenin evine saldırdı. Gazze'de de ateşkese rağmen saldırılarına devam eden İsrail bir Filistinliyi daha katletti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda tam bağımsız Türkiye mücadelesi verdiğini söyledi. Bakan Çiftçi, Konya'da 11. Bilim Festivali açılış töreninde konuştu. Bir zamanlar parasını verip alamadığımız uçakları artık kendimiz yapıyoruz. İşte milli teknoloji hamlesi dediğimiz büyük yürüyüş tam olarak budur dedi. Türkiye önemli bir yerlileşme hamlesini daha hayata geçirdi. Çimento ve cam sanayisinde kullanılan lityum borat kimyasal bileşikleri artık yerli imkanlarla üretilecek. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından kurulan tesiste pilot üretim başladı. Yerli üretimin ekonomiye yıllık katkısının 5 milyon dolar olması bekleniyor. Faili meçhul cinayetlerin üzerindeki sır perdesi aralanıyor. 2015 yılında Ankara'da işlenen seri cinayetlerle 2019 yılında Osmaniye'de iki kişinin öldürülmesinin failleri bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçum ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. 22 kişi yaralandı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan maden ocağında taban çökmesi sonucu bir madenci hayatını kaybetti. 4'ü ağır 20 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde durdurulan bir araçta çuvalların içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İstanbul polisi uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri operasyon düzenledi. Operasyonda 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TRT 1 ve Tabii'nin dikkat çeken yapımlarından Asırlık Gece 11. bölümünde 15 Temmuz gecesinin en kritik noktalarından birini, meclisteki tarihi direnişi ele aldı. Dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman o gece yaşananları anlattı. Meclisin açılması, darbecilerin tanklarına karşı askerlerin direnişi ve Ankaralıların sokaklardaki mücadelesi arşiv görüntüleri ve tanıklıklarla ekrana taşındı. Rusya ile Ukrayna arasında savaş tüm sıcaklığıyla sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentinde bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, saldırıya mutlaka karşılık verilecek dedi. Kiev yönetimi Rus et ticaret şirketinin Samara bölgesindeki deposunu vurdu. ABD yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump askeri seçeneklerin halen masadan kaldırılmadığını da söyledi. İran'dansa ABD'nin yeni ekonomik yaptırımları başarısız olacak mesajı geldi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Umman'la İran arasında görüşmeler de sürüyor. ABD, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 ek gümrük vergisi koydu. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerinin askıya aldığını ve tarifelere birebir misilleme ile yanıt vereceklerini açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programı başlıyor.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.
1: Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. İsrail'in soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası içinde olduğu vurgulandı. İsrail'in Suriye'deki hava üssüne düzenlediği saldırının ardından ABD'den Netanyahu'nun iddiasını çürüten açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, Türkiye'nin Abu al-Duhur hava üssüne askeri unsurlar yerleştirdiği iddiasının doğru olmadığını söyledi. Barak, İsrail'in Türkiye'yi bilinçli olarak kışkırtmak istemiş olabileceğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda tam bağımsız Türkiye mücadelesi verdiğini söyledi. Bakan Çiftçi, Konya'da 11. Bilim Festivali açılış töreninde konuştu. Bir zamanlar parasını verip alamadığımız uçakları artık kendimiz yapıyoruz. İşte milli teknoloji hamlesi dediğimiz büyük yürüyüş tam olarak budur, dedi. Türkiye önemli bir yerlileşme hamlesini daha hayata geçirdi. Çimento ve cam sanayisinde kullanılan lityum borat kimyasal bileşikleri artık yerli imkanlarla üretilecek. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından kurulan tesiste pilot üretim başladı. Yerli üretimin ekonomiye yıllık katkısının 5 milyon dolar olması bekleniyor. TOBİ'lere yönelik yeni destek dönemi başlıyor. Kapasite geliştirme destek programının 3. dönem başvuruları açıldı. Başvurular 15 Eylül'e kadar devam edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası Anadolu'da ilk il ziyaretini Mersin'e yaptı. Toroslar'da ikinci kardeş göçerler yörük etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu'na etkinlikte bir yörük sopası hediye edildi. CHP Genel Başkanı söz veriyorum o sopayı yeri geldiği zaman kullanacağım dedi. TRT 1 ve Tabii'nin dikkat çeken yapımlarından Asırlık Gece 11. bölümünde 15 Temmuz gecesinin en kritik noktalarından birini, meclisteki tarihi direnişi ele aldı. Dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman o gece yaşananları anlattı. Meclisin açılması, darbecilerin tanklarına karşı askerlerin direnişi ve Ankaralıların sokaklardaki mücadelesi arşiv görüntüleri ve tanıklıklarla ekrana taşındı. Faili meçhul cinayetlerin üzerindeki sır perdesi aralanıyor. 2015 yılında Ankara'da işlenen seri cinayetlerle 2019 yılında Osmaniye'de iki kişinin öldürülmesinin failleri bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız, dedi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Aşırı hız, kural...

Kural ihlali ve dikkatsizlik trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Antalya ve Manisa'da orman yangınları çıktı. Her iki yangında ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. ABD yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump askeri seçeneklerin halen masadan kaldırılmadığını da söyledi. İran'dansa ABD'nin yeni ekonomik yaptırımları başarısız olacak açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nın açılması için Umman'la İran arasında görüşmeler de sürüyor. ABD, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 ek gümrük vergisi koydu. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerini askıya aldığını ve tarifelere birebir misilleme ile yanıt vereceklerini açıkladı. Yurdun büyük bölümünde sıcak hava etkisini sürdürecek, Doğu Karadeniz ve Toroslardaysa salı gününe kadar yerel sağanaklar görülecek. Haberleri sunduk.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Bir dakika.
3: Asya ve Avrupa kıtalarında toprakları bulunan ülkemizin kara sınırlarındaki komşuları batıda Yunanistan, kuzeybatıda Bulgaristan, doğuda Ermenistan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve İran, kuzeydoğuda Gürcistan, güneyde Suriye, güneydoğuda Irak'tır. Kara sınırlarımızın uzunluğu 2949 kilometredir. En uzun kara sınırımız 877 kilometre uzunluğuyla Suriye, en kısa kara sınırımız 18 kilometre uzunluğuyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti iledir. Komşu ülkelere açılan 20 tane kara sınır kapımızın yanı sıra 7 tane de demiryolu bağlantılı sınır kapımız vardır. Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya açılan ülkemizin en işlek sınır kapılarından Kapı Kule, dünyanın en yoğun sınır kapısı olarak ikinci sırada yer alırken Avrupa'nın da en yoğun sınır kapısı olarak bilinir.
2: Bir dakika.

geçersin. Bilsen beni ne çok özlersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim.

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim, çıkmaz sokaklarında kayıp.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Teknofest Mavi Vatan'da heyecan, hafta sonu yoğunluğu

0: Coşkuyla katlandı. Festival alanındaki coşku bir an olsun azalmadı. Çocuklar ve gençler hem gemileri gezdi hem de savunma teknolojilerini yakından inceledi. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu Teknofest, ziyaretçilerine gurur dolu anlar yaşattı. İletişim Başkanlığı, İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik Çevrim İçi Yapay Zeka ve İletişim Kampı programını başlattı. Kampta öğrencilere yapay zeka, iletişim alanındaki uygulamalar, içerik üretimiyle teknolojinin güvenli ve etik kullanımı konusunda eğitim veriliyor. İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. İsrail'in soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası içinde olduğu vurgulandı. İsrail'in Suriye'deki hava üssüne düzenlediği saldırının ardından ABD'den Netanyahu'nun iddiasını çürüten açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, Türkiye'nin Abu al-Duhur hava üssüne askeri unsurlar yerleştirdiği iddiasının doğru olmadığını söyledi. Barak, İsrail'in Türkiye'yi bilinçli olarak kışkırtmak istemiş olabileceğini vurguladı. Türkiye önemli bir yerlileşme hamlesini daha hayata geçirdi. Çimento ve cam sanayisinde kullanılan lityum borat kimyasal bileşikleri artık yerli imkanlarla üretilecek. Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından kurulan tesiste pilot üretim başladı. Yerli üretimin ekonomiye katkısının yıllık 5 milyon dolar olması bekleniyor. KOBİ'lere yönelik yeni destek dönemi başlıyor. Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. dönem başvuruları açıldı. Başvurular 15 Eylül'e kadar devam edecek. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yılın ilk yarısında vergi müfettişleri 355 milyar liraya yakın matrah farkını ortaya çıkardı. Böylece izaha davet, rehberlik ve gözetim gibi vergiye gönüllü uyumu artırmaya yönelik adımların da etkisiyle elde edilen matrah farkı %57 arttı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Ordu oldu. Kentte ilk kez düzenlenen festivalde 9 gün boyunca 8 farklı noktada 165 etkinlik gerçekleştirilecek. Konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden gastronomiye uzanan festival 30 Ağustos'a kadar devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası Anadolu'da ilk il ziyaretini Mersin'e yaptı. Toroslar'da ikinci kardeş göçerler yörük etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu'na etkinlikte bir yörük sopası hediye edildi. CHP Genel Başkanı, söz veriyorum o sopayı yeri geldiği zaman kullanacağım dedi. Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç, tedavi gördüğü hastaneden özel ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. 18 Ağustos'ta yaşanan olayda Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıda yaralanmıştı. Saldırgan Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklanmıştı. Faili meçhul cinayetlerin üzerindeki sır perdesi aralanıyor. 2015 yılında Ankara'da işlenen seri cinayetlerle 2019 yılında Osmaniye'de iki kişinin öldürülmesinin failleri bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı, firari bir kişi aranıyor. Örgütün karanlık bağlantıları ve mal varlıkları da mercek altında. Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına çıkmaya çalışırken kullandığı aracın sahibi Mehmet Özmen'in FETÖ üyeliğinden suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Aşırı hız, kural ihlali ve dikkatsizlik trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Antalya ve Manisa'da orman yangınları çıktı. Her iki yangında ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Gönülden notaya başlıyor.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Çaykur Rizespor, Samsun Spor ve Arca Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü nakden yayınına başlıyoruz.
2: Reklam.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
2: Reklam.
3: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
3: TRT Radyo 1.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 18.56'yı gösteriyor. Futbol saatinde sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Ve bizler, teknik yönetmen arkadaşım Adem Gürlek ve sunucunuz ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve güzel bir

0: Bir akşam, iyi bir akşam diliyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi bildiğiniz gibi dün ikinci hafta Trendyol Süper Lig'de başladı ve ikinci haftanın dün ilk karşılaşması 21.30'da Erzurum'da oynandı. Erzurumspor sevgili dinleyiciler Galatasaray karşı karşıya geldi. Bildiğiniz gibi Erzurumspor ilk hafta maçında Ahmet'le oynamıştı ve 3-0 mağlup olmuştu. Ve Galatasaray'da kendi sahasında Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalmıştı. Ve bu maç Erzurum'da oynandı ikinci hafta karşılaşması. Ve ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Erzurumspor'u 12. dakikada Roland Salah'ı, 20. dakikada Yunus Akgün, 45 ve 80. dakikada da Osimhen'in attığı gollerle 4-0 mağlup etti sevgili dinleyiciler. Ve bugün az sonra iki karşılaşma var. Bu karşılaşmalardan biri Rize'de Çaykur Didi Stadı'nda. Hakem Ömer Faruk Turtay sevgili dinleyiciler. Çaykur Rizespor, Samsunspor bir Karadeniz derbisine çıkacaklar. Ve bu karşılaşma Rize'de oynanacak. Bildiğiniz gibi Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, Samsunspor'un teknik direktörü de Thorsten Fink. Bu iki takım sevgili dinleyiciler, Rizespor geçen hafta Konya'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Samsunspor'sa Göztepe ile kendi sahasında 3-3 berabere kalmıştı. İşte bu karşılaşmayı biraz sonra sevgili dinleyiciler aktaracağız canlı yayında sizlere Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından. Bir diğer karşılaşmaysa sevgili dinleyiciler Çorum'da Çorum Şehir Stadı'nda hakem Fatih Tokayil yönetecek karşılaşmayı. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Ve Çorum Futbol Kulübü de Uğur Uçar yönetiminde sevgili dinleyiciler. Ve Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalmıştı Galatasaray ilk hafta maçında. Kasımpaşa'da kendi sahasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalmıştı. İşte bu karşılaşmayı da Cüneyt Ersan anlatacak sevgili dinleyiciler. Sizlere. Biz şimdi ilk olarak Rize'ye gidelim. Maç öncesinde kadrolarla ilgili ve diğer ayrıntılarla ilgili bilgi alalım Tansu Polatkan'dan ve söz Tansu Polatkan'da.
1: Değerli dinleyiciler, iki takım kaptanı şu anda oyun alanında ve saha ve top seçimi yapılacak. Ancak saha seçimini yapan takım kurayı kazanan takım oluyor. Oyuna başlayacak takımda maça sahayı kurayı kaybeden takım oluyor değerli dinleyiciler. Eskiden kale ve top seçimiydi. Şimdi o kural değişti ve sahayı seçen takım karşı tarafta oyuna başlayan takım oluyor. Biraz sonra bir saygı duruşu yapılacak. Futbol Federasyonu trafik kazasında hayatını kaybeden Futbol Federasyonu'nun stadyum güvenlik birim sorumlusu ve hayatını kaybetmiş olan Ebubekir Uçar için bir saygı duruşu olacak. Ardından da İstiklal Marşımız okunacak. Değerli dinleyiciler, iki takım bugün 48. defa karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan maçlarda Çaykur Rizespor takımı kendi sahasında oynadığı 24 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi almış. Buna karşılık Samsunspor sahasında oynadı. 23 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik, 9 yenilgi ile sahadan ayrılmış. Ve şimdi Ömer Faruk Turtay'ın düdük çalacağı karşılaşmada yardımcılarına bakıyorum. Yusuf Susuz ve Kerem İltangil ona bayraklarıyla yardımcı olacak ve karşılaşmanın dördüncü hakemi de Burak Kamalak ve oyun başladı değerli dinleyiciler. 26 santigrat derece bir hava sıcaklığında oynanacak karşılaşma. Çaykur Rizespor'un kalesinde Fofana oynayacak. Mitat Moçsi ve Sagnan'la Aris savunma dörtlüsünü oluşturacak. Onların önünde Taylan ve Laçi görev yapacak. Laçi'yi hatırlayacaksınız. Geçen hafta penaltı vuruşundan Tomasan Konyaspor'u

0: 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada gol atan futbolcuydu. Ve üçlüde Meduse Odovay'ın ve Ahmet Kutucu'yu izleyeceğiz. İleri uçta Ali Sov oynayacak Çaykur Rizespor takımında. Ahmet Kutucu biliyorsunuz Galatasaray'dan kiralık olarak geldi Çaykur Rizespor takımına. Samsun Spor takımına baktığımız zaman kalede Okan oynuyor. Mendes, Borevkoviç, Diabete ve Tomasson savunma dörtlüsünü oluştururken onların önünde Yalçın, Vat ve Celil görev yapıyor. Ve onların arasında da Yalçın var değerli dinleyiciler. İleri uçta Carcu, Fatih ve Emre Kılınç oynayacak. Muandil Madji sakatlığı dolayısıyla bugün görev alamıyor. Sakatlığından söz edilmişti ve buna karşılık Fatih Kaya genç bir futbolcu Wiesbaden'den geldi ve ilk defa bugün sahaya çıkıyor Fatih ve şimdi kale vuruşuyla oyun tekrar başlayacak. İkinci dakikanın son saniyelerine yaklaşıyoruz değerli dinleyiciler. Bu arada bir atak sonucunda top yandan out'a çıktı ve kale vuruşuyla oyun tekrar başlıyor. Samsun Sporlu futbolcular oyunu başlattılar. Kaleci Okan sağ kanada uzun gönderiyor ama onu orta alanda Olavayın karşıladı. Olavayın'ın karşıladığı topu da kontrol edip ileriye taşımak isteyen futbolcu amacını gerçekleştiremedi. Bu Carcu'ydu ve değerli dinleyiciler şimdi sözü merkezdeki arkadaşım Yücehir'e bırakıyorum.
1: Tansu Polatkan çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler Çaykur Rizespor Samsun Spor maçından Rize'den şimdi Çorum'a gidiyoruz. Çorum şehir stadına gidiyoruz. Söz Cüneyt Ersan'da.
2: Çok teşekkür ederim. Bu arada gelişen bir Çorum Futbol Kulübü hata var. Ceza sahası için sol çaprazda Ramirez vuracaktı. Daha geriye doğru oradan bir şut. Kaleci Andreas Giovanniatis topu kontrol etmeyi başardı. Şu anda Çorum'da 4. dakika başladı. Sevgili dinleyenler, maçın hakemi Fatih Tokayil, yardımcıları Mehmet Emin Tuğral, Murat Altan, 4. hakem Doğukan Yıldırım, VAR hakemi Erkan Engin ve AVAR'da Mustafa Savranlar görev yapıyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında kırmızı kart gören Kiziridis, Çorum Futbol Kulübü'nde ev sahibi ekipte kırmızı kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer alamadı değerli dinleyenler. Ev sahibi takımda Marcos Felipe kalede, sağ kanatta Gökhan Penetra, Smolcic, Sebastian Borza oynuyor savunmada. Ramadan orta göbekte oynuyor 20 numaralı formayla. Orta alanda kanatlarda Serdar Diomande, orta göbekte Karsbak ve Fredi, ileride de Ramirez görev yapıyor. Konuk takım Kasımpaşa'da sevgili dinleyenler. Bu arada gelişen bir Çorum hata var ve bu ataktan da sonuç alamadı Çorum Futbol Kulübü. Evet, kalede Giovanniatis oynuyor. Geçtiğimiz haftaki kadrodan Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan 11'den Ben Younes'i kadroda göremiyorum bugün Kasımpaşa takımından sevgili dinleyenler. Kalede Giovanniatis var, savunmada Wink Arus, İlye ve Yesen oynuyor. Orta alanda Baldursson, Kerem Demirbay, kanatlarda Raferti ve Benediçak, orta alanda Diabate ve ileride de Güven şeklinde bize ulaştı kadro ama Benediçak'ı forvette, Güven'i biraz daha sol kanatta göreceğiz sevgili dinleyenler. Şu anda 5. dakika içindeyiz ve 0-0'lık eşitlik devam ederken Çorum Futbol Kulübü'nde top savunmada Smolcic, o Penetra'ya doğru enlemesine bir pas gönderdi. O da kendi ceza sahasının sağ tarafındaki boşluktaki Gökhan'ı görüyor. Gökhan orta alana doğru gönderdi ve orta alandan da Ramadani tekrar Smolcic'e dönüyor. Sol tarafa doğru karşı tribünler önüne ve rakip yaralana iyi bir pas geldi. O noktadan gelişiyor Arca Çorum Futbol Kulübü ata. Ceza sahasına doğru bir pas olur mu diye bakıyorum ama Serdar şimdi ortasını yaptı. Yükselip kafayla karşıladı İlye birinci pozisyonda. Sol kanattan Fredi ceza sahasının sol köşesine doğru kafayla indirdi. Top tekrar kendisine geldi. Ardından orta şansı arayacak ceza sahasının sol tarafındaki boşluğa doğru. Serdar'ın ortası savunmada karşılayan yine İlye oldu ama Arca Çorum Futbol Kulübü'nün atağı bu kez şutla devam ederken sevgili dinleyenler ki Fred'di bu şutu atan oyuncu, top da yandan dışarı gidiyor. Ceza yayının hemen sol tarafından atılan bir şuttu bu değerli dinleyenler ve 0-0'lık eşitlik devam ederken Arca Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa mücadelesinde maç öncesindeki yorumlar iki takımın da gol bulacağı şeklindeydi. İki takım da hücum bölgesinde etkili oyunculara sahip. Diabate'nin geriye doğru pasında şimdi hareketlenen Benediçak. Adrian Benediçak sağdan ceza sahasına girdi. Çaprazdan vuruyor ve golü atıyor. Kasımpaşa Benediçak'ta 1-0 öne geçiyor sevgili dinleyenler. 6. dakikanın son saniyelerinde sağ kulvardan sağ iç boşluğa doğru gönderilen uzun topa hareketlenen Benediçak. Sağ kanattan yine ceza sahasına girdi ve 6. dakikada ceza sahasının içinde kaleyi çaprazdan gördüğü anda sert vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Uzun mesafeli pasla gole gidiyor Benediçak. Offside yok sevgili dinleyenler. Penetra offside'ı bozuyordu. Ceza sahasının sağ köşesi üzerinden ceza sahasına girdi Benediçak ve değerli dinleyenler çok şık bir gole imza attı ve böylelikle Kasımpaşa'yı Çorum'da 1-0 öne geçirdi. Değerli dinleyiciler 6. dakikada 1-0 öne geçiyor Kasımpaşa. Kaleci Marcos Felipe üzgün ve burada Benediçak'la birlikte hareketlenen Smolcic vardı ama Benediçak öyle bir hızlandı ki sevgili dinleyenler neredeyse 1-2 metrelik bir fark attı Smolcic'e ve Arca Çorum Futbol Kulübü şu anda oyuna tekrar başlıyor. Evet 1-0'lık üstünlüğü var Kasımpaşa'nın deplasmanda Arca Çorum Futbol Kulübü karşısında ve Kasımpaşa karşısında bu skora hemen cevap vermek isteyecek şüphesiz ki Arca Çorum Futbol Kulübü 6. dakika diye golü nokta arasına unutmadan alıyorum sevgili seyirciler ve bu golle 1-0 önde Benediçak. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında da bu tarz şutlar denemişti ama gole ulaşamamıştı ama bu karşılaşmada 6. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Şu anda orta alandan çıkmaya çalışırken Kasımpaşa takımı bir faul tespit etti Fatih Tokayil ve yerde kalan futbolcu Yesen kendi yer alanında hafif sol çaprazda ki bir ikili mücadele sonrasında yerde kalmıştı. Değerli dinleyenler Diomande ile ikili mücadelesi sonrasında yerde kalan Yesen ayağa kalktı. Kasımpaşa kendi yer alanından sevgili dinleyenler serbest vuruşu kullanma hazırlığında 1-0'lık üstünlüğü var Kasımpaşa'nın deplasmanda Arca Çorum Futbol karşısında şu anda 9. dakikaya giriyoruz. Uzun mesafeli bir pas vardı sağ kanada Diabate'ye doğru ama bu pas isabetli değil ve karşı tribünler önünden Arca Çorum Futbol Kulübü tacanışını şu anda Borza'yla kullandıktan sonra geriye doğru Penetra'ya, Penetra'dan Gökhan'a, Gökhan Sazdağ'a tekrar orta alana doğru gönderdikten sonra Penetra kaleci Felipe Marcos orta yuvarlığa doğru gönderdi. Hareketlenmeye çalışan futbolcu Diomande'ydi. Savunma bu topu aldı, ileriye doğru gönderdi. Bir ara pası denemesi vardı. Rafferty'den başarılı değil. Topu kendi yaralarında sol iç boşta yakın noktada kontrol etti Çorumlu futbolcular. Ardından geriye doğru gönderiyorlar Penetra'ya. Penetra pas atacak arkadaşlarına bakıyor. Dönündü hemen sola ceza yayının solundaki arkadaşı Smolcic'e enlemesine bir pas attı. Smolcic ceza sahasına doğru baktı. Topu havalandırdı. Diomande hareketlendi. Ceza sahasının dışında Andreas Gionniatis topu kontrol ediyor. Ellerini aldı ve hakem saymaya başlayınca da elinden çıkardı. Hemen sağ tarafa doğru bırakıyor. O noktada Arus var. Arus'tan tekrar kaleci Gionniatis. Ondan da İlya'ya doğru geliyor. İlya ceza sahasının sol köşesindeydi. Bıraktı Yesen'e sol çizgiye doğru. Onu pasa hatalı. Kaptırıldı. Arca Çorum Futbol Kulübü pozisyona girdi. Sağ çaprazdan bir vuruş var ama etkili bir vuruş gelmedi. Ve kaleci Gionniatis bu topu kontrol etmeyi başardı sevgili dinleyenler. Sağ kanattan şimdi Diabate ile atak geliştirecekti. Biz de bu cümleyi kurmaya çalışırken Diabate topu kaptırdı Kasımpaşa'da ama top Kasımpaşa kalecisi Gionniatis'e kadar geldi yanlış pas sonrasında. Gionniatis'ten sol tarafa doğru Yesen. Yesen orta alana doğru Baldursson bekletmeden ileriye doğru gönderiyor. Sol kanatta top oyun alanının dışına çıkarken taca dışını kendi atak yönüne göre sağ kanattan Arca Çorum Futbol Kulübü kullanacak dedi hakem Fatih Tokayil. Ve savunmada hazırlık pasları izliyoruz Arca Çorum Futbol Kulübü'nde. Savunmada Penetra ve Smolcic paslaştıktan sonra Borza tekrar Smolcic'e. Kendi yer alanında yine enlemesine bir pas yaptı. Penetra'ya topu gönderdi Smolcic. Ondan da sağ tarafa doğru Gökhan'a. Gökhan pas atacak arkadaşlarını aradı. Tekrar geriye doğru dönmek zorunda kaldı. Tekrar şimdi topla birlikte Smolcic orta yuvarlağın solundan sol taç çizgisine doğru bir top çıkardı. Orada Borza hareketleniyor, pasını veriyor sevgili dinleyenler. O noktadan bir orta şansı ama savunmanın müdahalesiyle top oyun alanının dışına çıkıyor. Borza'nın ortasını yapmaya çalıştığı anda savunma bu topu oyun alanının dışına çıkarmayı başardı. Birinci pozisyonda bu topu karşılayan futbolcu Wink'ti ve Freddy ile şimdi sol kanattan Arcaçorum Futbol Kulübü korneri kullanacak değerli dinleyenler. 11. dakika geride kalmak üzere. 12. dakikaya şu an itibariyle giriyoruz. Çorum'a, Çorum'da ve pas olarak kullanıldı. Ortaya doğru gönderiliyor top. O noktadan ceza sahasının arka tarafa doğru kafayla bir vuruş var kale alanı önünde ama isabetli değil. Penetra kale alanı önüne doğru sağ taraftan topu indirdi Gökhan'a. Gökhan kafayı vurdu ama etkili değil. Aslına bakacak olursanız son derece önemli bir pozisyondu. Ancak bu top ağlara gitse 2-3 oyuncu için ki aktif alandaydı bunlar. Kafayla topu kale alanı öne indiren Penetra da aynı şekilde offside incelemesi yapılabilecek bir pozisyondu. Eğer top ağlara gitseydi sevgili dinleyenler. 12. dakikadayız. 1-0'lık üstünlüğü var. Kasımpaşa'nın 6. dakikada Belediçak'ın kaydettiği golle Arcaçorum Futbol Kulübü deplasmanında ve Smolcic topu aldıktan sonra ileriye doğru uzattı. O noktada Serdar Gürler topu kontrol etti. Tekrar kendisinin koşu yoluna doğru gönderilen topa hamle yapıyor Aruz. Topu kafayla oyun alanının dışına gönderiyor. Sol kanattan Arcaçorum Futbol Kulübü Kasımpaşa ceza sahası ön çizgisinin hizasına yakın bir noktadan şimdi Borza ile taca dışını kullandı. Topu alan Fred yerden derin top ceza sahasına doğru. Serdar topu kontrol etti. Ceza yayına doğru veremiyor. O noktada kalabalık savunma topu kontrol ettikten sonra ceza sahasının sol tarafına doğru gönderilen topa Yesen hareketlendi. Ceza sahasının içindeyken topu rakip yer alana doğru gönderiyor Yesen. Sol beki Kasımpaşa'nın ama top oyun alanının dışına çıktığı kendi yer alanından Arcaçorum Futbol Kulübü şimdi taca dışını kullanma hazırlığında değerli dinleyenler. Diyeceğim ama son anda bir müdahale tespit ettiğini görüyorum hakemin. Ardından da taca dışını Yesen'le Kasımpaşa'nın kullanacağını sizlere söylemek durumundayım. Yesen taca dışını rakip yaralandan Arcaçorum Futbol Kulübü yedek kulübesi önünden kullandı. Ardından Kerem Demirbay'ın pası hatalı. Ortalarına topu kontrol etti birinci pozisyonda Ramirez. Ardından şimdi Fred hareketi halinde kaptırılan top. Kasımpaşa etkili geliyor şimdi. Sol tarafa doğru bir pas verildi. Çaka gelmedi. Ve Güven döndü geriye doğru. Kerem ardından orta yuvarlağın hemen önünde topu alan futbolcu Baldursun. Baldursun'dan sağ kanada doğru Wink'e. Wink geriye doğru döndü. İki savunma oyuncusu Arus ardından İlye topla buluşuyor. Kasımpaşa ani geliştirebileceği bir atağı olgun atağa çevirdi. Gerideki net paslaşmalarla ve şimdi Wink bir kez daha topu aldıktan sonra Baldursun'a. Baldursun orta yuvarlağın sağından rakip yer alana doğru gönderdi. Belediçak pasını aldı. Sol tarafa doğru gönderiyor hareketlenen Rafferty. Birinci rakibinden sıyrılma düşüncesindeydi. Gökhan da sıyrılamadı, yerde kaldı. Hakem pozisyona çok yakında, oyun devam etti. Diomande topu aldıktan sonra geriye doğru bırakıyor. O noktada da Penetra kalecisiyle oynadı. Marcos Felipe ile, o da sol tarafa doğru Smolcic'e. Smolcic sol tarafa doğru gönderiyor. Topu kontrol etti birinci pozisyonda Serdar. Ardından tekrar Smolcic'e. Kendi yer alanının son metrelerinde sol tarafta Smolcic geriye doğru dönüyor. Ve kalecisi ceza sahasının dışındaki Felipe'ye. Felipe'den Penetra'ya. Penetra topu aldı. Baktı arkadaşlarına. Orta yuvarlağa sağına kadar geldikten sonra sağ çizgide ileri çıkan Gökhan'a. Gökhan hareketlendi. Rafferty peşinde. Gökhan ceza sahasının sağ tarafındaki boşluktan ortayı yaptı. Arus birinci pozisyonda. Hayır, Arus değil, Wink karşıladı. Ardından yerde kalan futbolcu Diabate. Maçın hakemi Ramirez'in faul yaptığını belirtiyor. Sevgili dinleyenler, pozisyona yakındı yine Fatih Tokail. Ramirez'e rakibine yaptığı faul sonrasında bir de sözlü uyarı geldi. Ve şimdi Kasımpaşa takımı serbest vuruşu kullanma hazırlığında. Karşılaşmanın 15. dakikasındayız. 6. dakikada Belediçak'ın savunmanın sağ tarafından taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına doğru uzatılan topa nefis koşusu sonrasında ceza sahasına girip sağ çaprazdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdiği gol sonrasında Yaklaşık 10 dakikadır 1-0 önde oynuyor Kasımpaşa. Deplasmanda Arca Çorum Futbol Kulübü karşısında. Orta yuvarlağın sağında şimdi yerde kalan Diomande. Ona yapılan faul sonrasında az önce söylediğim yerden bir serbest vuruş kazanıyor Çorum Futbol Kulübü. Ve değerli dinleyenler, top şimdi savunmaya doğru gönderiliyor. Smolšić'ten sol tarafa doğru Borza'ya. Onun ortası penaltı noktasının 1 metre ilerisinde seken top ceza sahasında bir başka deyişle oyun alanının dışına gidiyor.

0: ters taraftan ve şimdi bir taç atışıyla oyun tekrar hareketlenecek. 16. dakika, biraz sonra geride kalacak. 1-0'lık üstünlüğü var Kasımpaşa'nın Arcaçorum Futbol Kulübü deplasmanında. 6. dakikada Benediçak'ın kaydettiği golle. Diabate'nin pasında Benediçak topu kontrol etti ama ceza sahasına uzak bir noktadaydı ama faulü almayı başardı. Kendi yer alanında orta yuvarlağın solundaydı. Tam bir pivot santrofor gibi topu saklamaya çalışırken arkadan bir faul yapıldı kendisine sevgili dinleyenler. Ve şu an itibariyle karşılaşmanın 17. dakikasında Kasımpaşa kendi yer alanında top çeviriyor. Evet, 6. dakikada Benediçak'ın kaydettiği golle Çorum'da Arcaçorum Futbol Kulübü 0, Kasımpaşa 1. Sözü tekrar merkeze Yüce Er'e bırakıyorum.
1: Cüneyt Ersan, teşekkür ediyoruz. Bu arada Trend Yol 1. Lig'de de 2 karşılaşma oynanıyor. 19'da başladı. TRT ekranlarından izleyebilirsiniz. Iğdır Futbol Kulübü 0, Kayseri Spor 0, Ümraniye Spor 0, Esenler Erok Spor 0. 17. dakikalar oynanıyor bu 2 karşılaşmada da. Şimdi Rize'ye gidiyoruz ve Çaykur Rizespor Samsun Spor maçındayız. Söz Tansu Polatkan'da.
2: Rize'de de 17. dakika ve Samsun Spor'un sol kanattan geliştirdiği bir atak var şimdi ve ceza alanına yükseltilen bir top kafa vuruşu, yakın direğe doğru gelen kafa vuruşunda Yalçın'ın kafa vuruşu isabetli değil ve top avuta çıkıyor ve avuta çıkan topun ardından da kale vuruşuyla oyun tekrar başlayacak. Karşılaşmada kaleye giden ilk top, ilk şut olarak Ahmet Kutucu'nun vurduğu bir top var değerli dinleyiciler. Doğrudan kaleci Okan'ın avuçlarına gitti. Top ceza alanının ön çizgisi üzerinde sol kanattan kontrol edip ceza alanına sokulduktan sonra oldukça sert vurdu ama kaleci Okan yerinden kıpırdamadan bu topu kontrol etti. Şimdi Olovayın ile gelişen bir Çaykur Rizespor atağı o arkadaşının koşu yoluna, yani Ali Sov'un koşu yoluna doğru atmak istediği top pasın şiddeti fazla olunca kaleci Okan'ın avuçlarında kaldı. Okan topu arkadaşlarına kazandırmak isterken isabetli kullanamadı ama son anda savunmada topu uzaklaştıran Diabate ve Diabate'nin uzaklaştırdığı topu da şimdi orta alandan Celil rakip yarı alana yükseltti. O rakip yarı alana yükseltilen topu Sagnan göğsüyle kontrol etti. Yere indirdi. Pas verebilecek arkadaşını arıyor. Orta çizgiye doğru sokuldu. Şimdi yerden oynuyor. Yine Olovayın. Olovayın da uzun süren bir sakatlık döneminden sonra tekrar oyun alanında. Şimdi sağ kanatta Mebude yerden oynadı. Bir duvar pası, o duvar pasından sonuç alamıyorlar. Tekrar geriye dönmeyi tercih etti Çaykur Rizespor'u futbolcular ve Ahmet Kutucu sol kanattan derin bir top ceza alanının ön çizgisine doğru ama isabetli değil ve bu arada bir geri pası şeklindeki top isabetsiz bir şekilde geliyor. Kaleci Okan'ın yetişebileceği bir top değil. O vuruş Yalçın'dan ve çok sert bir şekilde vurduğu bu top kaleci Okan'a değil, kornere çıkıyor ve şimdi Çaykur Rizespor sağ kanadından köşe vuruşu kullanacak değerli dinleyiciler. 19. dakikanın ortasına geldik. Şimdi Samsun Sporlu futbolcular ceza alanı içinde savunma önlemlerini alıyorlar. Köşe vuruşu kullanıldı, Mithat kullandı. Mebude ile paslaştı. Yüksek bir top ve top şu anda üst direğe çarptı, döndü. Ve o üst direğe çarpan toptan sonuç alamıyorlar ama Çaykur Rizespor'un atağı Mebude ile devam edecek. Mebude, o da ceza alanının uzak köşesine doğru sağ kanattan yükseltti. Oradaki kafa vuruşu isabetli değil ve o kafa vuruşundan, Moksin'inden gelen topu da kaleci Okan kontrol ettikten sonra Yalçın'a gönderdi eliyle. Yalçın'dan orta alana döndü top. Orta alanda topla buluşan futbolcu Watt, bu İskoçyalı futbolcu, topu kontrol etti. Biraz oyunu yavaşlattı. Şimdi pas verebilecek arkadaşı Celil'i gördü. Tekrar orta yuvarlak içinde Watt topla buluştu. Yerden gönderdi. Top Yalçın'a geldi. Yalçın sağ kanattaki hareket halindeki arkadaşına vermedi. Birdenbire savunmanın arkasına yüksek bir top düşüncesi isabetsiz. Ve bu arada Laçi arkadaşlarının ileri çıkmasını istiyor. Biraz önceki pozisyonda önümüzdeki görüntüye geliyor değerli dinleyiciler. Savunmadan gelen Maxi'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Bu Samsun Spor Kalesi'nde Ahmet Kutucu'nun yarattığı tehlikeden sonra ikinci bir gol tehlikesiydi. Şimdi

0: Şimdi sol kanattan rakip yarı alana yükseltilen top, o kanatta Sagnan topu kontrol etti. Orta alanda döndü kendi etrafında Taylan. Pas verebilecek arkadaşı sağ kanattaki isabetli bir pas olarak düşünüyorum bunu, ama ikinci bir pas yerini bulmuyor ve şimdi orta alandan yine bir Watt'la başlayan Samsun Spor hatası, sağ kanatta topla buluşan futbolcu tekrar geriye oynamayı tercih etti ve kaleci Okan'a döndü. Top Okan uzun oynuyor. Okan'ın uzun oynadığı top Yalçın'a çarptı. Rakiplerinde kaldı ve o rakiplerinde kaldığı topu da şimdi sağ kanatta kontrol edip arkadaşlarına kazandıran futbolcu Watt'a gönderdi. Watt Celil'le paslaşacaktı ama Celil geriye oynamayı tercih etti. Şimdi sol kanatta Emre Kılınç. Emre Kılınç'ın pası isabetsiz. Top Mithat'ta. Mithat sağ kanatta Mebude ile paslaştı. Mebude döndü kendi etrafında. Olavay'ın. Olavay'ın Çaykur Rizespor'un ataklarını yönlendiren futbolcu ceza alanı dışından çok sert bir şut. Kaleci Okan uzandı ve topu kornere çeldi gerçekten bu arada. Okan'ın mükemmel kurtarışı Laçin'in vuruşunda ve Okan uzandı. Bu arada arkadaşlarına da sitem ediyor. Niye bu topa vurduruyorsunuz diyor. Çok rahat bir şekilde Laçi rakibinden geçti. Ceza alanının ön çizgisine girerken çok sert vurdu. Aslında kalecilerin tutabileceği bir topta ama öylesine bir sert vuruştu ki bu bel hizasında gelen topu kaleci Okan kornere çelmeyi tercih etti. Şimdi Çaykur Rizespor takımının sol kanadından bir köşe vuruşu ve yine bu köşe vuruşunu yapacak olan futbolcu az önceki şutu atan Laçi. Laçi yerden oynadı, kısa oynadı. Taylan'la paslaştı. Tekrar Taylan'a döndü top. Taylan ceza alanının dışına çıkardı topu. Laçi'ye bıraktı. Laçi kale sahasının ön çizgisine yükseltti. Kaleci Okan yükseldi. Okan'la topa yükselen Sagnan, rakip takımın stoperi Sagnan. Bu arada Sagnan yerde ama oyun devam ediyor mu diye bakıyorum. Hayır, Sagnan yerde. Bu arada kaleci Okan'a da bir faul yapıldığını tespit etti karşılaşmanın hakemi. Çünkü kalecinin kolları yukarıdayken ona en ufak bir temas bir serbest vuruşu gerektirebilir ama top kornere çıkmıştı. Laçi bir kez daha köşe vuruşu kullanıyor. Yine Okan yükseldi, kontrol etti kale sahasının ön çizgisi üzerinde ve karşılaşmanın 24. dakikasında 0-0'lık durum değişmedi.
1: Sevgili dinleyiciler, bildiğiniz gibi Çaykur Rizespor Samsun Spor karşılaşması 0-0 eşitlikle devam ediyor. Şimdi biz yine Çorum'a gidiyoruz ve söz Cüneyt Ersan'da.
2: Çok teşekkür ederim Yücer. Burada da 1-0'lık skor devam ediyor. 6. dakikada Benedict Akın kaydettiği golle deplasmanda Kasımpaşa 1-0 önde. Sürekli Arca Çorum Futbol Kulübü atakları var ama pas isabet oranı çok düşük. Sevgili dinleyenler, ev sahibi takımda pas hatası çok çok dikkat çekiyor. Az önce söylediğim gibi isabet oranını yükseltmeleri gerekiyor gol bulabilmeleri için Arca Çorum Futbol Kulübü oyuncularının. Onun haricinde Kasımpaşa oyuncularına baktığımızda da onlar da şu ana kadar ikinci golü açıkçası aramayı düşünmediler değil ama çok fazla oyuncuyla hücum etmeyi düşünmediler demek daha doğru olur. Kendi yarı alanlarına yaslandılar ve golde olduğu gibi uzun paslarla hızlı oyuncuları ileride Çorum yarı alanında buluşturmayı düşünüyorlar. Ama şu ana kadar sizlerle birlikte olmadığımız sürede dahil ya da şöyle söyleyelim 6. dakikadaki gol dakikası haricinde başka önemli bir gol pozisyonu da yaşanmış değil. Tabii burada maç Çorum'da oynanıyor ama seyircilerinden, taraftarlarından yoksun Arca Çorum Futbol Kulübü. Çünkü cezası var. Cezası nedeniyle seyircisiz oynanıyor bu karşılaşma. Sevgili dinleyenler, misafir tribününde de yaklaşık 50 civarında Kasımpaşa taraftarı yerlerini almış, takımlarını destekliyorlar. Şu an sağ kanattan Gökhan ileri çıktı. Sol ayağıyla arka tarafa doğru orta. Serdar kafayı vuruyor ama etkili bir kafa vuruşu gelmedi Serdar Gürler'den. ve karşılaşmanın 26. dakikasında yaşanan bu pozisyonda belki de ilk kez sağ kanattan bu kadar net bir orta şansı bulduğunu söyleyelim Arca Çorum Futbol Kulübü'nün, sevgili dinleyenler. Evet, şimdi arkadaşlarını ileriye gönderdi Andreas Gionniatis ve topu bekletmeden rakip yaralara gönderiyor. Yeni kurallar çerçevesinde şu dikkat çekiyor: artık oyuncular gerek taç atışlarında gerekse hem kaleciler hem de savunma oyuncuları kale vuruşlarında topu hemen oyuna sokuyorlar. Yoksa

dakikalarda. Sol çizgiye atılan bir top var. Serdar hareketlendi. Orada tekrar topu alacaktı. Sevgili dinleyenler, Borza kaptırdı. Orta alanda topu alıp hareketlenen Diomande. Birinci rakibinden sıyrılma düşüncesindeydi ama bir önceki pozisyonda maçın hakemi Diomande top kontrolünü kaybettiği anda bir önceki pozisyonda yapılan faulü değerlendiriyor. Kerem Demirbay topu aldığı anda orta yuvarlığa doğru bir pas çıkarmıştı ve orada da sevgili dinleyenler Benediçak yerde kaldı. Önce avantaja bıraktı Fatih Tokayil, daha sonra da oyunu durdurdu. Evet, Benediçak hala yerde. Hakeme biraz sitemi var. Kendisine sert bir hareket yapıldığını söylüyor. Diğer oyuncular şu anda bu boşluktan yararlanarak sevgili dinleyenler yedek kulübesinin önüne geldiler. Sıvı ihtiyaçlarını gideriyorlar. Benediçak ayağa kalktı. Bu arada evet, aynı zamanda bir su molasından söz edebiliriz. Şu anda bütün oyuncular saha kenarında. Benediçak 6. dakikada Wink'in ileriye doğru uzattığı topa hareketlendi. Aldı topu, ceza sahası sağ yan çizgisiyle ön çizgisinin birleştiği köşeden ceza sahasına girdi. Ve biraz daha topu kaleye doğru sürdükten sonra kaleciyi gördü. Sevgili dinleyenler, kaleyi de gördü. Ardından da topu sağ ayağıyla sert bir vuruşla kalecinin yanından kapattığı köşeden, hatta şunu da net bir şekilde söyleyelim, kalecinin bacaklarının arasından topu ağlara göndermeyi başardı. Evet, Benediçak Kasımpaşa takımında çok önemli bir oyuncu. Sevgili dinleyenler, şu an itibariyle oyuncular hala su molasında saha kenarında. Bu arada 29. dakikadayız biz ve oyun tahmin ediyorum bu şekilde devam edecek. Yani 6. dakikadan sonra şekillenen oyun şu şekildeydi. Arcaçorum Futbol Kulübü'nün baskısı, ama şu ana kadar sonuç alamadılar. Üretkenlik sağlayamadılar. Kasımpaşa'nın da kontratak düşüncesiyle uzun top arayışı sevgili dinleyenler. Evet, Fatih Tokayil takımları, oyuncuları daha doğrusu yerlerine çağırdı. Serbest vuruşla oyun tekrar hareketlenecek sevgili dinleyenler. İlerleyen dakikalarda Arcaçorum Futbol Kulübü'nde teknik direktör Uğur Uçar'ın oyuncularına nasıl direktifler, taktikler vereceğini merak ediyorum. Çünkü pas isabet oranları bir hayli düşük ama çok hareketli olduklarını söyleyelim. Serbest vuruşu Wink kullandı. Ceza sahasının sol tarafına doğru süzülen top, Yesen ayak koymasına rağmen top oyun alanının dışına çıktı. Sağ kanattan da taç atışını hemen Gökhan kullandı. Değerli dinleyenler, evet, Serdar Gürler bu dakikada sağ kanada geçti. Bu arada ceza sahasına doğru gönderilen bir top var. Benediçak topu kontrol edemiyor, etse bu kez de penaltı noktasının hemen solunda kaleciyle bomboş karşıya kalacaktı ama top ayaklarının altından geçti gitti. Ve şimdi penetra topu alıyor, sağ tarafa doğru bırakıyor Serdar Gürler. Sağ kanada geçtiğini söylemiştim. Diomande de sol tarafa geçti Arcaçorum Futbol Kulübü'nde. Yani iki kanat oyuncusu yer değiştirdi, kanat değiştirdi bu dakikada. Hareketlenen Smolcic hemen sağındaki arkadaşına doğru gönderdi. O da orta yuvarlağın solunda. Rakip yaralanın ilk metrelerindeydi. Uzun pas gönderdi Diomande. Gökhan ileri çıktı. Gökhan'dan Serdar'a, Serdar'dan Gökhan'a, ceza sahasının sağ ortayı yapıyor. Ayak koyan Rafferty top oyun alanının dışına çıkıyor. 31. dakikada şimdi Arcaçorum Futbol Kulübü sevgili dinleyenler topu oyuna sokacak sağ kanattan. Ama orada daha öncesinde maçın hakeminin bir işareti olmuş, ben görmedim. Son dokunan oyuncunun da Gökhan olduğunu belirtiyor hakem ve böylelikle kale vuruşu kullanıyor Kasımpaşa sevgili dinleyenler. Karşılaşmanın 31. dakikası. 6. dakikada Benediçak'ın kaydettiği golle 1-0'lık üstünlüğü sürüyor deplasmanda Kasımpaşa'nın. Serdar Gürler sağ kanattan getirdi. Sağ iç boşluktan sol tarafa doğru gönderiyor. Wink kontrol etti ama kontrol ederken o göğsünü işaret etmesine rağmen hakem Fatih Tokayil elle oynamayı işaret ediyor ve şimdi ceza sahasının dışından, ceza yayının 4-5 metre gerisinden hafif sol çaprazdan bir serbest vuruş kazandı değerli dinleyenler.
Arcaçorum Futbol Kulübü. Fatih Tokayil maçın hakemi 9-15'i adımlayarak şimdi barajın yerini belirledi. Bakalım bu serbest vuruşu, duran topu nasıl değerlendirecek? Ceza yayını hemen solundan, benim gördüğüm noktanın biraz daha ilerisine kondu top. Sanki öyle hissediyorum, öyle görüyorum.

0: Sevgili dinleyenler, böylelikle ceza yayına ve ceza sahasına biraz daha yakın. Andreas Ioannidis kalesinde dikkatli. 4 kişilik bir baraj kurdurdu. O barajdaki oyuncu sayısı 5 oldu. Barajın hemen yanında 2 Çorumlu oyuncuyu görüyorum. Çorum Futbol Kulübü oyuncusunu görüyorum. Ve şimdi topun başında 2 Çorum Futbol Kulübü'nden oyuncu var. Nasıl değerlendirecekler bu serbest vuruşu? Gerçekten son derece kritik bir nokta. 32. dakika. Rafferty barajı biraz kendisine doğru, sağa doğru çekti. Topun gerisinde Freddy var sevgili dinleyenler. Freddy'nin hemen yanında Ramadani var. Fatih Tokaylı işaretini vermek üzere. Kalabalık bir baraj var. Freddy'nin önünde. Freddy geldi, topa sağ ayağıyla gönderdi. Üstten dışarı gidiyor top. Kaleyi tuttu ama kalenin üzerinden top oyun alanının dışına gidiyor. 33. dakikada kullanılan bu serbest vuruşta Freddy sağ ayağının içine prese bir vuruş yaptı. Kalecinin üzerinden topu sol köşeye göndermek istedi ama vuruşu güzel olmasına rağmen istediği gibi bir vuruş yapamadığını söyleyelim. Kaleci Ioannidis de topu ileriye doğru gönderiyor. Ramadani kafayla karşıladı. Hemen orta alana doğru bir pas. Orta alandan da sağ tarafa doğru çıkarılan topta hareketlenen Serdar Gürler. Serdar şimdi pasını veriyor ceza sahasında sağ çaprazda. Yüzünü dönmeye çalışan oyuncu Borza, değerli dinleyenler, gerilerden gelen Gökhan. Orta yaptı arka tarafa doğru. Wing kafayla uzaklaştırıyor ve top oyun alanının dışı gidiyor. Rafferty hamle yapmaya çalıştı ama onun da üzerinden top dışarı gitti ve şimdi taca dışını sağ kanattan Serdar kullandı değerli dinleyen. Gökhan.
1: Rize'deyiz.
2: 34. dakika, Mendes'in vuruşuyla filelere giden top Samsunspor'a 1-0'lık üstünlük getiriyor değerli dinleyiciler. Yoğun bir baskısı vardı Samsunspor'un Çaykur Rizespor kalesinde ve sol kanattan top Emre Kılınç'ın vuruşuyla başladı. Ceza alanı içinde bir beklenti vardı, bir penaltı beklentisi vardı ama oyun devam etti. Bir penaltı görüşü yoktu ortada ama savunmadan gelen Mendes sol ayağıyla, o sağ kanat savunucusu Mendes sol ayağıyla topu filelere gönderdi ve karşılaşmanın 34. dakikasında Samsunspor 1-0 üstünlük sağladı Çaykur Rizespor karşısında ve şimdi bu golün ardından başlama vuruşuyla oyun tekrar başlayacak değerli dinleyiciler. Samsunspor takımı topa daha çok sahip olan, rakip kaleye gitme arzusunda olan bir görüntü vermişti bu dakikaya kadar ve onu da gerçekleştirdi. Attığı golle ve Mendes'in de tabii bir sağ kanat savunucusu olarak hücuma destek olarak çıkması belki de bir hissiyat. Topun ona geleceğini düşünmüş olması, sol kanattan gelip de bir sağ kanat savunucusunun gole atması da ilginç diye düşünüyorum ve karşılaşmanın şu anda 35. dakikası oynanırken Samsunspor'un Çaykur Rizespor karşısında 1-0'lık üstünlüğü söz konusu.
1: Çok teşekkür ediyorum Tansu Polatkan. Sevgili dinleyiciler, Arca Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Biliyorsunuz Çorum Futbol Kulübü'nde, Çorum'da ve Benediçak'ın attığı golle 1-0 üstün Kasımpaşa Çorum Futbol Kulübü karşısında. Bir diğer karşılaşmada Rize'de oynanıyor. Çaykur Rizespor 1-0, Samsunspor 1 olarak devam ediyor. Ve biz şimdi tekrar Çorum'a gidiyoruz. Söz Cüneyt Ersan'da.
0: Evet, tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Karşılaşmanın 36. dakikası, 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Kasımpaşa'nın Arca Çorum Futbol Kulübü karşısında 6. dakikada Benediçak topu rakip filelere göndermişti. Wink'in uzun topuna hareketlenmişti ve Benediçak'ın golü sonrasında karşılaşmada başka gol pozisyonu yaşanmadı. Çorum ekibi geliyor şimdi. Savunmanın ayak koyduğu bir top vardı. Ardından topu Freddy aldı sol tarafa doğru Borza'ya. Tekrar Freddy'ye. Freddy sol iç boşlukta. Orta alanda Ramadani oyunun yönünü sağ kanada doğru çeviriyor. Orada Gökhan Sazdağ. Gökhan orta yapma şansı aradı. Rafferty karşısındaydı. Pas verdi, aldı tekrar ve orta alanda top tekrar Ramadani'ye geliyor. Orta yuvarlağın önünde Ramadani'nin pasından Smolcic. Orta yuvarlığa doğru döndü. O noktada Penetra. Penetra'dan 8 numaralı formayı taşıyan Karsbak ve tekrar Ramadani. Sol tarafa doğru Diomande. O sol tarafta ileri çıkan Borza'ya. Borza orta şansı aradı. Sol tarafa hareketlenemedi ama

pasını vermeyi başardı Freddy. Freddy'den borsaya doğru Wink'in ayaklarında kaldı. Top Wink'te sağ tarafa doğru Diabate. Diabate'ye gönderilen top sonrasında bir topuk pası var Wink'ten. Ardından ceza sahasının dışından sol taraftan bir şut geldi ama bu şutun sonrasında top oyun alanının dışına gitmesine rağmen Kerem Demirbay'ın itirazı var. Bir faul bekliyor Kerem Demirbay. Boşta kalan topu Freddy kaleye doğru göndermişti. Top oyun alanının dışına çıkmıştı sevgili dinleyenler. Ve 1-0'lık üstünlüğü devam ederken Kasımpaşa'nın deplasmanda uzun bir top var şimdi rakip yaralana doğru. Ama Arca Çorum Futbol Kulübü yarı alanında karşı tribünler önünde seken top. Taca gitti, taca dışı kullanıldı. Bu arada Wink'in hafif bir sakatlığı olduğunu görüyorum. Bir ikili mücadele sonrasında yerde kalmıştı. Wink Borza'yla birlikte yükselmişti. Ve oyun tekrar şimdi 38. dakikada Kasımpaşa yarı alanında... Ramadani'nin pası sol tarafa doğru uzun mesafeli pası Penetra gönderdi. Borza dokundu. Diomande topu aldı. Tekrar top Borza'da kaldı. Borza pas atacak arkadaşını arıyor. Ceza yayına doğru gönderdi. Freddy orada son anda kademede Yesen ve Yesen topu ileriye doğru gönderiyor. Orta yuvarlağın sağında taç çizgisine yakın bir noktaya gelen topu Penetra aldı. Penetra arkadaşlarının sahaya yerleşmelerini bekledi. İleri çıkan kaleci Felipe'ye. Kendi yaralanının ortasında Marcos Felipe. Sağ tarafa doğru topu gönderdi. O noktada iki oyuncunun çarpıştığını görüyorum. Birinci pozisyonda Yesen, diğer oyuncu da sevgili dinleyenler o noktada Gökhan. Hakem sarı kartıyla geliyor ve Yesen sarı kart görüyor. Jakob Yesen sol kanadında oynuyor Kasımpaşa'nın savunmada ve maçın bu dakikasında sevgili dinleyenler Yesen Gökhan Sazdağ'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. İlk yarının artık son bölümleri oynanıyor. Çorum'da Arca Çorum Futbol Kulübü Gökhan Sazdağ'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında Arca Çorum Futbol Kulübü serbest vuruş kullanacak. 38. dakikada bu sarı kart çıktı. Şu anda 39. dakikadayız. Topun gerisinde Freddy var. Taç çizgisinin birkaç metre içinden sağ kanattan ve rakip yaralandan. Bu serbest vuruşu Freddy ile Arca Çorum Futbol Kulübü kullanmak üzere. Freddy aynı zamanda takım kaptanı. Geldi sağ ayağıyla ceza sahasına doğru orta. Wink karşıladı birinci pozisyonda. Dönen top, topu alan Ramadani. Maçın hakemi oyunu durduruyor bu anda. Bir hakem atışıyla oyun başlayacak değerli dinleyenler. Fatih Tokayil ona çarpmıştı top ve topu tekrar Arca Çorum Futbol Kulübü oyuncularının avantajlı olduğu noktaya bıraktıktan sonra Diomande sol kanatta şık hareketler yaptı, sokuluyor ceza sahasına doğru. Tek top tekrar Diomande'ye gelir mi diye baktım ama gelmedi ve o noktadan topu şimdi çıkarmaya çalışırken Baldursson yere indiriliyor ve maçın hakemi oyunu

durduruyor. Burada faul yapan futbolcu Fred oldu. Önce Gökhan Sazdağ'ın da bir müdahalesi var sevgili dinleyenler. Gökhan Sazdağ rakibini formasından tutarak engellemeye çalıştı. Onun yaptığı harekete, Fred'in değil de onun yaptığı harekete faul kararı vermiş hakem. Tekrar pozisyonu önümdeki monitörden izledikten sonra net bir şekilde gördüm ve sizlere aktarıyorum bu şekilde. Son 4 dakikanın içindeyiz. 41. dakika. Karşılaşmanın 6. dakikasında Wink'in uzun pasına hareketlenen Benetiçak ceza sahasına girip sağ çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Marcos Felipe'yi mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi. O pozisyondan ve o golden sonra ne bir gol pozisyonu yaşandı, ne bir tehlikeli pozisyon izledik, ne de kalecileri zorlayan bir pozisyon oldu. Ama şimdi ceza sahasına doğru gönderilen bir top var. Ters bir vuruş geliyor sevgili dinleyenler. İlye'den ve top kornere gidiyor. Sol kanattan, ceza sahasının dışından ceza sahasına topu Diomande gönderdi. İlye kontrolsüz bir vuruş yaptı ve ceza sahasının üzerinden top dışarı gitti. Kaleci Gioniatis de hatta baktı arkadaşına, hani nereye vuruyorsun der gibi ama kontrolsüz bir vuruştu bu. Daha doğrusu vuruş değil de baldırına çarptı top. Dirseğine özür diliyorum. 42. dakikaya girdik. Sağ kanattan şimdi Freddy Korner'i kullanıyor Arcaçorum Futbol Kulübü'nde. Orta arka tarafa doğru geldi. Topu kontrol eden Ramadani. Top sekti. Taç çizgisinin tam üzerinde topu kontrol etmeyi başardı Ramadani. Değerli dinleyenler, şimdi bırakıyor Karsbak. Karsbak'tan sol kanada Borza'ya. Borza ceza sahasına doğru gönderdi. Serdar

topu aldı. Kendi eksen etrafında topla döndü kendi yer alanının ortasında. Geriye doğru pas verdi. O noktada İlya'da kalecisine doğru dönüyor. Gionniatis ileriye doğru gönderiyor. Borza kafayı vuruyor. Wing topu taç çizgisinde rakip yer alana gönderdi. Güven topu alamadı. Ardından da şimdi orta yuvarlağın gerisinde Ramadani topu aldı. Sağ tarafa doğru gönderdi. 43. dakikaya girmek üzereyiz değerli dinleyenler. Serdar Gürler sağ taç çizgisine paralel pas. Tekrar kendi koşuyorlarına doğru atılan topu hareketlendi. Yesen'e rağmen ortasını yaptı. Arka tarafa doğru Diomande'nin kafa vuruşu yandan dışarı gidiyor. Diomande sol kanattan geldi ceza sahasına, sağ kanattan yapılan ortaya kafa vuruşunu yaptı değerli dinleyenler. Serdar Gürler kafa vuruşunu yaptı, kale alanının uzak köşesinde, sol köşesinde yükselip kafayı vurmuştu Diomande ve bu top kaleyi bulmuyor, yandan dışarı gidiyor ve belki de Arcaçorum Futbol Kulübü'nün en önemli pozisyonlarından biriydi bu pozisyon ve bu pozisyonda ilk yarının sonlarına doğru yaşandı, 43. dakikada yaşandı. Evet, 43. dakikanın içindeyiz şu an itibariyle. 6. dakikada Benedict Akın kaydettiği golde 1-0'lık üstünlüğü devam ederken Kasımpaşa geçtiğimiz hafta Trabzonspor'la 1-1 berabere kalmıştı ve Arcaçorum Futbol Kulübü de deplasmanda Galatasaray'la 2-2 berabere kalmıştı. Sağ tarafa doğru gönderilen topu hareketlere futbolcu Ramirez. Ramirez ceza sahasının sağ tarafındaki boşluktaydı. Topu geriye doğru çekti. Gerilerden destek var, Gökhan'a bıraktı. Gökhan pas atacak arkadaşını buldu, Freddy. Freddy'nin önünde Ramadani. Oyunun yönünü değiştiriyor, sol tarafa doğru gönderiyor. İleri çıkan Borza. 44. dakika. Borza Diomande. Yerde kaldı, karar faul. Ceza yayının hemen köşesinde sevgili dinleyenler. Hakem ceza sahasının hemen ceza yayının sol köşesine spreyle yeri belirledi ve tam ceza yayından ceza sahasına girmek üzereyken Diomande yerde kaldı. Ama önümdeki monitörden izlerken acaba müdahale içeride mi dışarıda mı tartışması yapılabilir mi acaba diye düşünmüyorum da değil. Bu pozisyon için bir VAR incelemesi yapılır mı? Bunu göreceğiz sevgili dinleyenler. Her ne kadar Fatih Tokayil ceza yayının dışına çizmiş olsa da serbest vuruşun kullanılacağı yeri spreyle belirlemiş olsa da. Evet, şu anda bir VAR incelemesi yapılıyor. Erkan Engin VAR hakemi, Mustafa Savranlar AVAR'da görev yapıyor. 45. dakika başladı bu arada. Fatih Tokayil VAR hakemiyle iletişim halinde. VAR hakemi ve yardımcısı pozisyonu inceliyorlar. Müdahale içerideyse karar penaltı olacak sevgili dinleyenler. Bekleyin diyor Fatih Tokayil. VAR hakemiyle iletişimini sürdürüyor. Ve VAR merkezinden gelecek cevabı bekliyor şu an itibariyle. Kritik bir pozisyon. Daha VAR incelemesi başlamadan söylemiştim belki VAR incelemesi yapılabilir diye. Şu anda tamam bekleyelim diyor Fatih Tokayil sevgili dinleyenler. Bir VAR incelemesi yapıldıktan sonra monitöre davet edilebilir Fatih Tokayil. Gel pozisyonu incele şeklinde. Bu arada Freddy sanki penaltı kararı çıkacakmış gibi topu aldı. Top onda. Gerçi serbest vuruşta kullanılsa, karar serbest vuruşta olsa Freddy kullanıyor duran topları. Bekleyişimizi sürdürüyoruz. 45 dakika tamamlandı. Bu arada sevgili dinleyenler, uzatma dakikaları içindeyiz ama ne kadar uzatma gösterildiğini şu ana kadar ben görmedim açıkçası. Erkan Engin'le konuşurken VAR incelemesi için saha kenarına davet ediliyor Fatih Tokayil. Evet, çok kritik bir pozisyon olduğunu söylemiştim. Pozisyon içeride mi dışarıda mı sevgili dinleyenler, buna Fatih Tokayil VAR hakeminin uyarısı sonrasında monitörde bakacak ve kararını verecek. Diomande ceza sahası içinde, rakibinin yaptığı faul sonrasında, daha doğrusu içinde mi dışarıda mı, faul sonrasında yerde kaldı. Ben buradan monitörden içeride gibi gördüm. VAR hakemleri pozisyonu incelediler. Fatih Toka ile gel sen de izle ve incele tavsiyesinde bulundular sevgili dinleyenler.
ceza sahasının dışına düşüyor Diomande ama pozisyonun yapıldığı söz konusu faul içeride mi dışarıda mı, bir ayak darbesi varsa içeride, ayak darbesi yok, bir yüklenmeyle rakibi avantaj sağlıyorsa Kasımpaşalı oyuncu dışarıda. Fatih Tokayil izledi, kararını verdi sevgili dinleyenler.

0: ve serbest vuruş kararı çıktı. Serbest vuruş kararı çıktı. 45 artı 2 oynanıyor. Fatih Tokayil pozisyonu inceledi sevgili dinleyiciler. Ve orada bir penaltı olmadığına hükmetti. Çok tehlikeli bir noktaydı. 45 artı 3 başlayacak. Daha doğrusu topu Kasımpaşa'ya verdi. Serbest vuruş da değil. Hemen düzeltiyorum. Topu Kasımpaşa'ya verdi. Serbest vuruş kararı da değil. O pozisyonda bir başka karar çıktı sevgili dinleyenler. 45 artı 3 işaret edilmişti. Dördüncü hakem tarafından 3 dakikalık bir duraklama işaret edilmişti ilk yarının sonuna sevgili dinleyenler. Ve o 3. dakika oynanıyor ama 3 dakika tamamlandıktan sonra da tahmin ediyorum biraz daha karşılaşmayı devam ettirecek Fatih Tokayil VAR incelemesinin ardından sevgili dinleyenler. Evet. Sol kanattan Borza kendi yer alanından taç alışını kullandı. Ramadaniye, Ramadani'den Borza'ya. Taç çizgisinin hemen yanında Borza, geriye doğru Smolcic. Smolcic ileriye doğru gönderiyor. Hiçbir oyuncu yok orada. Yesen topu aldı. Kalecisine doğru döndü. Gioniatis'ten tekrar sol tarafa doğru Yesen'e. Yesen sol taç çizgisine paralel bir pas atıyor ama Rafferty'ye gelmiyor. 3 dakikalık kayıp zaman geride kaldı. 45 artı 4 oynanıyor. 6. dakikada Benedict Akın kaydettiği golde 1-0'lık üstünlüğü var Kasım Paşa'nın deplasmanda Arcaşorum Futbol Kulübü karşısında. Ama ev sahibi takımın taraftarları ceza nedeniyle tribünde değil, seyircisiz oynama cezası var Arcaşorum Futbol Kulübü'nün sevgili dinleyenler. Gözler maçın hakemi Fatih Tokayil'de. Sağ kanattan Gökhan geriye doğru dönüyor. Topu alan futbolcu Penetra'ydı. Penetra'dan orta yuvarlağın soluna doğru Freddy. O sol çizgiye doğru dönüyor Borza'ya. Borza önü kapalıydı, geriye doğru döndü Freddy'ye. Freddy de orta yuvarlağın solundaki kendi arkadaşına doğru döndü. Orta çizginin bir metre önündeydi. O noktada Smolcic Penetra'ya kazandırdı. Penetra'dan sağ çizgiye doğru. Gökhan Sazdağ da geriye doğru dönmek zorunda kaldı. Bu arada Fatih Tokayil kronometresini kontrol etti. İlk yarının son düdüğünü beklerken sol tarafa doğru uzun mesafeli pasta isabet var. Ardından Diomandi'nin indirdiği topu alan Borza geriye doğru gönderiyor. O noktada Smolcic. Smolcic'ten Penetra'ya. Penetra orta yuvarlağın sağındaydı. Sağ çizgiye doğru Serdar Gürler'e. Serdar Gürler topu attı Ramirez'e. Ramirez topu kaybetti. Boşta kalan top Rafferty. Kasımpaşa hata başlayabilir. Ardından götüremedi Kasımpaşa'da Rafferty topu. İleriye doğru uzun mesafeli bir vuruş geldi savunmada Yesen'den. Değerli dinleyenler 45 artı 5 başladı bu arada. Gözler maçın hakeminde ve kaleci Marcos Felipe'ye taca dışı kullanıldı. Marcos Felipe şimdi sağ tarafa doğru topu gönderiyor. Ceza sahasının hemen dışında. Penetra sağ kanatta topu aldıktan sonra topla birlikte çıkıyor. Rafferty'ye rağmen pasını verdi. Sağ kanatta topu alan futbolcu o noktada Gökhan Sazdağ döndü kendine eksen etrafında. Rafferty'den sıyrıldı. Rakip yer alanın ortasına kendi soluna doğru gönderdi. O noktada ileri çıkan Smolcic bıraktı sol tarafa doğru Diomande. Diomande'den Smolcic'e. Smolcic'ten topu alan futbolcu Ramadani. Ceza sahasına doğru Diomande'ye gelmeden kafayla bir pas wingden dediğim anda da savunmanın uzaklaştırdığı top sonrasında Fatih Tokayil ilk 45 dakikayı bitiren düdüğünü çaldı değerli dinleyenler. 6. dakikada Benedict Akın kaydettiği golle Kasımpaşa deplasmanda Çorum'da Arcaçorum Futbol Kulübü karşısında ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapatıyor. İkinci yarıda tekrar birlikte olmak ümidiyle sözü merkezdeki arkadaşım Yüce Er'e bırakıyorum.
1: Cüneyt Ersan teşekkür ediyorum ve şimdi Rize'ye gidiyoruz. Artık ilk yarının sonucunu alacağız. Söz Tansu Polatkan'da.
2: İlk 45 dakika tam zamanında bitti. Kaybolan süre yoktu karşılaşmada değerli dinleyiciler. Ve o 45. dakikada ilk yarının son düdüğünü çaldığı zaman 34. dakikada Mendes'in attığı golle Samsun Spor'un ilk 45 dakikayı 1-0 önde bitirdiği işareti geldi böylece.
1: Tansu Polatkan, çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, bugün saat 19'da oynandı ilk karşılaşmalar. İlk 45 dakikalar sona erdi. Arca Çorum Futbol Kulübü 0, Kasımpaşa 1, ilk 45 dakika sonucu. Çaykur Rizespor 0, Samsun Spor 1, ilk 45 dakika sonucu. Bu arada Trendyol 1. Lig'de de Iğdır Futbol Kulübü 0, Kayseri Spor 0, ilk 45 dakika sonucu. Ümraniye Spor 0, Esenler Erok Spor ilk yarının sonucu. Karşılaşmaların ikinci devresinde tekrar birlikte olacağız.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
4: Reklamlar.
5: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
6: Ya.
5: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: Reklamlar.
5: TRT Radyo 1.
4: Reklam.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
5: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
6: Futbol saatine bir kez daha hoş geldiniz sevgili radyo dostlarımız. Saat 19'da başlayan karşılaşmalar Trendyol Süper Lig'de ilk 45 dakikalar sona ermişti. Bildiğiniz gibi Rize'de Çaykur Didis stadında Ömer Faruk Turtay'ın yönettiği karşılaşmada Çaykur Rizespor Samsun Spor'la karşı karşıya geldi. 34. dakikada Samsun Spor'dan Mendez'in attığı golle ilk 45 dakikayı Samsun Spor 1-0 üstün tamamladı sevgili dinleyiciler. Bir diğer karşılaşmaysa Çorum'da oynandı. Çorum Şehir Stadı'nda sevgili dinleyiciler ve Çorum Şehir Stadı'ndaki karşılaşmayı da Fatih Tokail yönetiyor. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi ve 6. dakikada Benedi Çak'ın attığı golle ilk 45 dakikayı Kasımpaşa Çorum Futbol Kulübü karşısında 1-0 üstün tamamladı. Bu arada Trendyol 1. Lig'de de iki karşılaşma vardı saat 19'da. Iğdır Futbol Kulübü 0, Kayseri Spor 0. İlk yarı sonucu. Ümraniye Spor 0, Esenler Erok Spor 0. İlk yarı sonucu sevgili dinleyiciler. Biz şimdi Rize'ye gidiyoruz. Sözü Tansu Polatkan'a bırakıyoruz. Karşılaşmanın ikinci devresi için ve söz Tansu Polatkan'da.
7: Samsun Spor'un ilk yarıyı 1-0 önde bitirdiği karşılaşmanın ikinci yarısı Çaykur Rizespor'un vuruşuyla başladı ve Çaykur Rizespor takımı şimdi sol kanattan Ahmet Kutucu'yla hücum hazırlığı yapıyor. Ahmet Kutucu karşısına rakibi gelince geriye dönmeyi tercih etti. O geriye döndürdüğü top da kaleci Fofana'ya kadar gidiyor. Fofana rakip yarı alana yükseltti topu, savunmada topu Brokovic karşıladı ve kaleci ise o kadar

kafa vuruşuyla topu kazandırdı. Bu arada şunun da altını çizmek istiyorum. Kaleci Okan'ın kaleci formasıyla rakip takımın, yani Çaykur Rizespor takımının formaları hemen hemen aynı renkte değerli dinleyiciler. Aslında buna karşılaşmanın hakemleri dikkat etmesi lazımdı diye düşünüyorum. Çünkü herhangi bir kritik pozisyonunda, özellikle köşe vuruşlarında her iki takımın futbolcusu ve kaleci Okan birlikte topa yükseldikleri zaman kimin kime faul yaptığını tespit etmek zor olabilir. Sol kanatta Ahmet Kutucu kale çizgisine yakın bir yerde topu kontrol etti. Ali Sova topu çevirdi ceza alanı dışından. Şimdi Olovay'ın topla buluşmak istedi ama buna savunmada Sagnon izin vermedi. Şimdi sol kanattan hücuma çıkan futbolcu istediği gibi değerlendiremiyor bu pozisyonu. Aris sol kanat savunucusu hücuma çıktı. Mendes karşıladı onu ama o ikili mücadelede Aris bir darbe almış olacak ki ayaklarına, yerde yatıyor, bir sakatlık anı yaşıyor. Bu arada Mendes'in karşıladığı top kale çizgisini geçti ve kornere çıktı köşe vuruşuyla. Şimdi Çaykur Rizespor rakip kalede tehlike yaratacak. Bu arada Aris yerde yatıyor, Bastia'dan transfer edilen bir sol kanat savunucusu Çaykur Rizespor takımında. Hala yerde bir ikili mücadelede. Mendes topa müdahale ederken rakibine de temas etmiş olabilir ama topa temas etti. O kadar görüntüde belli ki değerli dinleyiciler, biz önümüzdeki monitörde bunu tespit edebiliyoruz. Evet, bu arada belki de Çaykur Rizespor'lu futbolcular bir serbest vuruş kararı beklemiş olabilirler. Bu arada Taylan'a bakıyorum, karşılaşmanın hakemiyle bir diyalog halinde. Ama karşılaşmanın hakemi Ömer Faruk Turtay köşe vuruşunu işaret etti ve bu arada köşe vuruşunun kullanılması için de hemen işaretini verdi. Evet, ikili mücadelede Mendes çok profesyonelce topa müdahale etti ve tabii bu arada rakibine de bir darbesi olabilir ama topla oynama isteği vardı ve bu da gerçekleşti. Şimdi sol kanattan Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşunun hazırlığını yapıyor. O Laçi her zaman olduğu gibi kale sahasının uzak köşesine yükselttiği topu karşılayan futbolcu Diabate ve Diabate'nin karşıladığı topta diğer kanattan taca çıktı. Taç atışıyla şimdi Mitat topu tekrar arkadaşlarına kazandıracak. Sağ kanattan kale çizgisi, ceza alanının ön çizgisine yakın hizasından bir yerden Mitat taç atışının hazırlığını yapıyor. Olovay'ın hareket halinde. Bu arada Laçi top istiyor. Tekrar Olovay'ınla paslaştı Mitat. Mitat topu kontrol etti. Geriye oynadı top. Sağ kanattaki arkadaşı Moxie'ye geldi. Moxie'den orta alanı ama orta alanda Ahmet Kutucu'ya kazandırılmak isteyen top isabetli değil ve taca çıkan top da şimdi Çaykur Rizespor takımı için sol kanattan tekrar bir hücum şansı olacak. Taç atışı kullanıldı. Sol kanatta topu kontrol eden futbolcu Sagnan döndü kalecisi Fofana'ya. Fofana da sağ kanada yükseltti topu. O sağ kanatta kafa vuruşuyla topu yere indiren futbolcu isabetli kullanamadı Mitat ve top taça çıktı. Sol kanattan da taç atışını Emre kullandı, hemen geriye oynadı. Geriye oynadığı topu Sagnan kontrol etti. Borevkoviç kontrol ediyor. Yanına sokulan Yalçın vardı, vazgeçti. Watt'la paslaştı. Watt'la paslaştıktan sonra tekrar topu Watt'a kazandırdı. Watt uzun oynamayı tercih etti ama onun uzun oynadığı topu da karşılayan futbolcu Çaykur Rizespor'u bir atağa kaldırıyor. Laçi sol kanattan sağ kanada yükseltti. Alisov kafa vuruşuyla topu Mitat'a kazandırdı. Mitat'tan Taylan aldı topu. Taylan döndü kendi etrafında, yerden oynadı. Tekrar Laçi'ye. Laçi orta yuvarlak içinde rakip yarı alanda. Olovay'ın da paslaştığı anda da Tomasso'nun rakibine yaptığı bir faul söz konusu. Ve o Mitat'a yaptığı faulün ardından hakem serbest vuruş kararını verdi. Tomasson ilk 45 dakika içinde de bir sarı kart görmüştü. Tabii ki dikkatli olması gerekiyor. Şimdi Laçi serbest vuruşu kullanacak. Karşılaşmanın hakemi serbest vuruşu kullanacağı yeri tespit etti. Kaleci Okan topun karşısına gelen kale direğinde iki kişi

0: Bir baraj istedi. Cezalının ön çizgisiyle yan çizgisinin birleştiği yere yakın bir yer. Oradan yaklaşık 3 metre kadar uzaklıkta. Ve şimdi Laçi serbest vuruş için hazırlık yapıyor. Okan da boşa çıkmış rakip futbolcuları işaret etti. Arkadaşlarına dikkatli olmaları için. Cezalının ön çizgisi üzerinde Samsun sporlu futbolcuların kademesini görüyorum. Laçi yükseltti topu. Doğrudan out'a giden bir top ve böylece Samsun Spor savunması ve kalecisi Okan rahat bir nefes alıyor ve bu arada Laçi de kendine sitem ediyor dersem yanlış olmaz. Bu nasıl bir vuruştu, nasıl bir serbest vuruştu der gibilerden bir vücut hareketi ve dili var. Bu arada sağ kanattan Yalçın'ın rakip alana uzun gönderdiği top taça çıkıyor ve taça dışından gelen topu da şimdi sol kanatta Aris kalecisi Fofana'ya kazandırdı. Fofana'dan sağ kanada yüksek bir top. O yüksek topu karşılayan futbolcu sol kanat savunucusu oldu. Thomasson. Thomasson'un karşıladığı top ve isabetli gelmiyor. Ve Mebude kendi alanına döndü. O sağ kanatta orta alanda oynayan Mebude savunmadaki arkadaşına pasını verdi ve şimdi Sagna'nın ileri oynadığı topla Ahmet Kutucu rakip yarı alana girdi. Sağ kanada uzun gönderdi. Oradan o kanattan hücuma çıkan futbolcu sağ kanatta Mitat topu kontrol etti. Yanına sokulan Mebude var. Mebude ile paslaştı. O da geriye oynadı. Olovayne. Olovayne'den Taylan'a. Taylan sol kanada bakıyor. Sol kanatta hücuma genişlik kazandırdı şimdi Çaykur Rizespor takımı. Ve bu arada Aris topu kontrol etti ama Taylan'a verdi. Taylan da pas verebilecek arkadaşını arıyor. Bu pozisyonun ardından sözü merkezdeki arkadaşıma bırakacağım. Çünkü Çaykur Rizespor takımı bir gol arayışı içinde rakip yarı alanda. Şimdi sağ kanatta Mithat'ın yetişmek istediği top avuta çıkıyor. Ve karşılaşmanın şu anda 53. dakikası oynanırken Çaykur Rizespor'un sahasında 1-0'lık yenik durumu devam ediyor.
1: Tansu Polatkan teşekkür ediyorum ve şimdi de Çorum'a gidiyoruz. Çorum Şehir Stadı'ndayız. Söz Cüneyt Ersan'da.

0: Evet, tekrar bir sıkıntı Türkiye'nin oldu anladığımız kadarıyla. Türkiye'nin tekrar kendisine ulaşmaya çalışıyoruz. Çorum'a gideceğiz sevgili dinleyiciler.
1: Ve güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin
0: şimdi Arca Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa maçında bildiğiniz gibi Kasımpaşa 6. dakikada Benedi Çak'ın attığı golle 1-0 üstün sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Çorum'a gidiyoruz. Söz Cüneyt Ersan'da.
2: Rafferty çıktı. Ali Yavuz Kol ikinci yarıda Rafferty'nin yerine görev yapıyor sevgili dinleyenler Kasımpaşa takımında. İlk yarıdaki kadrosuyla ikinci yarıya çıktı Çorum Futbol Kulübü. Diomande'nin sol kanattan bir ortası var ceza sahasına doğru. Savunma bu topu ceza sahasının dışına çıkardı. Arus'la ardından sol kanattan atak bir kez daha devam etme eğiliminde. Savunmadan çıkan oyuncular da var ileride. Topu alan futbolcu Ramadani'ydi. Orta yuvarlığa doğru gönderiyor. O noktalarında Borza'ya bir pas, Borza bir çalım. Ceza sahasının sol tarafındaki boşlukta bir pas daha atma düşüncesindeydi. Ama Diabate topu kazandı, arkadaşlarına veriyor. Şimdi Benedicak'a doğru uzatılan bir top var ama Benedicak sağ tarafta sevgili dinleyenler topu kaybetti. Ardından da sol kanattan şimdi Smolcic rakip yarı alanda ve ceza sahasına doğru yaklaşırken Borza'ya bırakıyor topu. Borza orta yuvarlağın soluna doğru dönmeyi tercih etti. Sevgili dinleyenler, Smolcic bir kez daha topla buluşup topu orta yuvarlağın bulunduğu bölgenin biraz gerisine doğru gönderiyor. İkinci yarıya atak görünerek başladı Arca Çorum Futbol Kulübü. Ama değerli dinleyenler, şu ana kadar İkinci yarıda bir pozisyon yakalayamadı, bulamadı. İleride oynayan Jesus Ramirez'e bir türlü gol pozisyonu hazırlayamadı Arca Çorum Futbol Kulübü.

oyuncuları. Önemli bir pozisyon 45. dakikada yaşanmıştı. Gelişen Arca Çorum Futbol Kulübü atağında ceza yayının hemen solunda yaşanan bir pozisyon vardı. 45. dakikada VAR incelemesi yapıldı bu pozisyon için. Fatih Tokayil'in ceza sahasının dışına serbest vuruşun kullanılması için spreyle çizgi çizdiğini görmüştük. VAR incelemesinden bir penaltı kararı çıkar mı demiştik ama o pozisyonda sevgili dinleyenler VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Fatih Tokayil pozisyonun faul olmadığına hükmetti ve hakem atışıyla oyun başlamıştı. Uzatma bölümünde de sağ kanattan yapılan bir orta vardı. Serdar Gürler'in kafa vuruşu etkili değildi ve o pozisyonda düzeltiyorum, Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı bir orta vardı. O pozisyonda arka bölümde Gökhan'ın bir kafa vuruşu vardı ama top farklı bir şekilde dışarı çıkmıştı. Şimdi Kasımpaşa hata gelişiyor. Savunmanın arkasına doğru atılan bir top var. Diabate hareketlendi, ofsayt bayrağı kalkmadı. Diabate ceza sahasında sağ çaprazda bastı topa. Geriye doğru çıkarıyor, ardından bir vuruş var sevgili dinleyenler. Top oyun alanının dışına gidiyor. Yoğun bir şekilde itiraz etti. Bu pozisyonda Çorum Futbol Kulübü oyuncuları offside itirazında bulundular ama buradan da gördüğüm kadarıyla bir offside pozisyonu yoktu. Yayın içinden Ali Yavuzkol sert vuruyor sağ ayağıyla. Rafferty'nin yerine ikinci yarıda görev yapıyor Ali Yavuzkol. Onun vuruşunda top üstten dışarı gitti. Kasımpaşa şimdi çıkmaya çalışıyor bir kez daha İlye ile. Bıraktı Yesen'e doğru. Yesen döndü kendi kalecisine doğru. Gionniatis topu alıyor. Gionniatis sağ ayağıyla topu orta yuvarlağa başlama noktasına doğru gönderdi. Kafayla Smolčić karşıladı ama topu Kerem Demirbay aldığı anda bir faul tespit ediyor Fatih Tokayil ve oyunu durduruyor. İkinci yarının yedinci karşılaşmanın 52. dakikasındayız. 6. dakikada Benedi Çak'ın kaydettiği golle Kasımpaşa'nın deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Kerem Demirbay'ın orta yuvarlakta rakibine yaptığı faul sonrasında kazanılan serbest vuruş kullanıldı. Topu alan Benetra Penetra sağ tarafa doğru gönderiyor. Sağ taç çizgisine paralel atılmak istenen top oyun alanının dışına çıktı. Serdar zaten bu topu alamayacağını düşündüğü için hareketlenememişti. Karşı tribünler önünden Yesen taç atışını kullandı. Top geriye doğru geldi. Kaleci Gionniatis ileriye doğru gönderiyor. Bu top da oyun alanının dışına gidiyor. Ali Yavuzkol o bölgedeydi, topu alamadı. Ve ardından da taç atışını sağ kanattan kullandı Arca Çorum Futbol Kulübü Gökhan'la. Şimdi top Penetra'da, Penetra'dan Smolčić'e, orta yuvarlağın solunda geldi. Diomande topu aldıktan sonra sol çizgiye doğru bıraktı Borza'ya. Borza'dan Diabate, sevgili Fred düzeltiyorum. Fred bir kez daha topla buluştu. Diomande'nin pası sonrasında ama sol iç boşluktan ceza sahasına doğru Ramirez'i kaçıramadı çünkü savunmanın bir müdahalesi vardı ama şimdi top Ramirez'e geldi. Ramirez bırakıyor orta alanda Karsbak sağ taraftaki boşluğa doğru gönderdi. Serdar topu aldı Yesen karşısında. Ceza sahasına yaklaşıyor. Yayın yanına geldi. Yerden vuruyor. Kalecide kalıyor top. Kalecide kalıyor Gionniatis. Serdar Gürler'in yaptığı vuruş sonrasında topu rahat bir şekilde kontrol etti. Ceza yayın hemen sağından Serdar Gürler topu kaleye doğru yönlendirdi ama Gionniatis bu topu aldıktan sonra hemen sağ tarafa doğru gönderiyor. O noktada ileriye gönderilen top savunmadan döndü Smolčić'ten ama atak devam ediyor Diabate ile. Diabate, ona bir faul var mı diye bakıyorum. Hayır, hakem pozisyonu gördü ve oyunu devam ettirdi. Rabadani kendi eksen etrafında döndü, kendi yer alanının ortasında geriye doğru döndü Smolčić. Hemen yanındaki arkadaşına doğru bırakıyor Penetra. Penetra sağ tarafa doğru gönderiyor Karsbak. O da en sağa doğru gönderdi Serdar. Serdar bastı topa, geriye doğru döndü. O noktadan Gökhan'ın pasını görüyoruz. Gökhan'dan Karsbak sol tarafa doğru tek top oynuyor Borza. Ama savunmadan geri gelen topu Fred aldı. Orta yuvarlağın hemen solunda. Kendi yer alanının son metrelerindeydi. Orta yuvarlağın sağına doğru gönderdi Penetra'ya. Penetra'dan bir kez daha sağ kanada doğru. Serdar şimdi tek top oynama düşüncesindeydi Gökhan. Serdar'a gelmeden Ali Yavuzkol karşılıyor. Ve top oyun alanının dışına gidiyor taç. Karşı tribünler önünden Arca Çorum Futbol Kulübü rakip yer alanının orta alana yakın bir noktadan taç atışını kullandı. Karşılaşmanın sevgili dinleyenler ilk yarısında 6. dakikada gelen golle Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü devam ederken şu anda dakika 55. Sol kanattan Freddy ile topu getirmeye çalışıyor. Ev sahibi Borza topu aldı. Ceza yayının önüne doğru gönderiyor. O noktada bir faul beklentisi vardı. Oyun devam etti. Borza pasını veremedi ve karşı atak şansı Kasımpaşa için. Sağ tarafa doğru gönderilen top Benedicak topu aldı.

0: Sağ iç boşluktan sol tarafa doğru gönderiyor. Uzun mesafeli pasta isabet yok. Güven topu kontrol edemedi ki ilk yarıda Güven isminden çok fazla söz etmediğimiz bir oyuncuydu. Çok fazla göremedik Güven'i oyunda açıkçası sevgili dinleyenler. Ve az önce Karsbak ceza yayının önünde şut açısı bulamadı. Önünü kapattı iki rakibi. Sağ tarafa doğru atamadı topu. Bir faul beklentisi vardı. Hakem pozisyona yakında oyunu devam ettirdi. 56. dakika başladı bu arada. Sağ tarafa doğru uzun mesafeli pasta. Serdar kontrol etti. Bıraktı sağ çizgiye doğru Gökhan'a. Gökhan topu aldı tekrar Serdar'a. Sağ iç boşlukta rakip yer alanda. Tekrar Gökhan'a doğru bırakıyor. Ondan Ramadani. Ramadani orta alanda toplar onda buluşuyor. Ya da Fred'de bu ikili dağıtıyor topları. Savunmadan çıkan Smolcic sol tarafa doğru gönderdi. O noktada Borza. Borza'dan Smolcic'e. Sol iç boşlukta rakip yer alanında ceza sahasına yakın noktadan biraz daha ortaya doğru döndü. Orta yuvarlağın önünde Ramadani topu aldı. Savunmadan çıkan Penetra. Ceza sahasına doğru gönderiyor. Savunmada karşılıyor birinci pozisyonda İlye sevgili dinleyenler. Tekrar orta yuvarlaktan orta yuvarlağın soluna doğru Penetra gönderdi. Tekrar top kendisine geldi. Ramadani topu aldı. Ramadani Penetra'ya tekrar veriyor. Penetra sağ tarafa doğru dönüyor. O noktada topu alan futbolcu Serdar Gürler ve savunma hattını da ileride rakip yer alanının ilk metrelerinde kuran Arca Çorum Futbol Kulübü kalabalık bir savunmaya karşı mücadele ediyor. Topu ceza sahasına bir türlü aktaramadılar şu ana kadar. Aktarsalar da bu topu karşılayan hep Kasımpaşalı oyuncular oldu değerli dinleyenler. 57. dakikanın ortasındayız. Ramadani topu aldı Borza'ya. Borza geriye doğru dönüyor. Orta alanda Smolcic. Orta yuvarlağın içindeydi. Bıraktığı orta yuvarlağın sağ tarafı.
1: Çorum'dayız.
2: 63. dakika ve Samsun Spor farkı 2'ye çıkarıyor Yalçın'ın golüyle değerli dinleyiciler. Bir karşı atak olarak nitelendirebiliriz bunu. Çünkü Çaykur Rizespor takımı savunma oyuncularıyla, stoperleriyle bile rakip yarı alana kadar gidiyorlardı ve dönen bir top Yalçın topla buluştu. Yalçın'ın buluştuğu top filelere gönderiliyor ve bu arada bir düzeltme yapıyorum. Yalçın değil, Fatih genç futbolcusu, rakip takımın, Samsun Spor takımının genç futbolcusu. Bu Wiesbaden takımından gelmişti Samsun Spor takımına ve bir ara pası çok iyi değerlendirdi ve kaleci Fofana topu beklemiyordu. Ceza alanı dışından vurulan bu top kale direğiyle çimlerin birleştiği yerden filelere gitti ve karşılaşmanın 62. 63. dakikasında Samsun Spor farkı 2'ye çıkardı ki bu dakikaya kadar özellikle ikinci 45 dakikada tamamen oyunun kontrolü Çaykur Rizespor takımındaydı. Özellikle sol kanattan Ahmet Kutucu'nun getirdiği toplarla ve hücuma genişlik kazandırarak rakip savunmayı, kalabalık savunmayı açabilmek için düşündükleri bu planla gol aradılar ama bu amaçlarına da ulaşamadılar. Bu arada Sagna'nın ceza alanı dışından çok sert şutunu yine kaleci Okan'ın kurtardığını sizlere hatırlatayım değerli dinleyiciler. Ve şimdi Samsun Spor farkı 2'ye çıkarmış durumda Çaykur Rizespor karşısında.
1: Sevgili dinleyiciler, Çaykur Rizespor kendi sahasında Samsun Spor'a karşı 2-0 geride. Bu bilgiyi tekrar tazeleyelim. Arca Çorum Futbol Kulübü de kendi sahasında Kasımpaşa'ya karşı 1-0 mağlup durumda. Sevgili dinleyiciler, Trendyol 1. Lig'de de Iğdır Futbol Kulübü 0, Kayseri Spor 0. Dakika 60, Ümraniye Spor 0, Esenler Erok Spor 0. Dakika 61 sevgili dinleyiciler. Bu arada bildiğiniz gibi dün de saat 21.30'da Erzurumspor'la Galatasaray karşı karşıya gelmişti ve Galatasaray deplasmanda 4-0 kazanmıştı. Ve şimdi tekrar Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa maçına gidiyoruz. Söz Cüneyt Ersan'da.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Yücer. Karşılaşmanın şu anda 60. dakikası ve 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Kasımpaşa'nın 6. dakikada Benediçak'ın kaydettiği gol var sevgili dinleyenler. Az önce gole çok yaklaşmıştı ev sahibi takım. Diomande'nin kale alanı sol yan çizgi.

çizgisi üzerinden kale alana doğru gönderdiği topa Serdar Gürler dokunamamıştı ve ardından iki takımda da birer oyuncu değişikliği oldu. Serdar oyundan çıktı, Mehmet Yam oyuna girdi ev sahibi takımda. Ali Yavuzkol daha önce oyuna girmişti Rafferty'nin yerine Kasımpaşa'da ve ardından da Güven Yalçın oyundan çıktı. Ayberk Karapo oyuna girdi değerli dinleyenler. Evet şimdi... topla birlikte Freddy hareket halinde. Diomande tek top oynuyor sağ kanada. O noktada Gökhan topu aldı. Gökhan yüzü kendi yaralanına dönüktü. Geriye doğru bırakıyor. Topla hareket halinde olan futbolcu Penetra. Orta yuvarlağın sağından sol tarafa doğru gönderiyor Smolcic'e. Smolcic şimdi... Ramirez'e doğru gönderdi. Onun pasında sağ kanatta Diomande topla buluştu. Ceza sahasının sağına yaklaşırken bir pas hatası. Ardından top önünde kaldı. Orta şansı. Orta kale alanına doğru Gionniatis. Yükseldi ve topu kontrol etmeyi başardı sevgili dinleyenler Gionniatis. 61. dakika ve 1-0'lık üstünlüğü devam ederken Kasımpaşa'nın eliyle Gionniatis tekrar topu sol tarafa Jensen'e doğru gönderiyor. Jensen taç çizgisinin içinden hareketlendi kendi yaralana doğru. Topu İlye'ye bıraktı. İlye'den Gionniatis, ondan Arus'a doğru. Arus kendi ceza sahasından orta yuvarlağın sağına doğru bir top gönderdi. Uzun bir topu ardından Belediçak hareket halinde ceza sahasının dışında kaleci Marcos Felipe bu topu karşıladıktan sonra değerli dinleyenler ileriye doğru gönderiyor bu topu. Ramadani sol tarafta da sevgili dinleyiciler şimdi bir top kontrolü. Ayberk Karapo hata yaptı, daha doğrusu topu kontrol edemedi. Top rakipte kaldı. Ancak oyunun yönü şimdi Kasımpaşa'nın sol kanadı değil sağ kanadı. Orada da topu geriye doğru oynuyor Arcaçorum Futbol Kulübü oyuncuları. Sağ iç boşluktan da sol tarafa uzun mesafeli pasta isabet var. O noktada Emircan. Emircan hareketleniyor. Emircan son anda savunmanın müdahalesiyle top oyun alanının dışına gidiyor sevgili dinleyenler. Ve böylelikle Ayberk Karapo'nun müdahalesi sonrasında kazanılan korneri bakalım nasıl değerlendirecek Arcaçorum Futbol Kulübü, bunu hep birlikte göreceğiz. Evet, Emircan da az önce oyuna girmişti. Korner kullanıldı. Penaltı noktası üzerinde savunma bu topu uzaklaştırmayı başardı. Diabetan'ın pası tekrar savunmaya doğru geliyor. Orada Ramadani'ye çarpmıştı top. Kasımpaşalı oyuncular topu İyi kullanamadılar. Tekrar orta yuvarlağın hemen solunda Baldursson topu aldı. Ramadani'ye, orta yuvarlağın içindeydi Ramadani. Verdi aldı Freddy'ye, tekrar sağ tarafa doğru gönderiyor. Rakip yaralanda oynuyor Arcaçorum Futbol Kulübü. Freddy sağ kanattan orta yapma düşüncesindeydi. Bir çalım rakibine, ardından da sevgili dinleyenler ceza sahasının sağ köşesine doğru atılan bir top var. Sağ kanattan Gökhan ortaladı. Şimdi Borza vuramıyor. Sol çaprazdan ayağına oturacakmış gibi top. Pozisyon aldı ama topu ıskaladı sevgili dinleyenler ve böylelikle bu ataktan sonuç alamamış oluyor Arcaçorum Futbol Kulübü. Evet, 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Kasımpaşa'nın. Deplasmanda sevgili dinleyenler, Arcaçorum Futbol Kulübü deplasmanında. Şimdi Kasımpaşa orta yuvarlağın içinden çıkmaya çalışıyor. Belediçak'a doğru bir pas. Belediçak koştu taç çizgisinin içinde sağ kanatta. Topu yakaladı. Geriye doğru hata destek veren Diabate'ye. Diabate gözler Belediçak'ı arıyor ama o ceza sahasında değil. Belediçak sağ köşe gönderinin hemen yanında. Şimdi savunmadan çıkan bir oyuncu var. O noktada Wink'ti. Ardından Wink'in pasında sevgili dinleyenler Ali Yavuz kol vuruyor. Top üstten dışarı gidiyor. İkinci yarıda Rafferty'nin yerine görev yapıyor Ali Yavuzkol ve bu pozisyonda Ali Yavuzkol kaleye uzak mesafeden şut atma direktifini aldığını görüyoruz. Emre Belezoğlu'ndan oyuna girdikten hemen sonra da ceza yayından bir şutu vardı. Top yine üstten dışarı gitmişti. Evet, karşılaşmanın 65. dakikası. 6. dakikada Belediçak'ın golüyle 1-0 önde oynuyor değerli dinleyenler. Kasımpaşa Çorum deplasmanında ve şu anda Borza topu aldı. Borza ortaya doğru dönüyor. Smolcic ondan penetra. Orta yuvarlağın sağında döndü sağ çizgiye doğru. Gökhan Saz daha yerde kalıyor ve ona yapılan hareketin faul oldu. Onu belirtiyor maçın hakemi Fatih Tokayil. Serbest vuruş

Ortası arka tarafa doğru top sekiyor ve wingden kornere gidiyor. Sol kanattan şimdi korneri kullanacak değerli dinleyenler Arcaçorum Futbol Kulübü. Sağlı sollu ataklarla rakip ceza sahasına gelmeye çalışıyor Arcaçorum Futbol Kulübü. İkinci yarıda bunu daha çok başarıyorlar ama pozisyon bulamıyorlar. Şimdi Emre ardından Emircan gürlük orta yapma düşüncesindeydi. Ceza sahasının sol tarafındaki boşluktan rakibinden gelen top ardından da ileriye doğru uzatılıyor. Top kaleci Marcos Felipe'deydi. O şimdi topu orta yuvarlağın hemen sağına doğru gönderdi. O noktadan Emircan'a doğru uzun mesafeli bir pas var, isabetli değil. Savunma karşıladı Ayberk'te. Emircan şimdi topla buluşuyor Borza'nın pasında. İçeri doğru yöneldi, topla birlikte o pasını veriyor. Fred'i alamadı, Ayberk Karapo engel oldu. Sol kanatta Kasımpaşa bir kontratak şansı yakalar mı diye bakıyorum ama Gökhan buna müsaade etmedi. Topu geriye doğru oynadı. Marcos Felipe'ye geliyor top değerli dinleyenler. 67. dakika ve şimdi Smolcic'ten en geriden sağ tarafa doğru uzun mesafeli bir pas var ama top oyun alanının dışına gitti. Evet, Mendes oyuna girerken 16 numaralı formayla Baldursson oyundan çıkıyor. Kasımpaşa takımında Baldursson'un yerine 51 numaralı formayla Mendes oyuna giriyor. En son Mendes da Silva oyuna giriyor. Bu değişiklik ne getirecek? Bu arada Freddy de çıktı. Freddy'nin yerine de Ahmet Yıldız oyuna giriyor. Çorum'da. Notlarımız arasına aldık biz de bu değişikliği. Oldukça hareketliydi oyunda olduğu bölümde. Sevgili dinleyenler, Freddy ve daha sonrasında oyundan alınıyor. Yerini Ahmet Yıldız'a bıraktı. Evet, Ahmet Yıldız da 30 numaralı formayı taşıyor. Bu arada ben bu oyuncu değişikliklerini sizlere aktarırken uzak mesafeden bir şut geldi Kasımpaşa takımından ama gelişi güzel yapılan bir vuruş olduğu için sizlere söylemedim. Şimdi bir not olarak vermiş olayım. 69. dakikaya giriyoruz. Ceza sahasına doğru gönderilen bir top var ve o noktada Gionniatis kale alanını terk etti ve ceza sahasının sol tarafında topu kontrol etmeyi başardı. Değerli dinleyenler, kalan bölümlerde yine aynı tabloyu, aynı oyun şeklini göreceğiz. Kendi yer alanında kapanan bir Kasımpaşa, atak üstünlüğünü elinde bulunduran bir Arcaçorum Futbol Kulübü ama pozisyon bulmakta zorlanan bir Çorum Futbol Kulübü derken sonrasında Emircan'ın yaptığı bir faul var. Kendi ceza sahasının önünden Kasımpaşa takımı şimdi bir serbest vuruş kullanma hazırlığında. Kerem Demirbay faule maruz kalmıştı az önce değerli dinleyenler ve karşılaşmanın 69. dakikası içinde çok adamla çıkıyor Kasımpaşa. Şimdi Ali Yavuzkol ceza sahasının sol köşesinde bekledi arkadaşlarını, bıraktı Kerim Demirbay'a. Kerim Demirbay pas atacak arkadaşını arıyor, tekrar Ali Yavuzkol sol iç boşlukta yine Kerem'le paslaştı. Kerem değerli dinleyenler, sakin diyor arkadaşlarına, orta yuvarlağın soluna kadar topu getirdi adeta topla birlikte yürüyerek. Orada İlye'ye pasını verdi, İlye'den de Arus'a. Arus şimdi uzun bir topla sol iç boşluğa doğru topu gönderdi. Ama ilginçtir, bu topa hareketlenen hiçbir Kasımpaşalı oyuncu yoktu sevgili dinleyenler. Ve sağ kanattan şimdi taç alışını kullanacak kendi yer alanından 70. dakikada Arcaçorum Futbol Kulübü. Hakem saymaya başladığı anda taca dışı kullanıldı. Karşı tribünler önünden Arcaçorum Futbol Kulübü taca dışını kullanacak. Ramirez ileride oynuyor ama inanın maçın başından bu yana pozisyon bulamadı Ramirez Arcaçorum Futbol Kulübü'nde. Evet, son 20 dakikanın içindeyiz. Bir geri pası izliyoruz. Penetra'dan ardından Marcos Felipe, tekrar penetra
Diomande geldi, topu aldı ama Kasımpaşalı oyuncular şimdi Mendes'in koşuyoruna doğru bir top. Ve kaleci Marcos Felipe tekrar topu aldıktan sonra hemen önündeki arkadaşlarına doğru gönderdi. Bu arada

sol kanatta borsaya atılan bir top vardı. Borsa topu kontrol edemedi ama Ahmet Yıldız topu alıyor. Geriye doğru bırakıyor Smolcic. Smolcic'ten sağ kanada. Gökhan Saz da topla birlikte sağ taç çizgisine paralel bir şekilde ilerliyor. Pasını veriyor Diomande. Diomande Mametiyem ceza sahasında. Diomande düşe kalka topu getirdi ama kaptırdı. Ardından şimdi hareketlenen Diabate. Bıraktı hemen sonuna doğru. Kerem o noktada. Pas atacak arkadaşını arıyor. Geriye doğru bıraktı Ali Yavuzkol. Ali Yavuzkol'dan Jensen topu alıyor. Jensen biraz daha geriye doğru bıraktı İlye'ye. İlye kendi ceza sahasının önünde. Kalecisine doğru dönüyor Gionniatis. Ondan da Arus'a. Arus İlye ikilisi savunmanın göbeğinde oynarken ortalana doğru Kerem'e bir pas. Kerem bekletmeden topu ileriye doğru gönderiyor ve topu kalecisine doğru indirdi Borza. Smolcic topu aldı Ahmet Yıldız'a. Orta yuvarlağın solundan rakip yaralana doğru gönderdi. Taç çizgisinin bir metre içindeki Borza'ya. Borza tekrar sol tarafa doğru dönüyor. Emircan topu aldıktan sonra Emircan Gülcük tekrar kaçtı sol kanattan. Top istedi. Top onu geçti. Taç çizgisine doğru koştu. Birinci rakibinden sıyrıldı. Ceza sahasına girmek üzere. Emircan ceza sahasında. Ayberk Karapo arkadan geldi. Emircan yerde kaldı. Hakem bir şey yok diyor. Topu ceza sahasının dışına çıkarmayı başardı. Kasımpaşalı oyuncular Benediçak topu aldı. Orta yuvarlığa doğru gönderiyor. Şimdi Mendes topu sol tarafa doğru gönderdi. Diabate'nin göğüs pası sonrasında sol kanatta Ali Yavuzkol. Kasımpaşa çok adamla geliyor. Çorum ceza sahasına doğru. Orta geldi içeriye doğru. Herkesi aşan topu takip eden Benediçak. Top oyun alanının dışına gidiyor. Out. Sol kanattan Benediçak'a doğru atılan uzun bir top vardı. Az önce ceza sahasına sol kanattan Emircan Güllük girdi ama ardından, daha doğrusu arkasından gelen Ayberk'in başarılı müdahalesi sonrasında arkasını getiremedi sevgili dinleyenler. Bu arada sağ kanada gönderilen bir top vardı. Bir faul tespit ediyor maçın hakemi Fatih Tokayil. Sağ kanatta Ali Yavuz Kolon yaptığı faul sonrasında sağ kanattan Arca Çorum Futbol Kulübü, değerli dinleyiciler, bir serbest vuruş kullanacak. Ahmet Yıldız sahadaki top vardı. Diğerini Ramadani oyun alanının dışına gönderiyor. O top reklam panolarına çarptı, tekrar saha içine geldi. Ahmet Yıldız onu da oyun alanının dışına gönderdikten sonra Ramadani'yi de ceza sahasının önüne gönderdi. Değerli dinleyenler, en geride sadece rakip yer alanın ortasında Borza kaldı. Şimdi Ahmet Yıldız ceza sahası önündeki arkadaşlarına işaret yaptı. Sağ elini kaldırdı, ortası geldi ceza sahasına, sekti kalecinin arka tarafa doğru ama ceza sahasının sol tarafındaki boşluktan sekti ve oyun alanının dışına gitti. Taç atışı kullanıldı. Emircan Güllük. Emircan bastı topa. Sonuna doğru bırakıyor. O noktadan bir pas düşüncesi Ramirez'den ama geriye doğru gönderiliyor top. Orta yuvarlakta şimdi Borza'dan sol tarafa doğru gönderilen bir top. Emircan hemen gerisindeki arkadaşına, savunmadan çıkan Smolcic'e indirmek istemişti. Bu top taca gidince özür diledi arkadaşlarından, Smolcic'ten de. Sağ kanattan da Ayberk Karapo, sevgili dinleyenler, kendi yarı alanından taç atışını kullandı. Mametiyam'a gelen top Ahmet Yıldız'e kafayla indirmek istiyor ama savunma karşılıyor bu topu. Şu anda da Kasımpaşalı oyuncular da bu topu gelişi güzel vurunca top Marcos Felipe'ye geldi. Şimdi penetra. Ondan Smolcic'e. Smolcic orta yuvarlağın solundan rakip yaralana geçti. Verdi aldı. Sol çizgiye doğru dönüyor. Emircan. Emircan'ın pası, ardından Borza. Sol tarafa doğru geçti top. Ramirez topu aldı. Ceza sahası sol yan çizgisi üzerinde. Bastı topa. Emircan yanında. Hala vermedi. Şimdi verdi. Emircan Güllük topu alıyor. Yanına sokulan Diomande. Diomande'den şimdi Ramirez. Kaleye doğru vuruyor ve dışarı gidiyor top. Korner. Mükemmel bir vuruş Ramirez'den. Ceza yayının sağından ama biraz geriden çok sert bir vuruş yapıyor. Ve korneri belirliyor maçın hakemi Fatih Tokayil. Evet, korneri bekliyoruz. 76. dakika, değerli dinleyenler. Arca Çorum Futbol Kulübü Ahmet Yıldız'la korneri kullandı. Kafayla savunma çıkarmayı başardı. Dönen top şimdi ceza sahasının sağ köşesinde Ramadani. Orada düştü, atak devam ediyor. Penetra orta, korner. Savunmanın müdahalesi Diabate.

0: ile ve top kornere gidiyor. Sağ kanattan korneri kullanacak şimdi Arcaşorum Futbol Kulübü. Korner kullanıldı. Bir kafa ama kaleye doğru değil sevgili dinleyenler. Savunmadan çıkan Smolt için kafa vuruşu var. Orada daha sonra onun yaptığı bir faulü de belirliyor Fatih Tokayil sevgili dinleyenler. 76. dakika geride kaldı. 77. dakikaya girdik ve şimdi sağ kanattan rakip yaralana doğru uzatılan bir top Aarhus tarafından kaleci Marcos Felipe'ye kadar geldi. İki takım oyuncularından da kanat atakları denemesi. Bu arada maçın ikinci yarısında çıkan ilk sarı kart sevgili dinleyenler İlye sarı kart görüyor bu dakikada. İlye Diomande'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor karşılaşmanın 77. dakikasında. Evet 78. dakika. Şimdi sağ kanattan Ahmet Yıldız, bu arada Berat ve Fakılı oyuna giriyor. Sevgili dinleyenler, Kenan Fakılı, Berat Özdemir, Ramadani çıktı. Kenan Fakılı da oyunda. Diomande çıktı. Evet, Diomande de oyunda yok artık. Berat Özdemir, Kenan Fakılı. Şimdi Ahmet sağ iç boşluktan serbest vuruş kullandı. Kale alanına doğru gönderilen top var. Maçın hakemi out diyor sevgili dinleyenler. O noktada kafayla indirilen bir top vardı. Ramirez kale alanının hemen solunda topu indirdi ama kendi arkadaşına, savunmadan çıkan Smolcic'e çarpan top out'a gidiyor. Burada bu pozisyonu hakem açıkçası iyi süzdü. Çünkü orada 2 Kasımpaşalı oyuncu da vardı sevgili dinleyenler. Kale vuruşuyla oyun başlayacak. Evet, 5 oyuncu değişikliği hakkını tamamladı. Böylelikle Arcaçorum Futbol Kulübü Tiam, Emircan, Ahmet Yıldız, Berat Özdemir ve Kenan Fakılı oyuna giren oyuncular sevgili dinleyiciler. Sağ kanattan şimdi bir atak geliştirme düşüncesinde Arcaçorum Futbol Kulübü. Şu an itibariyle karşılaşmanın 79. dakikasındayız. Arcaçorum Futbol Kulübü atağından sonra sözü merkeze bırakalım. Ramirez sağ kanada doğru döndü. O noktadan orta şansı olur mu diye bakıyorum. Gökhan Saz daha topu aldı. Ali Yavuz koldan sıyrıldı. Orta şansı, bir vuruş ama ıska geçiyor Ahmet Yıldız. Iska geçiyor kale alanının hemen önünde Ahmet Yıldız ve sol taraftan hareketlenen Ali Yavuz kol. Sevgili dinleyenler, Kenan Fakılı'yı gördü karşısında, geriye doğru dönmek zorunda kaldı ve kontratak şansını kaybetti Kasımpaşa. Dakika 80, Çorum'da Arcaçorum Futbol Kulübü 0, Kasımpaşa 1, gol Benediçak dakika 6. Kısa bir süre için sözü merkeze bırakıyoruz. Tekrar birlikte olacağız Yücer.
1: Cüneyt Ersan, teşekkür ediyorum ve Rize Çaykur Didis tadındayız. Çaykur Rizespor Samsun Spor maçı ve söz Tansu Polatkan'da.
2: 86. dakikanın ilk saniyeleri oynanırken Samsun Spor'un Çaykur Rizespor karşısında 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Mendes ve Fatih'in golleriyle bu farkı sağladı Samsun Spor takımı ve Çaykur Rizespor takımı da farkı 1'e indirmek için savunma oyuncularıyla dahi rakip yarı alanda, ama o rakip yarı alanda bazen ceza alanının içinde 20 futbolcuyu bir arada görünce de biraz topun kaleye gitmesi zor oluyor değerli dinleyiciler. Şimdi kendi yarı alanında Çaykur Rizespor futbolcular hücum hazırlığını yapıyorlar. Orta alanda topla buluşan futbolcu Laçi, sağ kanatta topu Mithat'a kazandırdı. Mithat'tan Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu ceza alanına yükseltiyor. Ali Sov topu kontrol etti, döndü, vurdu ama top kaleci Okan'da. Okan da şu ana kadar maçın Samsun Spor'un lehine devam etmesinde çok büyük katkısı var. En azından 4 tane gollük şutta gole izin vermedi değerli dinleyiciler. Şimdi Fatih topu kontrol ettikten sonra yere indirdi ve arkadaşına kazandırdı. Sağ kanatta Mendes. Mendes Tahsin'le paslaştı. Tahsin geriye oynadı. Vata Vat'tan Mendes'e, Mendes'ten top savunmaya döndü. Borevkoviç'e, ondan da kaleci Okan'a. Okan sol kanada yükseltiyor topu. Rakip yarı alanına gitti ama o rakip yarı alanına gelen topu kontrol eden futbolcu Varesenoviç o savunmasına döndü. Talha kontrol etti kendi yarı alanında, tekrar Varesenoviç ile paslaştı. Varesenoviç orta yuvarlak içinde pas verebilecek arkadaşını arıyor. Genellikle Çaykur Rizespor takımı bu kalabalık Samsun Spor savunmasını kanattan getirdiği toplarla açma düşüncesindeydi ama şu ana kadar bunda da başarılı olamadı. Şimdi bir kez daha top orta alanda Varesenoviç'te. Varesenoviç sol kanada gönderdi. Sol kanatta Emrecan Mabüde'nin yerine oyuna girmişti. Cezalarını yükseltti ama isabetli değil. Kalenin çok üstünden top avuta gidiyor ve kale vuruşuyla oyun tekrar başlayacak değerli dinleyiciler. Faye oyuna girecek. Faye oyuna girerken Sagnan oyundan alınıyor Çaykur Rizespor takımında. Evet, Faye oyunda, Sagnan o da savunma oyuncusuydu ama sürekli rakip yarı alanda, hatta ceza alanının ön çizgisine yakın bir yerdeydi ve bir gollük şutunu da kaleci Okan gole izin vermedi. Kale sahasının köşesinden 88. dakikanın son saniyelerinde kale vuruşunu kullandı Okan. Rakip yarı alana gelen top savunmanın kontrolünde, kaleci Fofana'da. Fofana topu arkadaşlarına kazandıracak. Kaleci vuruşu yapmayı tercih etti, savunmasına bırakmadı. Top Alisov'un kafasından sekti, döndü geldi sağ kanatta. Sağ kanatta Tahsin'e, Tahsin topu kontrol etti. Sol kanada bakıyor, geriye oynamayı tercih etti. Onun geriye oynadığı topu Celil de sağ kanada, sol kanada göndermek istedi ama isabetli değil. Top taca çıkıyor, hemen taç atışı kullanıldı sağ kanattan. Şimdi yine sağ kanattan genişlik kazandırılan hücumda bir ceza alanı için orta yapılmak istendi. Diabate topu kademede karşıladı. Laçi ile Ahmet Kutucu paslaştılar. Laçi'nin pası yine sol kanatta Emrecan. Karşısında Mendes var, ikili mücadeleye girmedi. Yerden pası Varesenoviç'e. Varesenoviç topu rakibine çarptırıyor. Ama hakemin işareti out şeklinde. Varesenoviç de buna itiraz ediyor. Demek ki Tahsin ile arasındaki kontakta top son defa Tahsin'in ayağından döndükten sonra Varesenoviç'e çarpmış olacak ki kale vuruşunu işaret etti ve şimdi 89. hatta 90. dakikanın ilk saniyeleri. Kaleci Okan kale vuruşunu kullanacak değerli dinleyiciler. Yine rakip yarı alana, sol iç boşluğa doğru yükseltti topu. Onun Okan'a da gönderdiği topu Moxi kontrol etti. Yakınında Talha var. Talha topu kontrol etti. Talha da biraz önce Taylan'ın yerine oyuna girmişti. Şimdi Varesinovic ceza alanına girdi. Karşısındaki rakibiyle ikili mücadelede geriye çıkardı. Emrecan yerden oynuyor. Kademede topu karşılayan futbolcu, savunmasına yardımcı olan orta alan futbolcusu Vat. Daha sonra da Tahsin topu Ahmet Kutucu'ya kaptırdı. Ahmet Kutucu orta yuvarlak içinde, Talha topla buluştu. Sağ kanada bakıyor. Sağ kanatta topla buluşan futbolcu şimdi Mithat Palay'dı. Mithat'tan yine sağ kanada döndü top. Sağ kanattan orta alana geliyor. Rakip yarı alandaki sol kanatta Emrecan elverişli durumda. Hücuma yine genişlik kazandırıyorlar. Yüksek bir top cezaların içinde ama kademede savunma oyuncuları öylesine doğru yerdeler ki şu anda da bir faul söz konusu ve yerde yatan futbolcu Samsun Sporlu Fatih de savunmasına yardıma gelmişti. Laçi'nin favoriyle karşı karşıya kaldı. Bu arada Sekongo oyuna girecek değerli dinleyiciler. Fatih Kaya oyundan alınıyor. Fatih Kaya takımının ikinci golünü atmıştı. Hemen 10 saniye içinde oyun alanının dışına çıkması gerekiyor biliyorsunuz. Sekongo oyuna girdi. Bu arada artı 2 gösterilmişti. Bu artı 2'nin de ilk saniyeleri oynanıyor ve kaleci Okan serbest vuruş kullanacak arkadaşlarının rakip yarı alanda dağılmalarını, yerleşmelerini bekledi. Ceza alanının ön çizgisine kadar gelen top sekiyor yerde. Kaleci Fofana kontrol etti. Eliyle bıraktı topu. Mossi topu kontrol ettikten sonra yerden oynadı. Laçi kaleci Fofana'ya döndü. Tekrar Mossi aldı topu. Mossi'yi rahatsız ediyor Samsun Sporlu futbolcular ve topu kazanıyorlar ama bir serbest vuruş kararı var. Thomas Son rakibine bir faul yaptı ve o faulün ardından şimdi Talha oyunu tekrar başlatacak. Arkadaşlarının ileri gitmesini istiyor. Ahmet Kutucu yanına sokuldu. Yerden oynadı Ahmet Kutucu. Bir duvar pası. Tekrar Ahmet Kutucu da. Ahmet Kutucu yine sol kanada döndü. Emrecan cezalarını yükseltecek topu. İlk rakibinden kurtardı. Kaleye vuruyor. Yumuşak bir vuruş bu. Ve kaleci Okan da yerde. Topu kontrol ettikten sonra şimdi kaleci vuruşuyla topu rakip yarı alana gönderecek. Bu arada karşılaşmanın hakemi Ömer Faruk Turtay da 90 dakikanın sona erdiğini işaret edince Mendes ve Fatih'in golleriyle Çaykur Rize deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönüyor. Samsun Spor ve geçen hafta bir 3-3'lük beraberliğin ardından bu hafta deplasmanda kazanıyor ve ilk haftayı deplasmanda kazanan Çaykur Rizespor karşısında 2-0'lık bir galibiyetle Samsun'a dönüyor değerli dinleyiciler.
1: Tansu Polatkan teşekkür ediyoruz. Ellerinize emeğinize sağlık ve şimdi Çorum'a gidiyoruz. Söz Cüneyt Ersan'da.
0: Çok teşekkür ederim. Karşılaşmanın 88. dakikası. Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda oyuncu değişiklikleri de oldu. 82. dakikada Ahmet Yıldız'ın sağdan ortasında sevgili dinleyenler Ramirez vurdu ama top kalecide kaldı. Bu kez Gökhan sağ kanattan bir kez daha ortaladı. Mamet Tiam sırtı dönüktü. Ramirez'e geldi top. Ramirez vuramadı ve bir golden daha oldu. Arca Çorum Futbol Kulübü ve sonrasında savunmanın uzaklaştırdığı top vardı. Uğur Uçar 84. dakikada bir sarı kart gördü. Oyuncu değişiklikleri oldu demiştim. Ahmet Taha ve Emirhan oyunda. Benedicak ve Kaptan Vinki oyundan aldı. Emre Berezoğlu değerli dinleyenler. Orta alanda şimdi bir duran top daha kullanacak ev sahibi Arca Çorum Futbol Kulübü. Maçın hakemi Fatih Tokayil bir sarı karta çıkardı. Bu sarı kart kime diye bakıyorum şu anda. Ayberk Karapo'ya sevgili dinleyenler. Ayberk Karapo da sonradan oyuna giren oyunculardan biri. Konuk takımda ve şimdi sol kanattan yükleniyor Arca Çorum Futbol Kulübü. Ahmet Yıldız topu aldı. Önü kalabalıktı, geriye doğru gönderdi. Smolcic'ten Penetra sağ tarafa doğru bıraktı. Gökhan Sazda onun pasında şimdi sağ kanattan Berat sağ çizgide paslaşırken bir top kaybı yaptı Arca Çorum Futbol Kulübü oyuncuları. Ardından Kenan Fakılı rakibiyle ikili mücadelesini kaybetti.

Topu süren futbolcu Ali Yavuzkol sol kanattan ceza sahasına doğru yaklaştı. Ceza sahasının sol tarafındaki boşlukta bastı, topa geriye doğru döndü. Yesen savunmadan çıkan oyuncu. Şimdi Kerem Demirbay'a. Kerem Demirbay savunmanın üstüne doğru giderken yerde kalıyor, karar faul. Ve orada kaptanlık pazı bantını taşıyan, savunmanın sağında oynayan Gökhan Sazdağ'ın yoğun itirazı var. Serdar çıktıktan sonra kaptanlık pazı bantı, düzeltiyorum. Freddy çıktıktan sonra kaptanlık pazı bantını Serdar almıştı sevgili dinleyenler. Ve şimdi bir serbest vuruş kullanacak Kasımpaşa. Geçen her saniye tabii ki deplasmanda 1-0 üstün oynayan Kasımpaşa'nın lehine. Dakika 90 duraklamaları işaret edecek, biraz sonra maçın hakemi. Kerem Demirbay serbest vuruşu kullandı. Sol tarafa doğru Ali Yavuzkol birinci rakibine borzuna sıyrıldı. Ceza sahasına girdi, geriye doğru çıkartıyor. Şimdi Diabate ceza yayının solundan vuruyor ve top üstten dışarı gidiyor. Gerçekten son derece önemli bir pozisyonlu Diabate. Çok etkili bir noktadan iyi de bir vuruş yaptı ama top kalenin üstünden oyun alanının dışına gitti sevgili dinleyenler. 3 dakikalık bir kayıp zaman gösterdi 4. hakem Doğukan Yıldırım. Şu anda 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Kasımpaşa'nın. 6. dakikada Wink'in uzun pasını hareketlenen Beredi Çak'ın kaydettiği golle sevgili dinleyenler. Top tekrar Arcaçorum Futbol Kulübü'nde derken Borza'nın rakibine yaptığı hareketin faul olduğunu belirtiyor Fatih Tokayil. 1. duraklama dakikası içindeyiz ve Borza Ayberk Karapoy'a bir faul yaptıktan sonra sağ taç çizgisinin içinde kendi yer alanından serbest vuruşu kullanmak üzere Kasımpaşa takımı top ileriye doğru gönderiliyor. Sağ tarafa ceza sahasının sağ tarafındaki boşlukta seker topa Diabate koştu. Out'a gitmesine engel oldu ama taca gönderdi sevgili dinleyenler. Ve şimdi taca dışını Arcaçorum Futbol Kulübü kullanacak. Bu tip toplar çok önemli çünkü ileride pres yaparak çıkmasını engelleyecekler ve topu kapmayı düşünecekler. Topu kaptılar. Şimdi Kerem Demirbay vuruyor ve top üstten dışarı gidiyor sevgili dinleyenler. İşte pres yapmak amacıyla topu taca gönderdi Diabate. Taca dışını kullandı Arcaçorum Futbol Kulübü. Topu iyi kullanamadılar, kaptırdılar. Ali Yavuzkol ceza sahasına, ceza yayına doğru bıraktı. Kerem Demirbay hareketlendi. Vuruşunu yaptı. Top asfaltta üstten dışarı çıktı. Gerçekten sağ kanattan şimdi etkili geldi. Ev sahibi takım ve top kale alanında sekiyor ve dışarı gidiyor sevgili dinleyenler. 90+2'deyiz. İki oyuncu sakatlık geçiriyor şu anda. Bunlardan biri kaleci Gioniatis. Sevgili dinleyiciler, Mamet Tiam da ceza sahasında yerde. Sağ kanattan Kenan Fakılı'nın ortası sonrasında İki oyuncu yerde kaldı. Ramirez ve Gioniatis. Hakem şu anda Gioniatis ayağa kalktı. Hakem Ramirez ayağa kalktı. Gioniatis'in başında ve sağlık ekibi geldi Kasımpaşa kalecisinin tedavisi için. 90+2 geride kaldı. 90+3 oynanıyor şu anda Çorum'da. Seyircisiz bir maç sevgili dinleyenler. Arcaçorum Futbol Kulübü'nün cezası nedeniyle tribünler boş. Kasımpaşa'dan da yaklaşık 50 civarında futbol sever takımlarını kendilerine ayrılan tribünde destekliyor. Gioniatis ayağa kalktı. Oyuna devam edebilecek durumda. Şüphesiz ki bu süreyi maçın hakemi maçın sonuna ekleyecek. Yani 3 dakikalık kayıp zamana ekleyecek sevgili dinleyenler. Uğur Uçan'ın takımı Emre Berezoğlu'nun takımı karşısında 1-0 yenik durumda kendi sahasında. Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında deplasmanda iyi bir futbolla 1 puan alan Arcaçorum Futbol Kulübü Trabzonspor'la kendi sahasında 1-1 berabere kalan Kasımpaşa ile mücadele ediyor ve 6. dakikadan bu yana 1-0 yenik durumdalar. Tekrar Arcaçorum Futbol Kulübü atağa gelişebilir. Kenan Fakılı bıraktı, pas hatası oldu. Ardından topu alan Emirhan. Emirhan'ın pasında Ali Yavuzkol. Sol tarafa doğru aktaramalı top oyun alanının dışında taca dışını Arcaçorum Futbol Kulübü kullanacak. 90+4'ün içindeyiz. İki futbolcu ceza sahasında sakatlık yaşamıştı az önce. 3 dakikalık kayıp zamana bu süre eklendi. O bölümü oynatıyor Fatih Tokayil. Şimdi Smolcic sol tarafa doğru gönderdi. O noktada Borza topu aldı. Ceza sahasına doğru yöneldi. Şimdi pasını veriyor Ramirez'e. Ramirez sağ tarafa doğru aktardı. O noktada topu birinci pozisyonda Kenan Fakılı kontrol edemedi. Taç çizgisi üzerinde kontrol etti. Pasını verdi ceza sahasının sağ tarafındaki boşluktan ortaya. Gioniatis karşıladı. Dönen top. Ahmet Yıldız vuruyor. Savunma karşılıyor. Gözler hakeme çevrildi.

0: Atak devam ediyor Ardeşler'in futbol kulübünde. Yerde kalan bir oyuncu var. Bu oyuncu Borza. Oyun devam etti. Fatih Tokayil, sevgili dinleyenler, bekleyin diyor top oyun alanının dışına çıktıktan sonra. Borza yerde kaldı. Bu pozisyon incelenecek ve Diabate'den gelen topu ceza sahasına Borza'ya göndermişti Ahmet Yıldız. Borza yerde kaldı değerli dinleyenler. Bu pozisyon tahmin ediyorum VAR merkezinde şu an itibariyle inceleniyor. Çünkü bekle işaretini gördüm hakemin. Bakalım. Hayır, karşılaşma sona eriyor sevgili dinleyenler. Evet, karşılaşma sona erdi. Son düdük geldi ve Arca Çorum Futbol Kulübü 0, Kasımpaşa 1 maçın sonucu. Deplasmandan galibiyetle dönmeyi başarıyor sevgili dinleyenler. Kasımpaşa 6. dakikada Beredi Çak'ın kaydettiği golle sevgili dinleyiciler 3 puanı alıp İstanbul'a dönecek. Diğer maçta da Samsunspor Rize'de 2-0 galip gelmişti. Yani 19'da başlayan maçları deplasman takımları kazanmış oldu. Detayları Yüce Er sizlere aktaracaktır. Biz buradan Çorum'dan veda edelim. 6. dakikada Beredi Çak'ın golüyle Kasımpaşa Arca Çorum Futbol Kulübü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti. Yüce Er.
1: Cüneyt Ersan, eline emeğine sağlık, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz, iyi akşamlar. Sevgili dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de ikinci hafta dün başlamıştı. Bildiğiniz gibi Erzurumspor kendi sahasında Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Erzurumspor ikinci haftayı da puansız kapattı. Galatasaray ise 4 puana yükseldi ve bugün saat 19'da Çaykur Rizespor kendi sahasında Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu ve Samsunspor 4 puana yükselirken Çaykur Rizespor ise 3 puanda kaldı sevgili dinleyiciler. Ve demin biten karşılaşmada da Çorum Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü kendi sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu ve Kasımpaşa'da 4 puanda yükselirken Çorum Futbol Kulübü de 1 puanda kaldı sevgili dinleyiciler. Ve bu arada az sonra saat 21.30'da Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından Fenerbahçe Konya Spor maçını dinleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve bu arada Trendyol 1. Lig'de de Iğdır Futbol Kulübü 0, Kayseri Spor 1, Ümraniye Spor 1, Esenler Erok Spor 1 olarak sonuçlandı karşılaşmalar sevgili dinleyiciler. Saatimiz 20.59'u gösteriyor ve bir yayınımızın daha sonuna geldik ama tekrar birlikte olacağız. Teknik yönetmen arkadaşım Adem Gürlek ve sunucunuz ben Yüce Er. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Esen kalın.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
3: Reklamlar.
4: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
5: Ya.
4: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
3: Reklamlar.
4: TRT Radyo 1.
3: Reklam.

0: TRT Haber merkezde sundu. Futbol Saati.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası Anadolu'da ilk il ziyaretini Mersin'e yaptı. Toroslar'da ikinci kardeş göçerler yörük etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu'na etkinlikte bir yörük sopası hediye edildi. CHP Genel Başkanı, söz veriyorum o sopayı yeri geldiği zaman kullanacağım dedi. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını koruyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1665 uçuşla...

bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi. KOBİ'lere yönelik yeni destek dönemi başlıyor. Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 3. dönem başvuruları başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacı, tedarikçi geliştirmeye yönelik savunma, uzay ve havacılık alanındaki projelerin 30 milyon liraya, hızlı büyüyen veya tekno girişim rözetine sahip işletmelerin projelerinin ise 20 milyon liraya kadar destekleneceğini bildirdi. Türkiye'nin önde gelen sendika ve meslek örgütlerinden soykırımcı İsrail'in başbakanı Netanyahu'ya ortak tepki geldi. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadeleri kınandı. Ortak açıklamada İsrail yönetimine gerilimi artıracak söylemlerden kaçınma çağrısı yapıldı. Ortak açıklamaya Hakiş, Memursen, TESK, Türkiş, TİSK, Türkiye Kamusen'le Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği imza attı. Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden taklitle tahşiş ürünlerin tespitini yapmaya devam ediyor. Yapılan son incelemelerle hileli gıdalar listesine yenileri eklendi. Ünlü bir ciğercinin kebabında kanatlı eti tespit edildi. Bazı firmaların peynir, bal ve zeytinyağına hile karıştırdığı ortaya çıktı. Sıfır Atık Vakfı'nın plastik kirliliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü şehir koordinasyon toplantılarının 4. durağı Antalya oldu. Toplantıda kentin plastik atık yönetimi, kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunması ve plastik kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele yılın ilk yarısında da hız kesmedi. Vergi müfettişleri denetim faaliyetleri kapsamında 355 milyar liraya yakın matrah farkını ortaya çıkardı. Böylece izaha davet, rehberlik ve gözetim gibi vergiye gönüllü uyumu artırmaya yönelik adımların da etkisiyle elde edilen matrah farkı %57'lik bir artış gösterdi. Teknofest Mavi Vatan'da heyecan hafta sonu yoğunluğuyla katlandı. Festival alanındaki coşku bir an olsun azalmadı. Çocuklar ve gençler hem gemileri gezdi hem de savunma teknolojilerini yakından inceledi. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu Teknofest ziyaretçilerine gurur dolu anlar yaşattı. Bilecik'in Vezirhan beldesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk ordusunun bölgede güçlü bir rolü temsil ettiğini belirtti. Kıbrıs'taki Türk askeri varlığı hayati bir önem taşıyor ifadesini kullandı. İsrail'in Suriye'deki hava üssüne düzenlediği saldırının ardından ABD'den Netanyahu'nun iddiasını çürüten açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, Türkiye'nin Abu al-Duhur hava üssüne askeri unsurlar yerleştirdiği iddiasının doğru olmadığını söyledi. Barak, İsrail'in Türkiye'yi bilinçli olarak kışkırtmak istemiş olabileceğini vurguladı. Yurdun büyük bölümünde sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek. Kuzeydoğu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanaklar görülecek. Meteorolojinin son tahminlerine göre bugün Kütahya'nın batısıyla Antalya'nın batısının iç kesimlerinde, yarınsa Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ülke genelinde hafta sonunda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Bursa, Sinop ve Artvin 20, İstanbul, Muğla, Tunceli ve Malatya 21, İzmir, Çanakkale, Manisa, Aydın, Kilis ve Diyarbakır 23, Ardahan 10 derece. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Fenerbahçe Tümosan Konyaspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklam.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
2: Reklam.
0: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.

12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Futbol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.

Kadıköy'den merhabalar, mutlu akşamlar sevgili futbol severler, değerli Radyo 1 dinleyicileri. Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İkinci haftadayız. Fenerbahçe ile Tümosan Konyaspor bugün burada Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. 11'leri hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe'de kalede Ederson, Semedo, Şikrinyar, Nathan Ake, Archie Brown, Genduzi, Kante, Asensio, solda Kerem, sağda Mason Greenwood ve ileri uçta Vedat Muriç. Fenerbahçe'nin 11'i bu şekilde. Konuk Tümosan Konyaspor'da Deniz Kale'de, Uğurcan, Avaziyem, Adil, Antzuana, Tot, Meli, Gonsalves, Deniz Türüç, Koli ve Jackson Muleka. Konuk takımın 11'i de böyle. Bir tarafta İsmail Kartal, diğer tarafta İlhan Palut. Hafta içi burada Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Lyon'la karşı karşıya geldi Fenerbahçe ve o maç bir birlik eşitlikle tamamlanmıştı. Önümüzdeki hafta içi o mücadelenin revanşı oynanacak. Bu hatırlatmayı yapalım. Sezona mağlubiyetle başlayan iki takım karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe ilk hafta Gençler Birliği deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Konyaspor evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybetti. Şu an kale arkasındaki Fenerbahçeli futbol severler takımlarını tribüne davet ettiler ve Fenerbahçeli oyunculara moral verdiler karşılaşma öncesinde. Son hazırlıklar, maça Fenerbahçe başlayacak. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, karşılaşma hakemi Atilla Karaoğlan ilk düdüğü çaldı. Kadıköy'de mücadele başlıyor. Ben Özkan Öztürk, bu maçın anlatımında mikrofondayım. Teknik yönetmen arkadaşım Tamer Yılmaz bu yayının sizlere ulaşmasını sağlıyor. İlk düdükle birlikte Fenerbahçe taraftarının da yoğun desteği. Şimdi Şikrinyar geriye döndü Ederson'a. Ederson uzun oynuyor. Savunmada Avaziyem. Bu sezon takıma katıldı ama daha önce de ülkemizde forma giymişti Avaziyem. Onu Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'dan hatırlıyoruz. Vedat Muriç ceza sahası içi. Şimdi ceza sahası dışına çıktı. Ayak koydu Adil ve köşe vuruşu kazanıyor Fenerbahçe. Maçın başı, bir duran top şansı elde ediyor. Sarı lacivertler atak yönüne göre sol kanattan Kerem Aktürkoğlu bu köşe vuruşunu kullanacak. Kerem şimdi geldi, yaptı ortasını kale sahasına. Savunma dikkatli, Kante'nin şutu. Orada kafayla topa dokunan Avaziyem. Taç Fenerbahçe'nin. Bu kez sağ kanattan oyunu başlatacak sarı lacivertler. Atak yönüne göre sağ kanattan köşe gönderine 1-2 metre uzaklık taç atışını Semedo kullanıyor. Yerde kaldı Greenwood. Oyun sürüyor. Mason Greenwood yerde, hızlı çıkmak istiyor. Şimdi Tümosan Konyaspor sol kanadı kullanıyor. Konuk ekip Koli ile. Koli, Ebrima Koli çevirdi, kaleci Ederson hata yapmıyor. Topun kontrolü sağlıyor kaleci Ederson. Kale sahasında yattı, topun sahibi oldu Ederson. Şimdi ona baskı var, uzun oynuyor Ederson. Kerem yükseldi Avaziyem'le birlikte. Avaziyem ondan sekti Vedat Muriç. Vedat Muriç, Genduzi, Archie Brown kendi yarı sahasının son metrelerinden çıktı. Konyaspor yarı sahasına sol çizgide topu taşıdıktan sonra bıraktı bir kez daha bu topu Genduzi'ye. Genduzi, farklı bir kadro bekleniyordu ama Talişka dışında Lyon maçının kadrosu. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Offside. Top Tümosan Konyaspor'da, Talişka maç kadrosunda yok. Lyon maçı düşünülerek böyle bir karar alındığını belirtti Fenerbahçe teknik heyeti.

Bugün Asensio Fenerbahçe'de 11'de. Yükseldi Muleka. Şimdi Skriniar, en geriye Ederson oynuyor. Kaleci Ederson. Skriniar bir kez daha ceza sahası içine. Ederson'a. Ederson uzun mesafeli pas. Mükemmel bir top sol kanada Kerem'e. Kerem Konyaspor yarı sahasının ortaları. Topu aldı, şimdi ceza sahasına yöneldi. Sağına çekti, ayak içi vuruş dışarıya. Uzak köşeyi düşündü. Ceza sahası dışından. Ama kaleyi bulamıyor Kerem Aktürkoğlu. Ederson'dan çok iyi bir uzun top geldi. Az önce ve devamında kaleyi yokladı Kerem. Bir pasla etkili oldu. Konyaspor kalesinde Fenerbahçe. Şimdi sağ kanattan sarı lacivertler taç atışını kullandı. Basit bir top kaybı. Konyaspor'da Greenwood topu aldı. Fenerbahçe'de pası hemen arkasındaki Semedo. Konyaspor yarı sahasının ortaları pas yapıyor sarı lacivertler. Nathan Ake, ondan Archie Brown. Archie Brown bekledi. Archie Brown şimdi enine oynadı. Genduzi, ondan sol kanada Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu kavisli bir orta gönderdi. Avaziyem sekti. Devamında topu uzaklaştırıyor Konyaspor savunması. Orada Tot. Şimdi top dışarıda. İtirazlar vardı. Oyun sürüyor. Fenerbahçe'nin kontrolünde başladı oyun. Dakika 5. Genduzi sol çizgi Archie Brown'a. Archie Brown'dan yine Genduzi, ona baskı var. Yapılan hareket faul. Tot'un, Macar oyuncunun faul yaptığını belirtti Atilla Karaoğlan. 22 yaşında Macar futbolcu Raymond Tot. Onu uyarıyor Atilla Karaoğlan. Mehmet Kısal, Bilal Gölen yardımcıları, dördüncü hakem Ömer Faruk Gültekin. VAR odasında Sarper Barış Saka görev yapıyor. AVAR Gökhan Barcın. Kerem Aktürkoğlu. Skriniar kendi yarı sahasının son metrelerinde hemen soluna gönderdi Ake'ye. Nathan Ake kontrolü sağladıktan sonra Konyaspor yarı sahasına bu topu taşıdı. Pası Genduzi, Genduzi'den Kerem'e. Kerem yerde, bir faul daha. Arka arkaya faul düdükleri. Deniz Türk'ün itirazı var. Serbest vuruş kazanıyor. Fenerbahçe topu yere bıraktı. Asensio, İspanyol yıldız, 30 yaşında. Asensio. Kerem hemen solunda bekliyor. Ceza sahası çevresi kalabalık. Asensio sert bir orta. Kafa, kaleci Deniz, ikinci pozisyon, gol! Vedat Muriç atıyor. Vedat Muriç İkinci Fenerbahçe dönemindeki ilk golünü kaydediyor. Kosovalı golcü Vedat Muriç. Kaleci Deniz'den dönen topu tamamladı Muriç.

0: Asensio'nun sert ortası. Ake yükseldi. Kafa vuruşu. Kaleci Deniz çıkardı. Kale ağzında tamamlayan Vedat Muriç.
1: Fenerbahçe'nin golü 7. dakika 19 numara. Muriç.
0: Bu sezon Fenerbahçe'de Talisca ve Mason Greenwood dışında gol atan ilk isim Vedat Muriç. Erken bir gol Kadıköy'de. Konyasporlu oyuncuların itirazı var. Adil yanında maçın hakeminin santra yapılsın dedi. Atilla Karaoğlan. Oyun yeniden hareketleniyor. Adil pası iyi değil. Greenwood sonrasında müdahale geldi Melih'ten. Taç Fenerbahçe'nin atak yönü sağ kanat. Kante. Semedo. Skriniar kendi yarı sahasının son metrelerinde. Milan Skriniar. Ondan Nathan Ake. Nathan Ake. Vedat Muriç. Topu aldı Archie Brown. Archie Brown. Genduzi. Bir kez daha Archie Brown. Konyaspor yarı sahasının ilk metreleri. Sahayı enine geçti. Sağ ayağıyla pas düşüncesi. Kademede orada Anzuana. Şimdi top. Avaziyem. Genduzi'nin baskısı var. Nijeryalı Avaziyem. Ondan Adil. Anzuana sol bekte. Şimdi pası Melih'e. Melih kendi yarı sahasının ortasında. Melih pas kanalı aradı. Sağ kanada Deniz'e doğru iyi bir pas. Deniz Türüç kontrol. Archie Brown. Top dışarıda taç. Taç atışı şimdi kullanıldı sağ kanattan. Tot. Fenerbahçe yarı sahasında pas yapıyor Konyaspor. Melih'le oynadı Tot. Bir kez daha Tot. Savunmasına dönüyor Adil'e. Adil. Ondan Anzuana. Şimdi Jackson Muleka Fenerbahçe yarı sahasının ilk metrelerinde. Topu alan Anzuana. Anzuana. Koli'yi gördü. Koli karşı karşıya. Koli ve gol. Beraberlik golü buluyor. Tümosan Konyaspor. Ebrima Koli. 26 yaşındaki Gambiyalı. Kadıköy'de skora denge getirdi. Dakika 11. Fenerbahçe'nin golünden 4 dakika sonra. Tümosan Konyaspor'dan cevap geliyor. Young Boys'tan transfer Koli. Karşı karşıya pozisyonda. Serin kanlı bir dokunuş yaptı 1-1. Çabuk cevap geldi. Tümosan Konyaspor'dan. Ebrima Koli. Vedat Muriç topun başında. Savunma arkasına gönderilen pas. Bir anda Koli karşı karşıya kaldı. Kaleci Ederson'la ve düzgün bir vuruş yaptı. Golünü attı Ebrima Koli. Nathan Ake, Skriniar kendi yarı sahasının ortaları. Hemen sağ bekine Semedo'ya. Semedo rakibinden sıyrıldı Koli'den. Semedo. Ekseni etrafında döndü. Şimdi Ake'yi görüyor. Nathan Ake, ondan Archie Brown. Archie Brown. Sol çizgide Kerem Aktürkoğlu. Kerem'in pası iyi değil. Kerem yerde faul. Uğurcan'ın faul yaptığını belirtti Atilla Karaoğlan. İtirazlar var. Kerem saha kenarında yerde. Şimdi yavaş yavaş ayağa kalktı. Atilla Karaoğlan da hemen onun yanında. Serbest vuruş kullanılacak. Asensio topun başında. Asensio bekledi. Kalabalık yine ceza sahası çevresi. Asensio'nun ortası. Savunmasında Deniz Türüç kafayı vurdu. Sonrasında Kerem yükseldi, indirdi Semedo'ya. Semedo'dan yaklaşık 40 metrelik bir pas kalecisi Ederson'a. Ondan Kante. Kante. Nathan Ake kendi sahasının son metrelerine kadar geldi. Orta yuvarlakta şu an.

Şimdi Guendouzi. Guendouzi'den Nathan Ake. Ake baktı arkadaşlarına. Konyaspor yarı sahasına topu taşıdıktan sonra savunmadaki partneri Skriniar'a dönüyor. Ondan Semedo. Konyaspor yarı sahasının ortaları. Şimdi sağ kanatta Greenwood pas istedi ve topu aldı Mason Greenwood. Harika bir gol atmıştı Lyon mücadelesinde. Mason Greenwood. Nathan Ake. Archie Brown. Kerem, Guendouzi, Archie Brown. Bir kez daha Guendouzi'ye pas. Guendouzi en geriye oynuyor. Orada topu alan Ederson. Ederson gördü Skriniar'ı. Milan Skriniar hemen soluna döndü Nathan Ake'ye. Nathan Ake şimdi bıraktı topu Guendouzi'ye. Kendi yarı sahasından çıktı. Tüm Osan Konyaspor yarı sahasına girdi. Guendouzi aradan oynamadı. Üçüncüsü o pas geçmiyor. Topu alan Deniz Türüç uzun mesafeli pas denedi ama Muleka için çok hızlı bir toptu. Kaleci Ederson. Ederson'dan Nathan Ake. İki eski Manchester City'li paslaştı. Mason Greenwood orta yuvarlakta topu aldı. Dribling halinde şimdi pasını verdi Asensio'ya. Asensio sol kanattan ceza sahasına girdi. Bıraktı topu Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Ondan Asensio. Atak yönü sol kanat. Asensio sert bir orta. Kafa kaleci Deniz. Greenwood yükseldi. Savunmadan sekti top. Vedat Muriç'in itirazı var. Bir elle oynama itirazı, bir penaltı itirazı. Şu an oyun sürüyor. Skriniar topu karşıladı. Melih seken topu alan Greenwood. Greenwood bir kez daha Melih araya girdi. Gördü Muleka'yı. Muleka sol kanada orada. Colli var. Ebrima Colli. Skriniar karşısında. Skriniar Colli'nin geçmesine izin vermiyor. Kendi sahasının son metrelerini sağ kanada oynadı. Şimdi Greenwood. Greenwood'dan merkeze Kante'ye. Kante'den Nathan Ake. Nathan Ake. İtirazlar devam ediyor. Top dışarı gönderildi. Skriniar topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe ile oyuncuların itirazı var. Fenerbahçe kulübesinde de itirazlar sürüyor. Attila Karaoğlan'ın yanında şu an Milan Skriniar. Kulağını gösterdi. Attila Karaoğlan şimdi Adil'i çağırdı ve Skriniar'ı çağırdı. İki kaptanı çağırdı. Adil ve Skriniar'la konuşuyor. Attila Karaoğlan kulübeye sakin diyor. Fenerbahçe kulübesine döndü. Sakin işareti yaptı. İtirazlar devam ediyor. VAR odasıyla bir diyalog halinde Attila Karaoğlan. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, olan her şeyi sizlere anlatıyorum, sizlerle paylaşıyorum. Dakika 17. Adil ve Skriniar ikilisi bir kez daha Attila Karaoğlan'ın yanındalar. VAR odasında pozisyon kontrol ediliyor. Bir el oynama beklentisi vardı Greenwood'la Vedat Muriç'in. Pozisyonun içindeki iki isim Fenerbahçe adına. Greenwood kafayı vurmuş. Top savunmadan sekip kaleci Deniz'de kalmıştı. Bir elle oynama itirazı vardı. Bir penaltı beklentisi vardı. Şimdi maçın hakemine pozisyonu izlemesi tavsiye ediliyor. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, karşılaşmanın hakemi Attila Karaoğlan kenara geldi, pozisyonu izleyecek. VAR odasından maçın hakemine pozisyonu izlemesi tavsiye edildi. Şu an Attila Karaoğlan izliyor. Bir el oynama var mı yok mu ona bakılıyor. Penaltı var mı yok mu ona bakılıyor. İzlemeye devam ediyor. Mücadelenin hakemi pozisyonu farklı açılardan tekrar. Şimdi izledi Attila Karaoğlan ve penaltı dedi. Fenerbahçe penaltı kazanıyor. Fenerbahçe penaltı kazanıyor. Bir kez daha öne geçme şansı Fenerbahçe için. Konyasporlu oyunculara pozisyonu anlattı Attila Karaoğlan.

0: Bakalım kim kullanacak penaltıyı. Greenwood gidiyor oraya. Mason Greenwood topu aldı. Beyaz noktaya bıraktı. Mason Greenwood Lyon maçında sol ayağıyla mükemmel bir gol atmıştı. Mason Greenwood penaltıda Vedat Muriç ile birlikte şu an topun başında, çünkü orada bir kalabalık var. Konya Sporlu oyuncular da geldi. Vedat Muriç hemen arkadaşının yanına geldi. Şimdi topun başında yalnız Greenwood. Kaleci Deniz geldi, topu aldı. Ardından tekrar Greenwood'a bıraktı. Mason Greenwood. Öne geçme şansı Fenerbahçe için. Greenwood topun başında. Mason Greenwood. İngiliz oyuncu konsantre. İşaret verildi. Greenwood geliyor. Mason Greenwood, kaleci Deniz, ikinci pozisyon, gol. Mason Greenwood Süper Lig'deki ilk golünü taraftar önünde atıyor. Fenerbahçe maçta bir kez daha öne geçiyor. Mason Greenwood bu kez sağ ayağıyla vurdu. Lyon maçında sol ayağıyla golünü atmıştı. Sağ ayağıyla kullandı penaltıyı. Kaleci Deniz çıkardı. Ardından topu tamamladı. Golünü attı.
1: Fenerbahçe'mizin ikinci golü 20. dakika, 11 numara Mason.
0: Santre yapılıyor. Oyun yeniden hareketleniyor. Tot sol kanada dönmek istedi. Kademede Semedo. Kendi yarı sahasının ortalarında N'Golo Kante kontrolü sağladı. Şimdi topu havalandırdı Greenwood'un koşu yoluna. Mason Greenwood. Mason Greenwood. Anzuana'yı aldı karşısına. Greenwood pası N'Golo Kante sağ çizgide. Şimdi N'Golo Kante, ondan geriye Skriniar. Bir kez daha Kante düşüncesi. Sekti top. Bir top kaybı Fenerbahçe'de. Konyaspor etkili gelmek istiyor. Savunma arkasına pas denemesi. Deniz Türüç, kademede Nathan Ake. Yardımcı hakemde bayrağını kaldırıyor. Offside. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Karar offside. 7 Vedat Muriç, 10 Ebri Makoli, 1-1, 20 Mason Greenwood, 2-1. Şimdi Ebri Makoli. Ebri Makoli sol kanatta. Anzuana'ya döndü geriye. Anzuana bekledi. Anzuana, ondan Diogo Gonçalves. Top ceza sahasına girdi, çıktı pası iyi değil, taç Fenerbahçe'nin. Dakika 22. Atak yönüne göre sağ kanattan Fenerbahçe taç atışını kullanacak. Kendi yarı sahasının ortalarından şimdi Semedo yerde kalıyor. Vedat Muriç oyun durdu. Vedat Muriç yerde kalmıştı. Ona yapılan hareket faul. Oyun yeniden başladı. Nathan Ake kendi yarı sahasının son metrelerinden sol kanada Kerem'e doğru topu gönderdi. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Şimdi Nathan Ake. Devamında Skriniar. Muleka'nın baskısı. Sağ kanatta Semedo. Semedo'nun pası. Ardından Anzuan araya girdi. Fenerbahçe yarı sahasının ortalarında gördü Jackson Muleka'yı. Muleka çekti soluna. Muleka uzaklardan şut deniyor. Çok rahat. Kaleci Ederson rahat bir şekilde kontrolü sağladı. Ederson eliyle şimdi gördü Semedo'yu. Nelson Semedo 1-2 metre topu taşıdı. Yanında Kante var. Şimdi topu hemen solundaki Kante'ye bıraktı. Kendi sahasının tam ortasında. N'Golo Kante, ondan Archie Brown. Şimdi sol kanatta topu alan isim oluyor Archie Brown. Archie Brown'dan Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu içeri kat etmek istedi. Kerem Aktürkoğlu düştü kalktı. Ceza sahasına sokuldu. Şık bir çalım denedi. Ardından kontrolü kaybediyor. Deniz topu uzaklaştırdı. Muleka kendi sahasının ortalarında topla buluştu. Ondan şimdi Adil. Adil'in pası Uğurcan. Uğurcan'dan Amzuan'a top kaybı. Semedo. Konyaspor yarı sahası. Semedo. Çekti sahana. Semedo. Orta denemesi. Sıyrıldı rakibinden. Sol ayağıyla ortasını yaptı. Vedat Muriç'ten önce Avaziyem ve Vedat Muriç'in Avaziyem'e faul yaptığını belirtiyor. Atilla Karaoğlan. Oyun duruyor. Serbest vuruşu kaleci Deniz kullanacak. Penaltı noktası üzerine topu bıraktı geldi. Serbest vuruşu kullandı Deniz. Ondan pas. Avaziyem devamında Melih. Melih top kaybı çıkamadı Konyaspor. Kerem Aktürkoğlu şık bir pas Asensio'ya. Ondan yine Kerem'e. Kerem şimdi sol ayağı ortasını yaptı. Vedat indirdi. Greenwood ıskalıyor vuramıyor. Çok iyi bir pozisyondu. Etkili geldi Fenerbahçe. Kante atak tazeliyor Fenerbahçe. Sol kanatta Kerem. Kerem bekledi. Kerem. Genduzi. Ondan Nathan Ake. Genduzi. Şimdi Archie Brown. Sol çizgide Archie Brown. Konyaspor yarı sahasının ortaları. Biraz daha geriye Nathan Ake'ye. Ake'den Milan Skriniar. Skriniar bıraktı topu merkezde şu an Greenwood. Greenwood'dan Asensio hem içe geliyor hem de kanatta izliyoruz. Mason Greenwood'u, Genduzi, ondan Asensio sol kanat. Asensio orta geçmedi. Ardından Uğurcan ve sonrasında Deniz. Ama top yine Fenerbahçe'de yarı sahasından çıkamadı Konyaspor. Kante, Kante'nin pası iyi değil. Top Deniz Türüç'te. Deniz uzun mesafeli pas. Muleka hareketlendi. Muleka topu oyun alanında tuttu sağ kanatta. Fenerbahçe yarı sahasının ilk metrelerine geldi. Sıyrıldı. Şimdi iyi bir pas. Etkili geldi Konyaspor. Ceza sahası dışı. Şut sonuç yok. İyi bir şut gelmiyor. Diogo Gonçalves'ten. Diogo Gonçalves kaleyi bulamıyor. Portekizli. Onun şutu. Top dışarıda. Vedat Muriç tek top. Greenwood. Vedat Muriç. Atilla Karaoğlan oyunu durduruyor. Serbest vuruş kullanılacak. Fenerbahçe yarı sahasının ilk metreleri. Topun başında Deniz Türüç, sol kanat. Maçta 27. dakika. Topu aldı şimdi Melih Deniz'den. Fenerbahçe yarı sahasının ortaları. Döndü sağ kanada Adil'e. Adil iyi bir orta. Gelmiyor ondan. Top dışarıda. Out. Kale vuruşu kullanılacak. Vedat Muriç. İkinci dönemindeki ilk golü dedik. Son golünü Fenerbahçe formasıyla son golünü 27 Haziran 2020'de Yeni Malatya Spor'a atmıştı. Yaklaşık 6 yıl sonra Fenerbahçe formasıyla gol sevinci yaşadı. Archie Brown topu oyun alanında tutamıyor. Taç Fenerbahçe'nin. Düzeltiyorum. Tüm Osan Konyaspor'un atak yönü sağ kanat. Uğurcan taç atışını kullanacak. Uğurcan yazılı baktı arkadaşlarına. Şimdi Muleka yaklaştı ona. Muleka kendi sahasının son metreleri. Bıraktı topu Deniz'e. Deniz Türüç. Kerem araya girdi. Topu Fenerbahçe'ye kazandırdı. Kerem Aktürkoğlu. Skriniar Greenwood

Greenwood sıyrıldı rakibinden. Archie Brown, ondan Kerem Aktürkoğlu pas yapıyor. Konyaspor yarı sahasında Fenerbahçe, Genduzi orta yuvarlaktaki Şikrinyar'a. Milan Şikrinyar top halin onda. 1-2 metre ilerledi şimdi. Milan Şikrinyar savunma arkasına, Kerem'e pas denemesi, kademede Uğurcan. Sonrası da Deniz Türüç. Bir kez daha Uğurcan. Uğurcan Deniz'le anlaşamadı. Archie Brown topu kazandı. Archie Brown orta geçmiyor, korner. Topu ceza sahasına göndermek istedi ama ayak koydu Uğurcan ve bir köşe vuruşu kazanıyor Fenerbahçe. Atak yönü sol kanat. 3 gol var karşılaşmada. Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Topu çeyrek daireye bıraktı Asensio. Asensio kalabalık içerisi. Asensio geldi, köşe vuruşunu kullandı. Kafa üstten dışarıya Vedat Muriç. Yüksek toplarda çok etkili bir isim Vedat Muriç. Lyon maçında da 2 kafa vuruşu vardı biliyorsunuz. Hatırlayacaksınız. Birinde top dışarı çıkmıştı, diğerinde kaleci kontrolü sağlamıştı. Şimdi Deniz ileri gönderdi arkadaşlarını. Kale vuruşunu kullanıyor Deniz. Milan Şikrinyar omzuyla vurdu, müdahaleyi yaptı. Genduzi orta yuvarlakta topu aldı. Hemen sol kanada Kerem'e. Kerem Konyaspor yarı sahasının ortaları. Kerem sıyrılmak istedi, Uğurcan'dan olmadı. Uğurcan Genduzi'ye bir çalım. Uğurcan orta yuvarlığa kadar geldi. Hemen sonuna döndü Gonsalves'e. Gonsalves'ten Anzuana. Anzuana'dan sol çizgideki Colli. Şimdi Muleka, Melih, Anzuana. Boşluk arıyor tüm Osan Konyaspor. Melih İbrahimoğlu savunmasına Adil'e, Adil'den Avaziyem, kaleci Deniz Ertaş. Deniz, ondan Melih, şimdi Avaziyem, göğüs kontrol. Avaziyem Kerem'e rağmen pasını vermeyi başardı. Kendi yarı sahasının son metreleri Deniz Türüç, ondan Avaziyem, topu aldı Melih. Melih oyunun yönünü değiştiriyor. Sol kanatta Anzuana. Anzuana, onu sağ bekte izliyorduk. Bugün sol bekte Anzuana. Şimdi pası Melih. Melih'ten Uğurcan. Uğurcan'dan Avaziyem, Nijeryalı stoper. Bıraktı topu Adil'e. Adil kendi sahasının son metrelerine geldi, geri döndü. Şimdi Colli, Colli'den Melih. Bir süredir top Konyaspor'da. Uğurcan yerden pas. Nathan Ake kapattı orayı ama top Deniz'de. Deniz Türüç kendi sahasının son metrelerine Uğurcan'a. Ondan Avaziyem, Deniz, Uğurcan, bir üçgen var. Orada pas trafiği kontrolü sağlayan Melih. Melih kendi sahasının ortaları. Şimdi sağ kanada Deniz'de. Deniz Türüç. Deniz uzun oynadı savunma arkasına, nefis bir top. Gonsalves'in kontrolü değil. Kaleci Ederson eliyle hemen Archie Brown'u görüyor. Archie Brown sol kanatta topu aldı. Archie Brown, ardından Kerem Aktürkoğlu. Kerem'den de Nathan Ake. Nathan Ake, Milan Şikrinyar. Şikrinyar. Ederson penaltı noktası üzerinde. Lyon maçında bu sezon ilk kez forma giymişti ve bu sezon ligde de ilk kez formayı sırtına geçiriyor. Kaleci Mert'in bir sakatlığı var. Kerem sol kanatta, ondan Genduzi. Genduzi derin oynadı, Asensio ile oynadı. Asensio orta geçmiyor. Avaziyem. Şimdi Deniz Türüç, pası iyi değil. Top Fenerbahçe'de sol kanat. Archie Brown, Konyaspor yarı sahasının ortaları. Genduzi taç çizgisinin hemen yanında. Pası Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu. Kerem yerden Greenwood. Ceza sahası dışı Greenwood. İyi pas sol çapraza. Asensio gol! Asensio! Dar açı, iyi vuruş. Fark 2'ye çıkıyor. Kadıköy'ün matadoru bu sezonki ilk golünü atıyor. Marco Asensio.

0: assist Mason Greenwood. Gol Marco Asensio. İspanyol oyuncu bu sezonki ilk golünü attı.
1: 10 numara Marco.
0: Harika pas. Greenwood'dan Asensio sol çapraz düzgün vuruş. Top ağlarla buluştu. Santra yapıldı. Fenerbahçe 3, Tümosan Konyaspor 1. Şimdi Kerem. Top kaybı. Tümosan Konyaspor'dan Zuana sol kanatta kontrolü sağladı. Uğurcan. Yerde kaldı Uğurcan. Yapılan hareket faul. 33'te geldi Asensio'nun golü. Greenwood bir gol bir asist. Uğurcan kendi sahasının ortalarında serbest vuruşu kullandı. Topu aldı şimdi Ake. İyi çıktı. Konyaspor yarı sahasının ilk metrelerine kadar geldi. Sağ kanada döndü Greenwood'a. Mason Greenwood. Onu pası. Topla buluştu. Orada Nathan Ake kapattı önünü. Adil. Yerden pas. Gonçalves'e Diogo Gonçalves. Şimdi sağ kanattaki Uğurcan'ı görüyor. Uğurcan merkeze oynadı. Orada Tot var. Kendi sahasının son metrelerine geldi Tot. Sağ kanada pas Deniz'e. Deniz Türüç. Taç çizgisinin hemen yanı. Deniz Genduzi ile mücadelesi. Tot'la oynadı. Tot top kaybı. Genduzi. Merkeze Kante'ye. Kante'den savunmasına Skriniar. Şimdi Nathan Ake. Archie Brown. Greenwood. Kendi sahasının son metrelerinde şu an ve merkezde top aldı Mason Greenwood. Sık sık içeri geliyor. En büyük özelliklerinden biri Greenwood'un Nathan Ake. Ondan Vedat Muriç. Bir kez daha Nathan Ake. Ake bekledi.

Top havalandırdı Greenwood'a doğru. Anzuana kafayı vurdu. Avaziyem. Kaleci Deniz. Yine Avaziyem. Kendi yarı sahasında Avaziyem. Pası sağ kanattaki Deniz'e. Deniz'den Muleka. Muleka'dan Gonsalves. Ayak koydu Kante, ardından Akeni pası Kerem'e. Sol kanatta Kerem. Şimdi Asensio. Asensio'dan Vedat Muriç. Vedat Muriç derin top gönderdi. Kayarak müdahale kademede Uğurcan. Önemli bir müdahale. Uğurcan'dan o pasın Kerem'e geçmesine izin vermedi Uğurcan. Adil. Melih. Deniz. Orta yuvarlakta Avaziyem. Ondan Adil. Adil. Şimdi pas. Gonsalves sol çizgideki Koli. Topla buluştu. Merkeze. Orta yuvarla Avaziyem'e pas. Oyunun yönü değişti. Sağ kanatta şimdi Deniz Türüç. Fenerbahçe yarı sahasının ortalarından döndü. Kendi yarı sahasının son metrelerine Avaziyem'e. Avaziyem'den Melih. Sağ ayağın dışıyla güzel bir pas gönderdi Adil'e. Adil kendi yarı sahasından çıktı. Fenerbahçe yarı sahasına girdi. Sol kanada pasını aktardı. Orada Ebrim Akoli topla buluştu. Koli. Şimdi Melih. Melih ceza sahasını havalandırdı. Topu top göğsüyle indirdi. Muleka'dan önce Şikrinyar. Devamında Archie Brown. Önemli müdahale geldi Şikrinyar'dan. Sağ kanat taç atışı kullanılacak. Taç Konyaspor'un Fenerbahçe yarı sahasının ortalarından kullanılacak. Bu taç atışı Uğurcan. Uğurcan bekledi. Ondan Deniz. Deniz. Uğurcan. Uğurcan araya giriyor. Genduzi topu rakibine çarptırıyor. Out. Dakika 39. Fenerbahçe 3, Tümosan Konyaspor 1. İlk yarıda tam 4 gol. Gollü, keyifli bir mücadele sevgili Radyo 1 dinleyicileri. Sol kanatta Archie Brown. Ön alan baskısı izledik ve top Konyaspor'a geçiyor. Şimdi Melih. Melih İbrahimoğlu'ndan ceza sahasına Muleka, ardından Şikrinyar. Şikrinyar topu kaybetti. Deniz Türüç sağ kanat. Deniz yerde kaldı. Deniz serbest vuruş. Şikrinyar'ın Deniz'e faul yaptığını belirtti Atilla Karaoğlan. Taç çizgisinin hemen yanından kullanılacak. Serbest vuruş.

Deniz topun başında. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oyuncu içeride. Deniz yaptı ortasını, kafa üstten dışarıya. Hem Adil hem Tot ceza sahası içinde yer almışlardı. Şimdi görev bölgelerine dönüyorlar. Ederson. Nathan Ake uzun oynuyor. Vedat Muriç hareketlendi. Vedat Muriç. Bir top kaybı. Avaziyem. En sola pas. Orada Koli. Anzuana. Fenerbahçe sahasının ortaları. Anzuana. Ortası Şikrinyar. Adil indirdi. Melih. Dakika 41. Sağ kanatta Deniz Türüç topla buluştu. Deniz 1-2 metre ilerledi. Deniz Türüç önü kapandı. Orada Archie Brown önünü kapattı onun. Topla buluşan şimdi Deniz'in pasıyla Uğurcan. Fenerbahçe sahasında top çeviriyor Konyaspor takımı. Deniz Türüç. Deniz geriye Avaziyem'e. Avaziyem. Vedat Muriç araya girmek istedi. Yine Avaziyem. Şimdi Asensio'nun

baskısı adil. Gonçalves, Anzuana, Colli tek pasta başarı yok. Semedo, Semedo'dan Mason Greenwood. Konya Spor yarı sahasında girer girmez yerden bıraktı topu Asensio'ya. Asensio'dan Guendouzi, Matteo Guendouzi, ondan Kerem Aktürkoğlu. Kerem, şimdi Marco Asensio, derin oynadı, Kerem'le oynadı, Kerem içeride, Kerem sıyrıldı, Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu'yla dördüncü gol yaklaştı Fenerbahçe. Asensio yönetti ata. Onun pası, Kerem sonuç yok. Bu sezonki ilk golüne çok yaklaştı Kerem Aktürkoğlu.

0: Topu aldı kendi sahasının ortalarında. Anzuan'a pasını verdi. Şimdi sağ kanatta Deniz Türüç. Fenerbahçe sahasının ilk metreleri. Bir Verkaç'a girdi Deniz, ardından Archie Brown. Anzuana ile Verkaç'a girmişti. Archie Brown kapattı, müdahaleyi yaptı. Top dışarıda, taç. Taç atışı kullanılacak. Atak yönü sağ kanat. Taç atışını Uğurcan kullandı. Savunmada Uğurcan, Adil, Avaziyem. Şimdi tek top Top'tan Muleka'ya, ceza sahası ön çizgisi. Muleka içeri girdi. Muleka top hızlı. Muleka out. Jackson Muleka topu taşımak istiyor. Top dışarıda. Kale vuruşu kullanıldı Ederson. Ederson. Şikrinyar. Milan Şikrinyar 2-3 metre ilerledi. Sağ kanada Semedo'ya pas. Nelson Semedo. Top dışarıda. Taç Konyaspor'un hemen taç atışı kullanıldı. Dakika 44 sevgili Radyo 1 dinleyicileri. Şimdi savunmada Adil. Adil bekledi. En geriye dönüyor Deniz'e. Kaleci Deniz. Ondan merkeze Todd. Kendi sahasının ortalarından sağ kanada oynadı. Sağ kanatta Avaziyem, pası Uğurcan. Uğurcan Verkaç'a girdi. Deniz Türüç'te. Bu Verkaç başarılı. Uğurcan pas geçmiyor. N'Golo Kante çünkü kapattı orayı. Kante'den Asensio. Bu ikili paslaştı. Asensio ayak koydu Deniz. Ondan Muleka. Muleka sonuna çekti. Şimdi pas Collier. Brima Collier. Collier'in şutu. Nelson Semedo'ya çarpan top dışarıda ve korner. Atak yönü sol kanat. Köşe vuruşu kullanılacak. Dakika 45. Köşe vuruşunu Diogo Gonçalves kullanacak. Gonçalves. Ceza sahası içinde 5 arkadaşı var. Paslaşarak kullanıldı köşe vuruşu. Deniz Türüç kavisli orta gönderdi. Avaziyem top dışarıda. Avaziyem, onun kafa vuruşu top üstten dışarı çıkıyor. İlk yarı en az 3 dakika daha oynanacak sevgili futbol severler. Ve 45 artı 1'deyiz. 45 artı 1'e girdik. Kaleci Ederson. Kale vuruşunu kullandı Ederson. Adil yükseldi. Vedat Muriç'ten önce kafayı vurdu. Ardından sakatlık yaşıyor Adil. Bir problem yaşadı Adil. Atilla Karaoğlan şu an Adil'in yanında. Adil Demirbağ takım kaptanı. Adı İstanbul'un büyükleriyle de anılmıştı. Atak yönü sağ kanat Semedo. Taç atışını kullanacak Semedo. Bekledi arkadaşlarını, şimdi taç atışını kullandı. Asensio'dan yine ona. Semedo içeride. Semedo sol ayak vuruş. Kaleci Deniz. Kontrolü sağladı Deniz. Eliyle sol kanada. Orada Koli var. Yine Kante dokundu. Şimdi Kerem. Kerem rakip yaralının ortaları. Pası Asensio. Genduzi. Asensio. Araya girdi. Brima Koli bir anda hızlandı topu. Fenerbahçe yarı sahasına taşıdı. Şikrinyar. Topu kazanıyor. Alkışı alıyor. Devamında pası Kante. 45 artı 2. Archie Brown sol kanada Greenwood'a. Şu an sol kanatta Kerem'le kanat değiştirdi Greenwood. Kerem sağda, Mason Greenwood solda. sevgili futbol severler. 45 artı 3'teyiz. İlk yarıda son duraklama dakikasının içerisindeyiz. Konyaspor yarı sahasının ortaları Vedat Muriç döndü savunmasına. Skriniar'a, Skriniar'dan topu alan Nathan Ake. Nathan Ake bekledi Ake. Ondan Greenwood, Mason Greenwood, Vedat Muriç. Vedat Muriç'ten pas. Topu alan Archie Brown. Genduzi, yine sol kanatta Archie Brown. Archie Brown, Mason Greenwood. Şimdi Kante'den tek top, iyi paslaşmalar. Vedat Muriç yerde, Vedat Muriç serbest vuruş. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazanıyor Fenerbahçe. Konyasporlu oyuncuların itirazı. Atilla Karaoğlan elini cebine götürüyor. Yoğun itirazlar. Sarı kart adil. 45 artı 4'e girdik ve adil sarı kart gördü. Tehlikeli bir nokta. Kaleyi direkt cepheden gören bir nokta. Deniz Türüç de kart görüyor. Arka arkaya kartlar. İki kartla itirazdan çıktı. Sevgili futbol severler. Serbest vuruş kullanılacak. Asensio ve Kerem Aktürkoğlu topun başındaki isimler. Barajdaki oyuncuları uyarıyor Atilla Karaoğlan. Kalabalık bir baraj. Asensio ve Kerem. Asensio ve Kerem topun başındalar. Kaleyi cepheden gören bir nokta. Barajdaki oyuncuları uyarıyor Atilla Karaoğlan. Çok kalabalık bir baraj. Bakalım kim vuracak topa? Kerem mi? Asensio mu? Kerem geliyor. Kerem, kaleci Deniz. Korner. Kerem'in vuruşunda gole izin vermiyor kaleci Deniz Ertaş. Atak yönüne göre sol kanattan köşe vuruşu kullanılacak. Asensio topun başına geçti. Marco Asensio geldi, köşe vuruşunu kullandı. Ön direkte müdahale Muleka. Greenwood. Şimdi Deniz. Deniz Türüç topu aldı. Sağ kanatta ilerlemek istedi. Top dışarıda. Ve karşılaşma hakemi Atilla Karaoğlan ilk yarı bitti diyor. Sevgili futbol severler, Fenerbahçe 3, Tümosan Konyaspor 1. İlk yarı sonucu Vedat Muriç, Ebri Makoli 1-1, Greenwood 2-1 ve Marco Asensio 3-1. İkinci yarıda yeniden sizlerle birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima.

0: Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
1: Ya.
0: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Çay makinesi deyince vatan.

0: sıcak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 18-31 Ağustos tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 5000 lira, seçili premium notebooklarda 3500 lira, seçili notebooklarda 2000 lira indirim Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'liye bağlan hayata.
10: Reklamlar.
11: TRT Radyo 1.
10: Reklam.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.

0: Reklamlar.
1: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: 20-26 Ağustos tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde Viva Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancımnet, SigortamNet.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi.

0: Futbol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
4: Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
6: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
7: Reklamlar.
8: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
9: Kadıköy'de yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili futbol severler. Birazdan ikinci yarı başlayacak. İlk yarıda 4 gol vardı. 3-1'lik üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe 3, Tümosan Konya Spor 1, ikinci yarı başlamak üzere.

0: Kere Muleka topun başına geçti. Kontroller yapılıyor. Son hazırlıklar ikinci yarı için. Atilla Karaoğlan düdüğünü çaldı. Kadıköy'de ikinci 45 dakika başladı. Top dışarıda, taç. Taç atışı kullanılacak. Semedo bıraktı şimdi topu. Anzuana sol kanattan taç atışını kullandı. Topu alan Avaziyem. Kendi ceza sahasına. Adil. En sağa döndü Avaziyem. Avaziyem 1-2 metre ilerledi. Kendi yarı sahasının ortalarına geldi. Avaziyem. Şimdi en sola uzun mesafeli pas. Orada Koli var. Ebrima Koli Gambiyalı topu aldı. Semedo'nun üzerine gitti. Ceza sahasına sokuldu. Orta denedi Semedo. Top dışarıda, korner. Top dışarıda, korner. Köşe vuruşu kullanılacak. Atak yönü sol kanat. Sevgili dinleyiciler, 1-2-3-4-5-6 oyuncu içeride Konyaspor'dan. Ceza yayında da Koli bekliyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Asensio'dan seken top kaleci Ederson'dan tek yumruk. Ebrima Koli takipte topu. Koli. En geride kaleci Deniz. Deniz topu aldı. Adil. Avaziyem, Adil. Tot. Kaleci Deniz yine. Şimdi ceza sahası dışına çıkar çıkmaz pasını verdi Melih'e. Melih'ten Avaziyem. Kendi yarı sahasının ilk metrelerinde pas yapıyor Konyaspor takımı. Avaziyem'den Deniz. Deniz yerden oynadı. Melih İbrahimoğlu. Genduzi'nin baskısı. Melih yerde kaldı. Hakeme baktı. Oyun durdu. Faul. Çabuk başlama düşüncesi. Genduzi'den seken top. Atilla Karaoğlan düdüğünü çalıyor. Oyunu durduruyor. Maçın hakemi. Şimdi kaleci Deniz. Deniz'den pas. Avaziyem kendi sahasının ortaları. Ondan sağ kanada Uğurcan'a. Uğurcan'dan Deniz Türüç. Avaziyem. Hemen solunda Adil. Yaklaşın dedi Adil. Kendi yarı sahasında bir süredir pas yapıyor Konyaspor. Şimdi Vedat Muriç'in baskısı geldi. Kaleci Deniz'e döndü. Orada Avaziyem. Ardından bir pas denemesi. Anzuana ve tekrar Avaziyem. Kazanmak üzereydi topu Genduzi. Vedat Muriç'le birlikte baskıya gelen isim. Kaleci Deniz. Ceza yayında Deniz. Hemen soluna döndü Adil'e. Adil. Ebrima Koli topu gönderdiği noktada Şikrinyar, onun pası, Vedat Muriç, tek pas geldi, Mason Greenwood, gol! Baskı sonuç verdi, çıkamadı Konyaspor. Ardından kazanılan top Şikrinyar, devamında Vedat Muriç, tek top Greenwood'a. Mason Greenwood ceza sahası için sol çapraz yerden vuruş ve 4-1. Fenerbahçe taraftarı coşkulu, Fenerbahçe taraftarı mutlu. Mason Greenwood yıldızlaşıyor. 2 gol 1 asist. Kadıköy'de Greenwood Show.
1: Fenerbahçe'mizin 4. golü 49. dakika 11 numara. Mason!

içiliyona. Hafta sonu Konyaspor'a karşı gol sevinci yaşıyor. Kadıköy'de taraftarı sevince boğuyor Mason Greenwood. Ama Ziyem, oyun yeniden hareketlendi. Şimdi Jackson Muleka. Muleka'dan pas Fenerbahçe sahasının ortalarına. Skriniar kapatmak istiyor orayı. Gonsalves, yine Skriniar. Kerem yerde. Bir sakatlık yaşıyor Kerem. Attila Karaoğlan oyunu durdurdu. Serbest vuruş. Hemen Kerem'in yanına koştu. Attila Karaoğlan durumuna bakıyor. Şimdi sağlık görevlileri oyun alanına davet edildi. Kerem Aktürkoğlu başına darbe aldı ve bir anda hareketsiz kaldı yerde. Herkesi korkuttu. Sağlık görevlileri oyun alanında. Dileriz ciddi bir durum söz konusu değildir. Takım arkadaşları da Kerem'in başında şu an. Orada kısa süreli bir baygınlık geçirdi Kerem ve şu an hem Konyasporlu oyuncular hem Fenerbahçeli oyuncular çember içine aldılar Kerem'i, bir görüntü vermeme adına ve değişiklik işareti de yapıldı. Çok geçmiş olsun. Bir anda hareketsiz kaldı. Kafa kafaya bir çarpışma. Sevgili futbol severler. Tedavi görüyor Kerem. Sedye de geldi. Değişiklik işareti yapıyor kaptan Skriniar kenara. Orada herkesi korkuttu. Bir anda çember oluşturuldu. Oyuncular bir görüntü alınmaması adına, çünkü oyuncuların sonuçta aileleri var. Şimdi sedyeye alınıyor Kerem yavaş yavaş. Pür dikkat orayı izliyorum ben de. Bir reaksiyon vermesini bekliyorum. Sizleri de bilgilendireceğim. Sedye'ye taşındı şu an Kerem Aktürkoğlu. Sedye ile oyun dışına alınacak. Nene Fenerbahçe'de oyuna girecek. Takım arkadaşları başında, Konyasporlu oyuncular başında Sedye ile çıkıyor Kerem. Görebildiğim kadarıyla ambulansa götürülüyor. Kafa kafaya bir çarpışma yaşandı orada. Bir anda hareketsiz kaldı yerde Kerem. Sevgili futbol severler, şu an İsmail de saha içine girdi. Kerem'e bakıyor. Kerem'in durumuna. Sedye ile taşınıyor Kerem. Ambulansa götürülüyor. Çok geçmiş olsun Kerem Aktürkoğlu. Bilgi geldikçe de sizleri haberdar edeceğiz. En azından takım arkadaşlarının reaksiyonu biraz iyiydi. Ona güveniyorum. Durumunun iyi olduğunu düşünüyorum. Bu reaksiyonlardan dolayı, tabii saha içini göremediğimiz için çok uzaktan anlatıyoruz karşılaşmayı. Ama pozitif oldu.

olduğunu düşünüyorum. Evet, ambulansa götürülüyor fakat en azından takım arkadaşlarının reaksiyonu son bölümde sedye ile taşınırken iyiydi. Yani bir tepki vermiş olsa gerek. Şimdi Skriniar kendi yarı sahasının ortalarında. Guendouzi, Mason Greenwood, onun pası sol kanada. Dorgeles Nene. Nathan Ake. Greenwood, Ake. 49'da geldi Greenwood'un golü. 2 gol, 1 asistle oynuyor Mason Greenwood. Verkaç'a girdi Nene ile. Şimdi sekti top Nene. Son anda Uğurcan. Taç Fenerbahçe'nin atak yönü sol kanat. Guendouzi, Skriniar. Kendi sahasının son metrelerinde orta yuvarlakta sağ kanada döndü Semedo'ya. Semedo baktı arkadaşlarının ondan. Kendi yarı sahasının son metrelerinde Nathan Ake'ye, Ake topu Konyaspor yarı sahasına taşıdı. Nathan Ake en sola dönüyor. En solda Arch Brown, yerden hemen önündeki Nene'ye Dorgeles. Nene iki oyuncu karşısında bir kez daha şimdi Arch Brown, ondan Guendouzi, Guendouzi'den sol kanada çizgideki Nene'ye pas. Dorgeles Nene, Nene boşluk aradı. Döndü Guendouzi'ye. Guendouzi ortasını yaptı. Vedat Muriç'ten önce Avaziyem. Sol kanattan taç atışı kullanılacak. Guendouzi, Skriniar, Semedo, Nelson Semedo, Skriniar topu aldı. Nathan Ake, Archie Brown, Archie Brown gidemedi, devam edemedi Archie Brown. Kaleci Deniz topu uzaklaştırıyor. Jackson Muleka kendi sahasının ortalarında topu sakladı. Pasını verdi Gonsalves'e. Gonsalves sol kanada döndü. Orada Ebrima Koli. Koli ayağını dışıyla pas denedi. Milan Skriniar ama iyi kontrol gelmedi Skriniar'dan. Melih açtı oyunu. Tot. Macar oyuncu Tot. Ondan pas. Uğurcan. Fenerbahçe sahasının ortaları. Avaziyem. Adil. Anzuana. Ebrima Koli. Koli iyi pas gönderdi. Gonsalves. Gonsalves. Bir kez daha Koli. Şimdi Anzuana. Ceza sahası için oynama düşüncesi. Araya giren topu kazanan Guendouzi. Hızlı çıkıyor. Fenerbahçe orta yuvarlak. Guendouzi topu Konyaspor yarı sahasına taşıdı. Nene'nin gerisine gönderdi. Nene bu topa yetişti çizgide. Topu aldı Dorgeles Nene. Sol kanat Nene. Top dışarı çıkıyor. Sol kanattan taç atışı kullanıldı. Guendouzi, Asensio, Skriniar, Milan Skriniar, şimdi Mason Greenwood, Nathan Ake kendi sahasının son metrelerinde. Nathan Ake, Nathan Ake bekledi. Ondan pas Nene, Vedat Muriç, Ake, Dorgeles Nene Konyaspor yarı sahasının ilk metreleri. Verdi aldı topu orta yuvarlakta Dorgeles Nene. Şimdi Milan Skriniar. Skriniar'dan pas sağ kanada Semedo'ya. Birazdan iki değişiklik olacak. Tüm Osan Konyaspor'da. Asensio, Semedo, Nelson Semedo, İsmail Kartal oyuncularını alkışlıyor. Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğü var. Dakika 60. Guendouzi sol kanatta Archie Brown. Archie Brown orta şansı aradı. Archie Brown top dışarı çıkıyor. Out kararı geldi. İtirazı var Fenerbahçeli oyuncuların. Bu arada oyuncu değişikliği işareti. Konyaspor'da değişiklik.
Colley, Ebrim Akolli çıkıyor. Ve Gonsalves çıkıyor. Enis Bardi. Enis Bardi oyunda ve Yevtovic oyunda. İki isim oyuna giriyor. Tümosan Konyaspor'da iki değişiklik birden yapıldı. Teknik direktör İlhan Palut. Hemen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kafasını aldı. Darbenin ardından yerde hareketsiz kalmıştı. Sedye ile oyundan alındı. Ambulansa götürüldü. Kerem'in bilincinin yerinde olduğu bilgisi geldi. Sorulan sorulara yanıt verebildiği bilgisi geldi. Belirtmiştim, takım arkadaşlarının biraz rahatladığını gördüğümü söylemiştim. Vücut dillerinden bu çıkarımı yapmıştım, sizlerle paylaşmıştım. Ve gelen bilgi de bu yönde. Bilinci yerinde Kerem'in. Sorulan sorulara da yanıt verebildi. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim Kerem Aktürkoğlu'na. Sevgili futbol severler, Genduzi oyun durdu. Bir sakatlık var. Şimdi ayağa kalkıyor Muleka. Serbest vuruş kullanıldı. Avaziyem. Kendi yarı sahasından çıktı. Yevtovic. Fenerbahçe yarı sahasına girdi. Sol kanada pası. Anzuana. Anzuana. Ortası, kalesi, alsın. Kafa direğin dibinden. Top dışarıda. Hemen direğin yanından top dışarı çıkıyor. Yükseldi top, kafayı vurdu, sonuç alamadı. Fenerbahçe'de değişiklikler. İsmail Yüksek ve Levent oyuna girecek. Kante çıkıyor. Kante çıkıyor. Ve Archie Brown çıkıyor. İsmail, Levent ikilisi oyundalar. Sevgili futbol severler, iki değişiklik birden. İsmail Kartal'dan bir de zorunlu değişiklik vardı. Kerem yerini Nene'ye bırakmıştı 54. dakikada. Şimdi sol kanatta Nene, kendi yarı sahasının ortalarında bir top kaybı yaptı. Dorgeles Nene. Dorgeles Nene ayak koydu. İsmail, ondan Asensio. Orta yuvarlakta Asensio. Sağ kanada pası Greenwood'a. Mason Greenwood. Mason Greenwood. Asensio düşüncesi. Yevtovic araya giriyor. Marco Yevtovic araya girdi. Topu uzaklaştırdı. Enis Bardi çizgide. Sol kanatta gidemedi. Semedo izin vermedi. Pası Asensio. Uzak mesafe kaleye baktı. Asensio şutunu çekti. Avaziyem'den döndü top. Ardından Vedat Muriç takipte. Son anda Adil. Şimdi Semedo. Araya giren Bardi ve savunmada kaptan Adil. Adil kendi yarı sahasının ortalarına Deniz Türüç'e gönderdi topu. Deniz'den pas. Uğurcan, onun pası Melih. Melih İbrahimoğlu. Sağ kanada oynadı Deniz'e. Deniz Türüç Fenerbahçe yarı sahasının ortalarında sağ kanatta. Levent Mercan karşıladı kendisini. Deniz. Şimdi Melih İbrahimoğlu. Melih, onun pası top. Solunda hemen Anzuana var. Anzuana topla buluştu. Ceza sahasına girdi. Anzuana sıyrılmak istedi, olmadı. Top yine kendisinde. Anzuana, Meli. En solda Tot. Tot açtı oyunu. Yevtovic kaleyi cepheden gördü, uzak mesafe. Yevtovic, Ederson. Sonrasında Semedo. Semedo ayak koyuyor. Tot out. Kale vuruşu kullanılacak. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, kaleci Ederson, ondan Semedo. Greenwood, Semedo. En geride Ederson var. Bekletmeden uzun oynadı Ederson.
Şimdi kendi yarı sahasının ortalarında indirdi topu Asensio. Gördü Levent.

gitti. Levent'in önünde Nene. Dorgeles Nene top kaybı yaptı. Melih sağ kanada. Uğurcan. Bir kez daha Melih. Ondan Avaziyem. Fenerbahçe'nin sahasının ilk metreleri. Melih. Solda kendisini gösterdi Enis Bardi. Topu aldı Bardi. Enis Bardi sağına çekti. Şimdi pası Melih'e. Melih'ten Adil. Tüm hatlarıyla Fenerbahçe yarı sahasında şu an Tümosan Konyaspor. Enis Bardi. En soldan Zuana. Anzuana. Yerden Tota Tot. Tot. Yevtoviç. Muleka boşluk arıyor Konyaspor. Yevtoviç. Lukaku kulübeye çağrıldı Kadıköy'de. Tribünler hareketlendi. Şimdi Anzuana sol kanat. Anzuana. Anzuana'nın şutu Ederson korner. Köşeden çıkardı Ederson. Bir duran top şansı elde ediyor Tümosan Konyaspor. Atak yönü sol kanat. Köşe vuruşu kullanılacak. Şimdi Bardi ortası. Semedo'dan döndü top. Deniz Türüç pasını verdi. Anzuana doldurdu ceza sahasına. Muleka ardından Gendouzi topu uzaklaştırdı. Şimdi Melih. Fenerbahçe'nin sahasının ortaları. Melih. Ondan Bardi. Enis Bardi. Çekti sağına topu. Bir de sol yaptı Bardi. Kontrolü kaybetti. Araya giren Nene. Pası iyi değil Nene'nin. Dorgeles Nene ardından ayak koydu. Şimdi Semedo şık bir çalım. Kendi sahasının ortalarına Vedat Muriç'e pas. Vedat Muriç. Seken top dışarıda. Taç Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de Lukaku oyuna girecek. Oğuz Aydın da oyuna dahil olacak. Semedo. Vedat Muriç. Bir kez daha Semedo. Semedo hatalı bir pas. Deniz Türüç onun da pası iyi değil. Topu aldı İsmail. İsmail'den şimdi sol kanada Levent'e. Levent Mercan dripling halinde. Levent topu taşıdı. Levent Mercan hemen soluna Greenwood'a. Greenwood ceza sahasında pası Levent'e. Levent son anda müdahale korner. Köşe vuruşu kazanıyor Fenerbahçe. Değişiklik. Asensio bugün golünü attı. Oyundan çıkıyor. Oğuz oyunda. Ve Vedat Muriç. O da bugün gol sevinci yaşadı. Lukaku oyunda Fenerbahçe'de. Lukaku ve Oğuz giren isimler. Atak yönü sol kanat, köşe vuruşu kullanılacak. Gendouzi paslaşarak kullanıldı. Greenwood, Mason Greenwood, onun pası. Oğuz kaleye baktı. Oğuz, sonuç yok. Kaleci Deniz Ertaş döndü sol kanadan Zuana'ya. Dakika 69. 4-1'lik üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Şimdi Yevtoviç baskısı var ön alanda sarı lacivertlerin. Uğurcan ondan Deniz Türüç kendi sahasının ortalarında. Deniz Yevtoviç topu aldı Muleka. Muleka önü kapandı İsmail. Avaziyem, Avaziyem Oğuz topu kazandı. Levent'e kazandırdı. Levent'ten yine Oğuz. Oğuz'dan pas. Dorgeles Nene. Nene. Oğuz. İsmail Konyaspor yarı sahasının ortası. İsmail yüksek. Skriniar savunma döndü. Tek top ceza sahasına Lukaku'ya. Lukaku döndü şutunu çekti. Top savunmadan döndü. Melih. Melih. Uğurcan. Sağ kanada Deniz'e. Deniz. Şimdi Melih. Yevtoviç yine baskısı var Fenerbahçeli oyuncuların. Araya girdi.

Semedo, top dışarıda. Taç, taç atışı kullanıldı sol kanattan. Adil Anzuana, Yevtovic, Yevtovic, kaleci Deniz, sol kanadı yine Anzuana'ya, şimdi Adil. Bir sakatlık yaşıyor Melih. İsmail orada üzerine düştü, özür diliyor İsmail Melih'ten. Ayağa kalktı şimdi Melih. Top Yevtovic'te, kendi yarı sahasının ortalarında. 14 şutu var Fenerbahçe'nin, 8 isabet buldu sarı lacivertler. Adil, ondan Avaziyem. Avaziyem, kaleci Deniz, bir kez daha Avaziyem, ayağının altından kaçırdı Avaziyem. Sonrasında baskı geldi, Oğuz topu kazandı. Oğuz pasını vermek istiyor, ceza sahası dışında hiçbir arkadaşı yok. Top Melih'te, kendi yarı sahasının ortalarında. Melih, ondan Tot. Tot şimdi soluna döndü. Anzuana topu aldı. Anzuana top bindirdi, destek verdi. Anzuana'dan Tot'a. Tot ayak koyan Şikrinyar ve taç. Taç atışını Anzuana kullanacak. Enis Bardil oynadı. Adil topla buluştu. Adil birazdan Konya Spor'da değişiklikler olacak. Enis Destan ve Kramer, iki isim oyuna girecek. Tot uzak mesafe, şimdi pası ceza sahasına. Enis Bardi, Enis Bardi kaleci Ederson. Hata sürüyor Konya Spor'un. Bekletmeden Yevtovic'in ortası. Sol kanatta topla buluştu. Şimdi Anzuana, onun ortası çok rahat. Kaleci Ederson eliyle hemen. Oğuz düşüncesi, Oğuz bu topa yetişemiyor. Oğuz değişiklikler. Kramer oyunda. Muleka çıkıyor. Kramer oyunda, Tot çıkıyor bir de. Raymond Tot. Enis Destan oyunda. Masuaku da girecek. 3 değişiklik birden. Arthur, Masuaku, Uğurcan çıktı. Anzuana sol bekten sağ beke geçti. Sevgili futbol severler, Masuaku sol bekte. Topu aldı Greenwood. Greenwood'dan pas sol kanat, ceza sahası içi. Adil araya girdi. Adil Melih'in pası şimdi Enis Destan. Yevtovic topla buluştu, soluna döndü Adil'e. Adil, ondan Arthur Masuaku. Fenerbahçe yarı sahası, Enis Bardi, araya giren Şikrinyar. Topla buluştu Greenwood, merkezde Greenwood, Mason Greenwood, Dorgeles Nene. Nene bekledi, Nene şimdi Greenwood. Mason Greenwood sol kanada. Oğuz, Oğuz'dan hemen arkasındaki Levent. Levent'ten orta yuvarla Nathan Ake'ye. Ake'den pas Semedo. Semedo'dan kaleci Ederson. Ederson şimdi Semedo. Bekledi kendi yarı sahasının ortalarında Semedo. Luka Kupas istemişti, o kısa oynadı, Genduzi ile oynadı. Bir kez daha Semedo. Nelson Semedo.

Kaleci Ederson rahat bir şekilde önde götürüyor maçı. Fenerbahçe Greenwood, onun topuna müdahale var. Nathan Ake onun kontrolünde, top dışarıda, out. 5 değişiklik hakkını kullandı. Tümosan Konyaspor aynı şekilde. Fenerbahçe'de 5 değişiklik hakkını kullandı. Maçta son 15 dakika sevgili Radyo 1 dinleyicileri. Lukaku topla buluşamıyor. Sağ kanatta Kramer, Deniz Türüç. Şimdi Adil kendi yarı sahasının son metrelerinde. Adil, Jevtović. Jevtović. Topla buluştu Avaziyem. Konyaspor atakta Enis Destan'ın pası. Ceza sahasına Kramer'e. Kramer kaleci Ederson gole izin vermiyor. Atak sürecek Nathan Ake. Topun kaleye gitmesine izin vermedi o da. Antuana serbest vuruş. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazanıyor. Tümosan Konyaspor sevgili futbol severler. Hafif sağ çapraz, ceza sahası ön çizgisinin 1 metre dışı sevgili futbol severler. Tehlikeli bir nokta, serbest vuruş kullanacak Tümosan Konyaspor. Bakalım nasıl kullanılacak bu serbest vuruş. Deniz Türüç orada. Topun başında Deniz, Enis Bardi de orada. Barajın arkasında yerde Dorge Lesnene var. Fenerbahçe'de Deniz geliyor. Deniz Türüç, kaleci Ederson nefis çıkardı. Çok iyi kurtarış Ederson'dan. Az önce de karşı karşıya pozisyonda, çapraz pozisyonda Kramer'e gol izni vermemişti. İyi bir maç çıkarıyor Ederson. Sol kanat Masuaku'nun ortası. Seken top dışarıda. Taç. Şimdi Enis Bardi. Sol kanat. Ondan Masuaku. Bekletmeden etkili orta. Kramer out. Kafayı vurdu Kramer. Topu dışarı gönderdi Kramer. Biliyorsunuz kafaya alınan darbelerde bir sakatlık olursa ve değişiklik olursa bu sebepten dolayı iki takıma birer oyuncu değişikliği hakkı daha tanınıyor. İki ekip de beşer değişiklik yaptı şu ana kadar. Fenerbahçe şimdi kalabalık geliyor. Greenwood da geliyor. Mason Greenwood ceza sahası içi. Greenwood top dışarıda, korner. Petri'ye yaklaştı Mason Greenwood. Konyaspor'da birazdan değişiklik olacak. Ryan Bania. Avaziyem. Ryan Bania değişikliği. Bu 6. değişiklik sebebini az önce açıkladım. Kerem kafasına almış olduğu darbeden dolayı oyundan çıkmak zorunda kaldı ve iki takıma birer değişiklik hakkı tanındı. Şimdi orta geldi. Ön direk Şikrinyar. Top dışarıda, out. Kaleci Deniz hemen oyunu başlattı. Adil. Adil'den Ryan Bania.

Bir kez daha Adin. Fenerbahçe taraftarının desteği var. Dakika 80. Adin. Kendi yarı sahasının son metrelerinde Deniz Türüç. Şimdi Kramer. Sol kanatta Masuaku, ondan Melih. En sağ pas. Topu kaybediyor Anzuan'a. Fenerbahçe sol kanattan Oğuz da geliyor. Oğuz Aydın. Oğuz. Genduzi bıraktı. Levent. Levent Mercan. Kendi sahasının ortalarına döndü Ake'ye. Ake'den İsmail. İsmail'in pası Milan Škriniar. Milan Škriniar'dan Nathan Ake. Škriniar bir kez daha. Kendi yarı sahasında pas yapıyor. Fenerbahçeli oyuncular. En geride Ederson. Levent. Genduzi. Tek top Oğuz. Romelu Lukaku. Lukaku'dan pas. İsmail sıyrıldı. İsmail şimdi Lukaku'ya. Lukaku ceza sahası içi sekti top. Son anda müdahale geliyor. Yevtoviç girdi araya. Melih. İsmail'den kurtardı topu Melih İbrahimoğlu. Melih pası Enis Bardi. Ondan sağ kanada Deniz'e. Deniz Türüç. Deniz topu soluna çekti Deniz. Levent gitmesine izin vermedi. Devamında yine Deniz pası Bardi, ortası Kramer, top yandan dışarıda. Kramer'in kafa vuruşunda top dışarı çıkıyor. Out. Oyun alanında iki top var. Diğerinin dışarı gönderilmesini istedi Atilla Karaoğlan. Şimdi kale vuruşu kullanılacak. 82. dakikadan çıktık. 83. dakikaya girdik. Nathan Ake, Oğuz. Oğuz kendi topuna hareketlendi. Oğuz. Ryan Bania. Yevtoviç kendi yarı sahasını. Son metreleri pası Deniz'e. Deniz topu havalandırdı. Fenerbahçe yarı sahasının ilk metrelerine Enis Destan yükseldi. Bayrak havada offside. Nathan Ake. Nathan Ake. Ondan savunmadaki partneri Škriniar. Kendi yarı sahasının ortaları sağ kanat. Şimdi Semedo. Dorgeles nereye bıraktı? Greenwood. Greenwood'dan Lukaku'ya pas. Lukaku adil araya girdi taç. Sağ kanattan kullanılacak. Taç atışı. Konya Spor yarı sahasının ortaları. Taç atışını kullandı Nene Semedo. Ondan Mason Greenwood. Konya Spor yarı sahasının ortası Greenwood. Topu taşıdı. Pası Lukaku'ya. Lukaku çekti sonuna. Şutu. Seken top dışarıda. Korner. Romelu Lukaku. Köşe vuruşu kazanıyor Fenerbahçe. Sol kanat. Genduzi oraya gitti. Şimdi Oğuz da orada. Topun başında Oğuz. Oğuz baktı içeriye. Kısa oynadı. Genduzi ile oynadı. Matteo Genduzi. Levent. Levent Mercan. Yaptı ortasını. Kafa vuruşu Ake'den. Kaleci Deniz Ake'nin faul yaptığını belirtti. Atilla Karaoğlan. Deniz. Pası Ryan Bania. Kaleci Deniz kendi sahasının ortalarına gönderdi. Fenerbahçe'de birazdan Bartu Elmaz oyuna girecek. Sol kanatta Enis Bardi. Bardi. Kramer'le paslaştı. Masuaku. Kramer. Kramer'in ortası kale sahasında Ederson. Topun kontrolünü sağladı Ederson. Şimdi yerden bıraktı Ake'ye. Nathan Ake. Ake. Greenwood kontrol. Mason Greenwood merkezde topu aldı. Sol kanadı istediği gibi dönemedi. Bartu oyuna girecek.

Fenerbahçe'de günün yıldızı iki gol attı, bir de asist yaptı. Alkışlarla oyundan çıkıyor. Mason Greenwood, Bartu oyunda. Greenwood sesleri Kadıköy'de. Topu aldı Ryan Bania. Ryan Bania. Şimdi Yevtoviç. Adil. Topla buluştu. Bardi, Enis Bardi. Adil kendi yarı sahasının son metreleri. Dakika 86. Sevgili futbol severler. Deniz kendi yarı sahasına. Yevtoviç en geriye, kaleci Deniz'e pas. Topu aldı savunmada Adil. Sol kanada Masuaku'ya döndü. Masuaku, ondan Melih kendi yarı sahasının son metrelerinde karşıladı. Semedo kendisini savunmasına, kaptanın Adil'e dönüyor. Adil. Şimdi Yevtoviç. Yevtoviç sağ kanada Deniz'e. Deniz Türüç, ondan Enis Destan. Fenerbahçe yarı sahasının ilk metreleri. Enis top kaybı, araya girdi İsmail. İsmail yüksek. İsmail pasını verdi. Orada Bartu. Şimdi Lukaku topu sakladı. Bir kez daha Bartu. İsmail'i paslaşmalar. İsmail gördü Genduzi'yi. Genduzi Lukaku'yu hareketlendirdi. Lukaku ceza sahasında. Lukaku çaprazda. Romelu Lukaku, kaleci Deniz. Yaptı. Topun sahibi oldu Deniz. Baskı var. Fenerbahçeli oyunculardan Bartu, Melih. Melih bıraktı. Yevtoviç. Yevtoviç. Ondan topu aldı Adil. Adil. Şimdi Şikrinyar. Kramer'in faul yaptığını belirtti. Atilla Karaoğlan. Karar faul. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, son bölümdeyiz. Dakika 88. Kaleci Ederson arkadaşlarını yönlendiriyor. Ederson. Uzun oynadı Ederson. Lukaku sektirdi kafayla. Nene takipte. Top dışarıda. Top dışarı çıkıyor. Adil. Ryan Bania. Ceza sahası içinde. Ryan Bania. Deniz. Kaleci Deniz topu dışarı attı. Taç Fenerbahçe'nin. Taç Fenerbahçe'nin. Levent Mercan. Şimdi yerden pas. Lukaku tek top. İsmail. İsmail kaleye baktı. Vurmadı İsmail. Soluna çekti. Sol kanada Levent'e pası. Levent Mercan. Levent. Ondan Genduzi. Genduzi ortasını yaptı. Lukaku'yu aşan top dışarıda. Lukaku'yu düşündü Genduzi. Top dışarıda. Dakika 90. Kaleci Deniz Ertaş. İleri gidin dedi arkadaşlarına. Uzun top Deniz'den. Kramer yükseldi. Düdüğü var hakemin.

0: Müsabakanın sonuna en az 4 dakika ilave edilmiştir.
1: En az 4 dakika işareti. Sevgili futbol severler. Enis Bardi Fenerbahçe yarı sahasının ortasında, topun başında. Şimdi serbest vuruşu kullandı. Arka direkten Eytin Ake kafayı vurdu. Devamında Levent Mercan topu uzaklaştırıyor. Anzuana. Kaleci Deniz. Taç atışı kullanılacak. Semedo. Semedo. Dorgeles Nene. Şikrinyar. Pasını verdi Ederson'a. Ondan Nathan Ake. İsmail. Dorgeles Nene. İyi bir pas gönderemedi Semedo'ya. Top dışarıda. Taç atışı kullanıldı sol kanattan. Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğü var. Enis Destan. Enis gidemedi. Bartu. Kendi yarı sahasının ilk metrelerinde. Bartu. Şimdi güzel bir pas İsmail'e. Baskı vardı çünkü o baskıyı kırdı. Tek pasla Bartu. Hızlı çıkmak istiyor Fenerbahçe. Levent Mercan. Levent. Aradan oynama düşüncesi kademeden. Anzuana. Anzuana araya giriyor. Anzuana pası kendi yarı sahasının son metrelerini Enis Bardi'ye. Enis Bardi. Topu aldı. Bir kez daha Anzuana ile oynadı şimdi. 90 artı 2'deyiz. En az 4 dakika işareti gelmişti. Sol kanat Masuaku. Arthur Masuaku. Melih İbrahimoğlu. Melih. Yerden pas Lukaku'ya doğru. Lukaku'dan önce araya girdi. Hamleyi yaptı Anzuana. Kaleci Deniz. 90 artı 3. Dorgeles Nene'nin baskısı. Şimdi top Lukaku'ya geldi. Lukaku, Dorgeles Nene ceza sahasında. Nene, iki oyuncu vardı karşısında. Korner. Köşe vuruşu kazanıyor. Fenerbahçe atak yönü sağ kanat. Paslaşarak kullanıldı köşe vuruşu. Guendouzi. Ondan Semedo. En sağda Nene. Dorgeles Nene pası Semedo. Şimdi ceza sahası içi Bartu. Kaleci Deniz. Bartu şutunu çekti. Top Deniz'de kaldı. 90 artı 3'ten çıktık. 90 artı 4'e girdik. Sevgili futbol severler. Haftayı galibiyetle kapatıyor. Fenerbahçe Lyon maçı öncesi moral buluyor. Deniz Türüç merkezde önünü açtı pası ceza sahasına Kramer'e. Kramer top direkten döndü. Deniz ve gol. 4-2. 90 artı 4. Deniz Türüç 4-2. Kramer.
0: Tüm Aslan Konya Spor takımının golü 9 numara Deniz Türüç.
1: Onun şık vuruşu. Ederson uzandı. Küçük bir müdahale devamında top direkten döndü. Ardından Deniz Türüç kafayla tamamladı, golü attı. 90 artı 4. Maçın son saniyelerinde Deniz'in golü geldi. Santra yapıldı. Ve maç bitiyor sevgili futbol severler. Fenerbahçe Tümosan Konyaspor'u 4-2 mağlup ediyor. İkinci haftada sahadan galibiyetle ayrılıyor. Tümosan Konyaspor ikinci haftada da sahadan puansız ayrılıyor. 7. dakika Vedat Muriç 1-0. 11 Koli 1-1. Ardından kazanılan penaltı dakika 20 Greenwood vurdu, kaleci Deniz çıktı.

0: çıkardı. Kendi topunu tamamladı. Greenwood 2-1. 33 Asensio 3-1. 49 Greenwood kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı. 4-1. Ve 90+4 son sözü Deniz Türüç söyledi ve kazanan Fenerbahçe. Ben Özkan Öztürk, maçın anlatımında mikrofondaydım. Sevgili teknik yönetmen arkadaşım Tamer Yılmaz bu yayının sizlere ulaşmasını sağladı. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle, mutlu akşamlar, hoşça kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona

0: TRT Haber Merkezi sundu. Futbol Saati.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Yazan Selçuk Şahin, yöneten Ejder Akışık, yapımcı İsmet Keten, efektör Kani Akın. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, Altan Ali İpin, Neslihan Adviye Öztürk, Harun Okan Şenozan, Keriman Ümit Sergen, Cevdet Selçuk Özdoğan, Doktor Alptekin Ertürk, Kahya Bülent Türkmen.
1: Alayoğulları Çiftliği'nin sahibi Rona Hanım, oğlu Altan ve gelini Nursel'le zor günler geçirmektedir. Çiftliğin biriken borçlarının ödenme zamanı gelmiştir. Yeni evlendiği karısını benimseyemeyen Altan ise çiftlik işleriyle ilgilenmediği gibi komşu çiftliği satın alan Cevdet Bey'in kızı Neslihan'a aşık olmuştur. Neslihan'ın kardeşi Harun da ayrıldığı nişanlısı Çiğdem tarafından rahatsız edilmektedir. O sıralarda Cevdet Bey'in dargın oldukları için yıllardır görmediği kardeşi Edip Bey yerleşmek amacıyla kasabaya gelir. Ekonomik durumunu düzeltmek için çiftliğin bir bölümünü satışa çıkaran Rona Hanım, karşısında alıcı olarak Edip Bey'i görünce öfkeye kapılır, çiftliği ona satmayacağını söyler. Annesiyle Edip Bey'in birbirini tanıdığını anlayan Altan, şaşkınlık içindedir. Edip Bey'in Altan'ın gerçek babası olduğunu oğlundan saklayan Rona Hanım, bu sırrı Altan'a söylememesi şartıyla araziyi ona satmaya razı olur. Öte yandan Cevdet Bey'in çiftliğinde kabus dolu günler başlamıştır.

0: Ahırlarımız. Ahırlarımız yandı Keriman. Baksana simsiyah duman bulutundan başka bir şey kalmadı. Atların hepsi dışarı çıkarıldı mı?
1: Aman tanrım Cevdet, bir şeyler yapma olursun.
0: Artık çok geç. Yangının eve sıçramadığına dua edelim.
1: İyi ki çocuklar evde yok.
2: Yangını söndürdük beyim. Ama her şey yandı.
1: Yangın nasıl çıktı?
2: Biz gece geç vakit bahçede oturuyorduk. Birden ahırların bulunduğu taraftan alevler yükseldi. Hepimiz oraya doğru koştuk.
0: Yabancı birini gördünüz mü?
2: Görmedik beyim. Alevler birden yükselince hepimiz çok korktuk. Size çok masraf çıktı beyim. Ahır diye bir şey kalmadı. Neyse ki hayvanları dışarı çıkartıp kurtardık. Bu kadarına da şükür.
0: Sağ ol Kahya. Şimdi gidip dinlen biraz.
1: Benim aklıma gelen senin de aklına geliyor mu Cevdet?
0: Ha? Geliyor gelmesine de Çiğdem'in bunu yapacağına inanamıyorum.
1: Çiğdem geçen gün telefon etmiş.
0: Biliyorum. Şov zamanı demiş. Tehdit etmiş Harun'u.
1: Ah ah, bir şeyler düşün Cevdet. Bu çılgın kız ailemizi mahvedecek.
0: Dur bakalım, hemen karar verme. Belki de elektrik kontağından çıkmıştır.
1: Harun gelsin, onunla konuşacağım.
0: Çocukları telaşlandırma.
1: Bu kızın böylesine Harun'a düşman olmasına akıl erdiremiyorum. Oysa birbirlerini ne kadar seviyorlardı.
0: Keriman, bırak artık bunları. Ahırlar yanmış. Neredeyse canımızdan oluyorduk. Yarın olsun bir şeyler yapmaya çalışırım. Hadi sen eve git.
3: Baba neler oluyor?
0: Heh, geldiniz mi? Ahırlarımız yandı çocuklar.
4: Allah'ım, aman Allah'ım. Kimseye bir şey oldu mu?
0: Hayır, çok şükür olmadı. Hayvanları da kurtardık.
3: Demek şov zamanı dediği buydu. Çiğdem'i öldüreceğim baba.
0: Dur bakalım. Sen de annen gibi başlama. Genç bir kadının gece yarısı gelip ahırları ateşe vereceğini düşünmek biraz saçma geliyor bana.
5: Ben Çiğdem'in yaptığından eminim baba.
0: Bu işi bana bırakın çocuklar. Şimdi gidip yatalım. Yarın kasabaya inip bu işi araştıracağım.

0: oluyor Neslihan?
1: Anne, anne, anne babam. Babamın otomobili uçuruma yuvarlanmış anne. Durumu çok ağırmış. İzmir Devlet Hastanesi'ne kaldırmışlar.
0: Ay, aman tanrım. Şimdi ne yapacağız? Oh.

0: Cevdet Bey'in durumu çok ağır Keriman Hanım. Beyin travması geçiriyor. Hemen ameliyat aldık. Şimdi yoğun bakımda.
1: Lütfen kurtarın onu
0: Elimizden
1: doktor.
0: geleni yapıyoruz. Merak etmeyin.
2: Babam ölürse buna dayanamam.
3: Biraz sakinleşir misiniz lütfen? Doktorlar elinden geleni yapıyor.
1: Cevdet yıllardır otomobil kullanır. Nasıl böyle bir kaza yapabilir Harun?
3: Kasabaya inen birkaç kişi kazayı görmüş. Arkadan hızla gelen bir otomobil sıkıştırmış babamın otomobilini. Sanırım o da kaçmak isterken uçuruma yuvarlandı.
2: Çiğdem'in işi olmasın bu.
1: Önce yangın, sonra bu kaza.
3: Jandarma kazayı araştırıyor. Kazayı görenler otomobilin rengini, markasını bildirmişler. Ama plakayı alamamışlar. Söylediklerine göre otomobili genç bir adam kullanıyormuş.
2: Desene, Çiğdem'le ilgisi yok.
3: Adamın yanında genç bir kadın varmış. Umarım Çiğdem değildir. Eğer bunu yapan Çiğdem'se, yemin ederim onu doğduğuna pişman edeceğim.
1: Doktor geliyor.
3: Babam nasıl doktor?
0: Çok üzgünüm. Elimizden geleni yaptık ama ne yazık ki Cevdet Bey'i kaybettik.

0: Babam öleli neredeyse 3 ay oluyor. Hala acısını unutamadım Altan.
1: Ben de babamı av kazasında kaybettiğim zaman aynı acıyı yaşadım. Aradan yıllar geçti ama hala onu unutamadım. Sana biraz moral olsun diye benimle gelmeni istedim.
0: Teşekkür ederim Altan. Sen iyi bir dostsun.
1: Çiğdem'den bir haber aldınız mı?
0: Hiçbir haber yok. Kaza gününden sonra bizi aramadı. Babamı çok severdi. Olayı duymuş olmalı. Bu nedenle babamın ölümüne onun sebep olduğunu düşünüyorum.
1: Seven bir insan bunu nasıl yapabilir Neslihan?
0: Babam o gün Harun'un otomobilini kullanıyordu. Eğer bu kazayı Çiğdem planladıysa Harun'un otomobilini görünce onun kullandığını sanıp bu kazayı yapmış olabilir.
1: İnanılmaz bir öfke duyuyordu demek.
0: Psikolojik sorunları vardı ama yine de ben bazı gerçekleri bilmediğimize inanıyorum. Yoksa nişanlısından ayrılan pek çok kişi var. Harun bizden bazı gerçekleri saklıyor.
1: Gerçekler bazen saklanıyor. Annemle de aynı sorunu yaşıyoruz.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Edip Bey senin amcan değil mi?
0: Evet amcam. Ama pek görüşmüyoruz. Babamla araları iyi değildi. Yıllar sonra ilk kez onu burada gördüm. Duyduğuma göre topraklarınızın bir kısmını satın almış.
1: Satmaya mecbur olduk. Biliyorsun bu yıl çok kurak bir mevsim yaşadık. Borçlar üst üste gelince de zor durumda kaldık. Edip Bey fena bir insana benzemiyor.
0: Babam onun sorumsuz biri olduğunu söylerdi. Onun yüzünden büyük maddi zarara uğramış. Anlayacağın amcam aileden dışlanmış. Genç yaşta evlendiğini, oğlu doğduktan 3 ay sonra da evini terk edip karısından ayrıldığını biliyoruz sadece.
1: Bir oğlu mu varmış?
0: Evet. Şimdi nerede olduğunu bile bilmiyordur. Amcam hiçbir şey umursamaz. Yaşam onun için 24 saattir. Babam onu tekrar karşısında görünce burayı terk edip İstanbul'a dönmeyi bile düşünmüştü.
1: Demek bir oğlu varmış.
0: Neden bu kadar şaşırdın?
1: Bazı gerçekleri bilsen sen de benim kadar şaşırırdın.
0: Neymiş o gerçekler?
1: Yıllar önce annem amcanla evleniyormuş.

0: Öyle mi?
1: Sonra amcan haber vermeden ortadan kaybolmuş.
0: Buna inanamıyorum. Neredeyse akraba olacakmışız.
1: Sonra yıllarca birbirlerini görmemişler. Yıllar sonra Edip Bey karşımıza çıktı ve o zaman annemin dinleyen öfkesini gördüm. Edip Bey'den nefret ediyor. Sanki eski günlerde yaşadığı mutsuzluğun bedelini ödetmeye kararlı gibi.
0: Bu anlattıklarına romanlarda rastlanır.
1: Benim de hayatım bir roman gibi.
0: Bunu yazmaya başlasam iyi olacak.
1: O zaman beni tanımalısın.
0: Buna başladın bile.
1: Mutsuz günlerde duyduğum en güzel söz.
0: Neden bu kadar mutsuzsun Nathan? Arazi satışından sonra başka bir sorunun kaldığını sanmıyorum.
1: İçimi kemiren kuşkudan bir türlü kurtulamıyorum. Evlilik hayatımda sorunlar var. Annemle de iyi geçinemediğimi söyleyebilirim.
0: Bunların altından kalkabilirsin.
1: Belki. Ama ya öbür sorunum ne olacak?
0: Nedir o?
1: Sen Neslihan. Seni sevdiğimi biliyorsun.
0: Bunu unutmanı söylemiştim.
1: Yok, seni unutamam. Neden beni reddediyorsun? Seninle mutlu olacağıma inanıyorum. Lütfen inan bana. Nursel'den ayrılmamın nedeni sen olmayacaksın.
0: Yapamam Altan. Mutluluğumu başkasının mutsuzluğu üzerine kurmak istemiyorum.
1: Ben Nursel'le yanlış bir evlilik yaptım. İkimiz de yaşadığımız bu beraberlikten memnun değiliz. Nasıl olsa ayrılacağız.
0: Benim için karından ayrılmanı istemem.
1: Senin için ayrılmıyorum. Mutsuz olduğum için ayrılıyorum.
0: Bunu yapmanı istemiyorum.
1: Belki bir gün bu yaşayamadığın, oysa yaşaman gereken şeyler için kendini sorgulayacaksın.
0: Neden karınla mutlu olmayı denemiyorsun?
1: Bunu denedim ama olmuyor. Sana aşık oldum Neslihan. Seni düşünmediğim bir an bile yok. Sen de beni sevebilirsin ama denemeye bile yanaşmıyorsun.
0: Benim duygusuz biri olduğumu mu düşünüyorsun?
1: Hayır, bunu demek istemedim. Kendini zorladığın için duygularını baskı altında tutabileceğini söylemek istedim.
0: Peki ailelerimiz ne diyecek?
1: Onlar bize yaşamlarının hesabını veriyor mu? Mutlu olmaya ikimizin de hakkı var. Gözlerimin içine bakarak konuş. Beni seviyor musun?
0: Davranışlarımdan belli olmuyor mu?
1: Tanrım, ne kadar mutluyum.
0: Bak lütfen acele etme. Seni sevmem, seninle beraber olmam anlamına geldi.
1: Yanılıyorsun. Sevmek beraber yaşamaktır, paylaşmaktır, birbirine güvenmektir.
0: Bunu biliyorum ama yapamam. Sahile yanaşıp tekneden indikten sonra ikimiz de kendi hayatlarımıza döneceğiz. Sen karının yanına, ben ailemin yanına.
1: Kurallar yüzünden. Sorumluluklarımızdan kurtulamadığımız için duygularımızı yok edip kendimize ihanet ediyoruz. Yıllar geçiyor Neslihan. 30 yaşına geldim. Kurallar ya da sorumluluklar geçmiş günleri geri getiremez. Ellerini ver.
0: Dönsek iyi olur. Fırtına çıkıyor.
1: Biraz sonra sakinleşir. Ellerini ver bana.
0: Bunu yapmamalıyız.
1: İkimiz de bunu istiyoruz. Kendinle savaşmayı bırak.
0: Ya mutsuz olursak?
1: O zaman beraberliğimizi anılara gömüp kendi hayatlarımıza döneriz.
0: Bu o kadar kolay değil. Birbirimizi gerçekten seviyorsak sonsuza dek ayrılmamalıyız.
1: Evet. Doğru olan da bu. Bunu istiyorsak başarabiliriz. Yıllardır acı içindeyken gülümsemekten, sevmeden seviyor görünmekten bıktım. Yaşamda durmadan oyun oynamak, sahte gülücüklerle dolu bir dünyada yaşamak.
0: Çok acı çekmişsin.
1: Seninle beraber olursam acı çekmeyeceğime inanıyorum. Beraber mutlu olmak istiyorum.
0: Sarıl bana.
1: Seni seviyorum. Sonsuza değin seveceğim.
0: Tanrım, inanamıyorum. Bu kadar değiştiğime inanamıyorum.
1: Sevgi her şeyin üstündedir Neslihan.
0: Karına benden söz edecek misin?
1: Nursel biliyor.
0: Bunu hiç istemez.
1: Seninle ilk tanıştığımız günden beri biliyor bunu.
0: Ya anne?
1: O da biliyor.
0: Tanrım, neler yapıyorum? Geri dönelim Altan.
1: Sahil çok uzakta kaldı. Şu ileride bir ada var. Orası sakindir. Fırtına geçince geri döneriz.
0: Bizi merak ederler.
1: Fırtına gittikçe şiddetleniyor. Adaya sığınmaktan başka çaremiz yok.

0: Başaramayacağız Altan. Dalgalar çok şiddetlendi.
1: Tamam, bana güven. Bak, ada ileride görünüyor. Selen direği kırılıyor. Kenara çekil.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sizleri en içten dileklerimizle sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Irak'tan yakın Türkmeneli programıyla bir kez daha karşınızdayız. Programı yapımcımız Zeynep Yıldırım hazırladı. Sunucunuz ben Burak Gerçek, Teknik Masa'da Sefa Ak'tan bugünkü yayında birlikte çalışıyoruz. Daimi konuğumuz araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı Sözcüsü Profesör Doktor Mahir Nakip hocamızla her zaman olduğu gibi engin bilgi birikimiyle bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bugün kıymetli hocamızla Irak Türkmen kültür ve geleneğinde önemli bir yere sahip olan hoyratları konuşacağız. Yayın esnasında bize ulaşmak isterseniz iki telefon numarası paylaşacağım sizlerle. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Irak'tan yakın Türkmeneli başlıyor. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizlerle birlikte bir yayını daha gerçekleştirmek elbette bizler için de bir gurur kaynağı.
1: Estağfurullah.
0: İsterseniz ilk olarak kelimenin kökeniyle başlayalım hocam. Hoyrat nedir?
1: Şimdi tabii kelime itibariyle hoyrat çok farklı şekillerde telaffuz edilmiş ve yazılmış. Tarih kitaplarında da hoyrat, horyat, hıyla yazılanlar var. Hoyrat, hoyrat şeklinde. Anadolu Türklerinde hoyrat kelimesi biraz böyle olumsuz bir anlam taşır. Fakat şeylere baktığımız zaman, kaynaklara baktığımız zaman öyle değil. Yani hoyrat biraz daha dışlanmış, istenmeyen bir pozisyonda olan kelimeleri, şeyler için, haller için kullanılan bir kelimedir. Doğrusu müzikal olarak hoyratlara baktığımız zaman ya da edebiyat olarak hoyratlara baktığımız zaman zaten bir çileyi, bir zorluğu, bir bir elemi, bir hüznü dile getirmek maksadıyla oluşturulmuş bir formdur.
0: Toplumun aynası gibi aslında baktığımızda.
1: Kesinlikle. Evet. Zaten halk müziğinin diğer müziklerden farkı da burada yatmıyor mu?
0: Doğru.
1: Yani halkı eğlencesini, mutluluğunu,
0: acılarını,
1: yasını, işte tarihi olaylarını tarihe mal etmek maksadıyla yakılan şeylerdir. Hoyratlar da onun çok önemli bir parçasıdır. Halk müziğimizde biz nasıl uzun havalarla kırık havaları birbirinden ayırıyorsak o uzun havaların içerisinde hoyratlar özellikle Urfa, Elazığ, Diyarbakır, Kerkük bu bölgelerin olması olmazıdır. Ama Kerkük için, tabi sadece Kerkük'te hoyrat yoktur, onun da hemen altını çizeyim. Hmm. Mesela Kerkük'ün uzantısı olan Tusurmatı'da da çok iyi hoyrat söyleyenler var. Erbil bir hoyrat kaynağıdır aynı zamanda. Altınköprü yine aynı şekilde. Bir tek Telafer'de çok fazla hoyrata rastlamıyoruz. O da zaten Anadolu'nun uzantısı şeklinde olduğu için orada daha ziyade Bektaşi kültürü hakimdir. Bektaşi kültürünün yaygın olduğu Irak coğrafyasında da hoyratlara çok fazla rastlamıyoruz. Hoyratlar daha ziyade şehir kültürünün ürünüdür. Hı hı. Bu Elazığ için de söz konusu, Urfa için de söz konusu.
0: Neden şehir kültürünün bir parçası hocam?
1: Çünkü müzikal tarafı ağırdır.
0: Hı.
1: Evet, yani içinde makam var. Bakın size şöyle bir hikaye anlatayım. Mesut Cemil Bey Bağdat Konservatuvarı'nda 3 sene hocalık yapmış. 50'li yılların ortalarında. Yani Irak'ta daha kraliyet zamanında. O yıllarda süresi bitiyor. Karayoluyla Cevdet Çağlay'la beraber Türkiye'ye dönüyorlar. Cevdet Çağlay'a diyor ki Mesut Cemil, Kerkük'te bir şehir var. O Kerkük'ten geçelim, o şehirden geçelim. Olur derler, geçerler. Ve bir otelde kalırlar. O tarihlerde araştırıyorlar.

0: araştırmacı yazar Ata Terzibaşı, işte malum hayatta Ata Terzibaşı'nı bulurlar. İşte derler ki biz buranın müzikal hayatıyla bir ilgilenmek istiyoruz. Biliyorsunuz Mesut Cemil hakikaten çok iyi bir müzikologtu. Tamburi Cemil Bey'in oğlu ve o da zaten klasik Türk müziğine de halk müziğini iyi aşılayabilen bir büyük sanatçı. Ata Terzibaşı da onları Mustafa Kalay isminde bir sanatkarın evine götürüyor. O gecede oteli var adamın, o otelde de bir meşk yapılacak, bir sohbet yapılacak. Oraya gidiyorlar ve orada hoyratlar icra ediliyor. Ata Terzibaşı Mesut Cemil'e açıklama yapıyor. İşte bu diyor Beşiridir Ras makamından çıkar, işte bu yetimidir bilmem ne makamından çıkar, böyle açıklıyor. Mesut Cemil Bey şunu söylüyor. Hocam diyor, siz bunu böyle diyorsunuz ama korkarım ki hoyratlar makamları oluşturmuştur. Yani makamlar hoyratlardan çıkmış olur. Bunun mantığı şudur. Bahattin Ögel de bunu biliyorsunuz, o ünlü bir tarihçidir, kültür tarihçisidir. O da güzel buna benzer fikirleri vardır. Kendisi de Elazığlıdır. Diyor ki klasik Türk müziğimizde makamlar bir köke dayanır. İşte o köklerin birisi de hoyratlardır. Hı hı. Çünkü yani orada bir makam seyri olmadan olmaz. Evet, başka boyutları da var. Bir meydan okuma boyutu var, bir elemleri dile getirme boyutu var, bir edebi boyutu var. Hoyratların bir atışma boyutu var. Fakat müzikal boyutu da bir edebi boyutu kadar önem kazanıyor. Dolayısıyla bu kelimeye çok şey yüklemek lazım. Hı hı. Elazığ, Urfa açısından belki herhangi bir siyasi yüklem yapmak doğru olmaz. Yok böyle bir şey. Ama Kerkük'te bir de ona bir fikir, bir ideoloji yükleme mecburiyeti doğmuş.
1: Çünkü yaşanmışlıklar var hocam orada.
0: Bir asır Burak Bey orada yalnızlık var. Bir asır orada çile çekmek var. Bir asır orada dilin dışlandığı veya milletin dışlandığı bir kültür var. Dolayısıyla Türkmenler adeta bütün dertlerini ve sıkıntılarını tabiri caizse hoyratlara şey etmişler, anlatmışlar. Dolayısıyla hoyrat adeta Irak'taki olan Türk'ün bir kimliği, bir avazı, bir sesi haline gelmiştir. O bakımdan biz her ne kadar radyolarımızda Kerkük türküleriyle hemhal olduysak da fakat hoyratlar bence Irak Türkmen kimliğini en güzel açıklayan müzikal ve edebi bir şeydir, bir sesleniştir.
1: Sayısız da örnek var, binlerce örnek var.
0: Bitmez tükenmez örnekler var. Bitmez tükenmez.
1: İçinde aşk var, umut var, kırgınlık, hüzün, inişler, var, tasavvuf var, felsefe var.
0: Felsefe var, tabii gayet nasihat var. Yani o kadar bol Ata Terzibaşı'nın Ötken Yayın Evi'nden yayınladığı Kerkük Hoyratlar ve Manileri kalınca bir kitap. O toplayabildiği ama bugün her an mesela Türkmeniyle televizyonunda, mesela Türkmaniye televizyonunda ya da herhangi bir yerde, bir düğünde ya da bir mevlütte millet ürettikçe üretiyor. Yani bugün hoyrat üretmeyen Türkmen yok desem yeridir. Yani belki bu üretme kelimesi de yetersiz olur. Yani günlük hayatlarında yaşıyor. Bir kadının genç bir oğlu öldüğü zaman durduğu yerde hoyrat üretir yapar. Mesela benim teyzemin oğlu genç yaşta vefat etti. Teyzem yürüdüğü yerde hoyrat söylerdi. Evet, o dörtlüleri dizerdi. O bakımdan hoyratlar özellikle Kerkük'te Türkmen'in günlük hayatının bir parçasıdır desek yanlış olmaz.
1: Çok güzel anlattınız. Yani aslında şöyle değil midir hocam? Kitap olsun, şarkı olsun, şiir olsun, adı her ne olursa olsun. Birazcık altını kazıdığınızda hep temelinde insanların yaşadığı o kimi zaman dramlar ve hüzünler vardır. Sizin de çok güzel tarif ettiğiniz gibi hoyratlarda bunun yansıması. Peki hoyratları makamsal açıdan sınıflandırmak mümkün mü diye sorsam bize neler söylersiniz?
0: Şimdi 90'lı yıllara kadar doğrusu bunu müzikal yönden inceleyen ya da araştıran ya da masaya yatıran pek olmadı. Bizim hoyratlarımızı Türkiye'nin radyolarından ilk dinleten rahmetli Abdülvahit Küzecioğlu oldu. Abdurrahman Kızılay rahmetli abimiz, o da tabii çok güzel örnekler sundu. Bilimsel olarak radyoda hoyratları inceleyip müzikal yönünü inceleyen Allah ömür versin Mehmet Özbek oldu. Mehmet Özbek abimiz de, o da çok büyük hizmetleri oldu. Ama yani işin Türk müziğinin nazariyatı açısından bunları ele almak acizane bana nasip oldu. Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu bir yarışmada 90'lı yılların başında 91'de veya 90'da açmıştı. 91'de sonuçlandı. Kerkük Türk Halk Müziği'nin Tasnif ve Tahlili diye bir kitap yayınladım. Arel nazariyatına göre bir sınıflandırma yaparsak, bu burada çok bariz bir şekilde sınıflandırma yapma imkanını bulabiliyoruz. Şimdi uzun havaları sınıflandırmak ayrı bir şeydir. Hoyratları sınıflandırmak ayrı bir şeydir. Biz bugün sadece hoyratların sınıflandırmasıyla meşgul olmaya çalışacağız. Şimdi hoyrat bir kere kayıtlı olduğunu bildiğimiz, ses olarak, melodik olarak kaydını bildiğimiz, özellikle rahmetli Ata Terzibaşı'nın kaydettiği 22'ye yakın ayrı ayrı hoyrat usulü vardır. Usul kelimesini de burada izah etmek lazım. Usulden kasıt müzikal yönden hoyrat demektir. Çünkü hoyratlar ritmik olmayan uzun havalardır. Türküler ritmiktir. Dolayısıyla onlar kırık havalardır. 22 tane vardır. Ama bu 22 tanenin hepsinin makamsal açıdan çok farklı sınıflandırmaları yapılabilir.
1: Örnek vermek gerekirse?
0: Evet, şöyle diyelim. Mesela Bayati makamı dediğimiz, bizim de Türk müziğinde evet. bildiğimiz Bayati makamı aslında Uşak makamının akrabasıdır. Uşak makamı kategorisine baktığımız zaman, daha doğrusu Bayati Çeşnili diyebileceğimiz makamlar açısından baktığımız zaman üç türlü hoyrat görebiliyoruz. Birincisi, bir kere yerinde karar kılan, yani dügah perdesinde karar kılan hoyratlar vardır. Bugün de dinleyeceğimiz yolcu hoyratı da onlardan bir tanesidir. Dermangaha hoyratı bunlardan bir tanesidir. İskenderi hoyratı, bunlar hepsi kayıtlarda mevcuttur. Bir de Abdurrahman Kızılay'ın bize tanıttığı, Mehmet Özbey'in başarıyla okuduğu ve hemen hemen Türkiye'de Kerkük türküsü okuyan herkesin icra ettiği mazan hoyratı dediğimiz bir mazan hoyratıdır. Onu da dinleyeceğiz. Bunlar hepsi yerinde karar kılan, yani dügah perdesinde karar, tamamen bir bayati makamının seyrini bize veren hoyratlardır. Bunlarda herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Yani makam seyrindeki olan tamamıyla şeyin, Hüseyin Saadet'in, Arel'in çizmiş olduğu, bugün de TRT'mizin üzerinde ısrarla durduğu sistemin ve uyguladığı klasik Türk müziğindeki sistemin şeyidir,
1: yansımasıdır.
0: Yerinde karar kılmayan bayati çeşnili şeyler de var, hoyratlar da var. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Şimdi halk müziğinde sanat müziği gibi değildir. Bazı esnek konular var. Halk şairidir, halk ozanıdır, müzisyendir. Canı başka yerde karar kılmak istemiştir. Hoyratın gelişi, türkünün icabı vesaire, belki de kültür bilgisizliği vesairesi. Mesela yine Türkiye radyolarında okunan Ömer Gele usulü mesela hoyratı bunlardan bir tanesidir. Çok önemli bir noktaya temas etmek lazım Burak Bey. Ömer Gele usulü aynı zamanda Irak makamlarına da girmiştir. Yani Araplar da Ömer Gele'yi okuyor. Ve bu da bayati çeşnilidir.
1: Bir etkileşim söz konusu.
0: Tabii. Yani Bağdat'a bile nüfuz etmiştir. İleride biraz sonra göreceğiz. Muhalif usulü de Bağdat müziğini etkilemiştir. O bakımdan bu bayati çeşnili, yine bugün dinleyeceğimiz yolcu usulü de onlardan bir tanesidir. Bol miktarda bayati usulünde, makamında şeylere rastlayabiliyoruz. Peki başka makamlarda şey yok mu? Hoyratlar yok mu? Var. Başka makamlarda da var elimizde. Bunların başında Tahir makamı geliyor. Tahir makamı yine Uşak grubuna dahildir. Fakat inici bir seyri vardır. O inici seyri içerisinde mesela bizim Urfa Divanı, ondan sonra Elazığ Divanı, Kerkük Divanı bu kategoridedir. Ama onun içerisinde okunan Kürdi makamını andıran Kürdo makam şeyi de, hoyratı da bunların içerisinde.
1: Bunların kullanımı açısından hocam, ne bileyim, bir öncelik, bir ağırlık ya da bir herhangi bir şey var mı?
0: Yok.
1: Hani şu daha çok kullanılıyor diyebileceğiz.
0: Tabii, bu saydıklarımızın çoğu sık sık kullanılır.
1: Sık sık kullanılır. Evet. Evet.
0: Yine sık güzel bir konuya temas ettiniz. Yine çok kullanılan makam şeylerin, usullerden birisi de muhaliftir. Abdülvahit Güzecioğlu muhalif şeyinin, hoyratının şahıdır. O en güzel okuyan odur. Urfa'da da bu makam vardır. Hatta buna eski nazariyat kitaplarında muhalifi Irak diye geçer. Muhalif adı üzerinde muhalefetten
1: geliyor. Tam onu soracaktım yani. O anlamı mı geliyor
0: aynen,
1: diye.
0: Aynen öyle. Kime muhalif? Segaha muhalif. İşte Hüzzam'a muhalif. Çünkü bu Hüzzam makamını gösterir. Nitekim Ata Terzibaşı'nın Mesut Cemil'e dediği makam da budur. Bu muhalif diyor şeyden çıkar, Hüzzam'dan çıkar. O da diyor ki korkarım ki Hüzzam muhaliften çıkmıştır diyor yani. O kadar esas köklü bir şeydir muhalif makamı veya hoyratı. Yine geçiyorum kısaca. Kesük usulü dediğimiz. Bunu da Mehmet Özbek, hani bu meşhur hepimizin ciğerini yakan bir tane bestesi var ya, yıktılar kalamızı, sürdüler balamızı, daha can boğazdayken kestiler salamızı diyor. Orada arada okuduğu şey, hoyrat, nöbatçı arkasından da bir kesüktür. Bu da yine muhalif makamını veya muhalif usulünün içerisindeki olan Hüzzam makamını andırmaktadır. Gelelim son makamdaki olan hoyratlarımıza. Yetimi ile Beşiri'dir. Beşiri buna rast makamıdır. Beşiri ile yetimi şeyde de Elazığ'da da ve Urfa'da da Beşiri usulü şeyle hoyratı vardır. Bu da çok oturaklı, ne bileyim yani birçok fasılların başında söylenebilen bir grubu dahildir. Çok kısa olarak anlatmaya çalıştım.
1: Çünkü çok da güzel anlattınız hocam.
0: Ama teknik biraz anlattım belki. Ama tabii bu işin teknik tarafını da bilmek lazım. Sadece zevk tarafıyla da ilgilenmek yetmez. Kültür her zaman kaydı gerektirir.
1: Doğru. Hocam bu güzel sohbeti isterseniz güzel bir türküyle taçlandıralım. Ama evet, öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bir hakkı teslim etmek açısından. Ben sizi bugün daha yeni tanıdım. Eyvallah. Ama hem yayın öncesinde hem de sohbet sırasında şunu net bir şekilde gözlemledim. Türkmen eline, geleneğine ve kültürüne yürekten büyük bir aşkla bağlısınız. O eyvallah, kadar belli ki. Allah sağlık ve uzun ömür versin. Biz sizi burada yine konuk etmeye devam edelim.
0: Sağ
1: evet sevgili dinleyiciler, şöyle başlıyor. O yana döndermeni, bu yana döndermeni. Sağ yanımda yaran var, sol yana döndermeni. Dinliyoruz.

bu yakadan o yakaya. Sevgilim, dün Topkapı'da durdum, Hasa'ya baktım. Göresim geldi seni, özleyiş öyle sardı, özlem öyle kuşattı, damla damla aktın, fitil fitil yaktım, baba gürgürü. Tan yeri ağarınca, pembeli gökte 3 günlük hilal, eşsiz taslağını çizdi, suyun yüzünde, gözümün bebeğinde. Çay boyuna indiğimde, bir ses çınladı kulaklarımda. İndiler çaya bunlar, bilmirem neye bunlar. Menim bu süt gevlime, vurdular maya bunlar. Cevap verdim içimden. Yolcu yol aldı gitti, kaldılar yaya bunlar. Kilimin 4 ucunu saldılar suya bunlar. Çayın ortasında taş köprüden kalma bir kemer kalıntısı. Derin bir yara yeri. Yine o ses, yine çınladı kulaklarımda. Yara yeri, sızıldar yara yeri. Kervan yol aldı gitti, yalvarram yara yeri.

0: Ötede koca değirmen taşı, sırt üstü yatıyordu Hasan'ın kenarında. Delik deşikti mermer, ne güzel demiş peder. Oyan yeri, seherden oyan yeri, 100 yıl sel gelse oymaz, bir gün gam oyan yeri. Bulanık akıntıya aldırmadan, o yakadan Korya'ya gittim. Cirit meydanına vardığımda, asfalt örtüyordu nal izini. Tenha buldum gavur bağını, sarhoş görmedim orada, kuş görmedim zeytin ağaçlarında. İmam Abbas mahallesinde beglere geçtim. Yaşlı bir kasap, işsiz oturuyordu dükkanında. Dalgın adama baktım. Kulaklarımda sesi çınladı. Kış geldi, iş kalmadı. Ağzımda diş kalmadı. Felek aldı eşimi, gam yoldaş kalmadı. İçimi çekerek yürüdüm, Şaturlu'dan geçtim. Kışla önünde bu yakaya döndüm. Akşamdı artık. Yeni damlardan geçtim çay mahallesine. Bir de çıktım çay boyuna, tırmandım Topkapı yokuşuna. Özleyiş daha sardı, özlem daha kuşattı. Daha özledim seni. Döndü Hasa'ya baktım, damla damla aktım, fitil fitil yaktım baba gürgürü.
1: Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık.
0: Bu şiiri çok değerli dostum Kayseri'de Süleyman Aydın'a hediye ediyorum Burak Bey, izin verirseniz.
1: Estağfurullah, ne demek hocam. Biz çok büyük bir gurur duyduk, mutlu olduk ve ben şunu gözlemledim. Hem türküyü dinlerken hem bu şiiri seslendirirken gönül telinizin titrediği o kadar belli ki. Yani sadece okumakla kalmıyorsunuz. Orayı yaşadığınız, o kültürü yaşamaya devam ettiğiniz çok aşikar.
0: Çok değerli bir şairimiz ve abimiz Salah Nevres bu şiiri yazmış. Kendisi şu anda Avusturya'da yaşıyor. Çok yaşlı, rahatsız. Fakat bizim öğretmenimizdi. Hakikaten serbest şiiri çok güzel yazan. Pek Kerkük şairler arasında serbest şiir yazar yok. Ama o büyük bir cesaret göstererek böyle serbest şiirler. Tabii hoyratları da onun içine işlemesi ayrı bir renk, ayrı bir tat katıyor şeylere, şiire, edebiyata. Bu da bir tarihe
1: not. Çok güzel. Evet. Bu arada sevgili yapımcımız Zeynep Yıldırım beni haklı olarak uyardı. Tabii hoyratlar tür tür var. Az önce dinlediğimiz yolcu hoyratıydı değil mi hocam?
0: Evet.
1: Yolcu hoyratıydı. Peki diğer uzun havaları nasıl sınıflandırabiliriz? Neler söylersiniz?
0: Şimdi şöyle Burak Bey, başta da söyledik zaten, uzun havalar çok başlı başına sınıflandırmaya muhtaç bir konudur.
1: Evet.
0: Türkiye'de bu konuda maalesef çok fazla ciddi çalışmalar yapılmadı. Konservatuvar mezunu veya orada doktorasını yapanlar arasında var tabii, onlara da baktım. Fakat Kerkük için yapıldığını pek görmedim açıkçası. Şimdi uzun hava dediğimiz zaman aklımıza sadece hoyratlar gelmesin. Türkiye'de de öyle değil mi? Yani hoyratlar belli bir uzun hava kategorilerinin kısmını oluşturur. Ama bir kerem havası, bir işte ne bileyim bir bozlaklar, bunlar ayrı birer kategoridir. Kerkük müziğine baktığımız zaman, halk müziğine baktığımız zaman 5 ayrı kategoride diğer uzun havaları görebiliriz. Bir kere gazel ve makam havaları vardır. Bu Azerbaycan'da da tecelli eder, kendini gösterir. Mugam dedikleri. Biraz daha geniş. Yani Bağdat'tan mı etkilenmiş, biz mi Bağdat'ı etkilenmişiz, onda çok emin değilim. Çünkü zaten böyle bir şey söz konusu değil. Bir zamanlar Bağdat'ta icra edilen kültürel faaliyetler Türk'ün kültürüdür. Fuzuli'nin yetiştiği bir şehir Türk olmaz mı yani? Fuzuli Bağdat'ta yetişmiştir. Onun için Bağdat'ta Safevi Türk kültürünü de görebilirsiniz. Osmanlı Türk kültürünü de görebilirsiniz. Hatta Safevilerden önce Selçuklu Türk kültürünü de görebilirsiniz. O bakımdan Bağdat'ta bu makam havalarının olması bizim için çok önemli bir kategori oluşturuyor. Karabağ havası diye bir hava var. O da Segah makamında daha çok icra edilir. Azerbaycan'da okunan Karabağ şikestesinden farklıdır. Ama isim benzerliği var. Fakat ortak bir yönü var. İkisi de Segah makamından çıkıyor. Dolayısıyla o bize bir mesaj veriyor galiba. Ama Karabağ şikestesi başlı başına bir uzun hava şeklidir.

0: biraz bizim divan havasına benzetmemiz mümkün olabilir. Evet, telaffuz etmişken divan havasından da bahsedelim.
1: Lütfen.
0: Divan havasını belki ayrı bir kategori olarak ele almak lazım. Elazığ'da da var, Urfa'da da var,

0: Fakat bu arada altını çizmemiz gereken bir husus daha var. Pek dile gelmez. Klasik Türk müziğimizde de divan var. Mesela Supi Ziya Özbekkan'ın besteleri vardır divan şeklinde. Peki divanı diğer formlardan farklı kılan nedir? Sözel kısmı ritmik değildir, kesiktir yani veya uzun hava şeklindedir ama müzikal kısmı şeydir, ritmiktir, usulü vardır. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Süpizya Özbekkan'ın bestelerinde de onu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla hani bu halk müziğini bizim klasik müzikten ayırmak isteyen bir zihniyet var ya Türkiye'de de. O zihniyete de önemli bir cevaptır bu benim nazarımda. O bakımdan ayrı bir şeydir. Kerkük'te olmayıp da Erbil'de mevcut olan Kerem havası var. Kerem havası da Türkiye'de de biraz yaygındır yani.
1: Nerelerde görüyoruz mesela hocam?
0: Yani Anadolu'nun birçok yerinde var. Ta Erzurum'a kadar uzanabilir. Bu Kerem ile Aslı'nın hikayesini anlatan bir uzun hava şeklidir. Çok basit melodilidir. Erbil'de çok yaygındır. Doğrusu Erbil Türkleriyle Kerkük Türklerinin bir kısmının benim tahminlerime göre Kıpçak kökenli olduklarıdır. Dolayısıyla Kerkük'te olmayıp da Erbil'de olması büyük bir ihtimalle Anadolu'dan Erbil'e geçtiğini bize çağrıştırıyor. Tabii ki Anadolu'da da hep var olup da her yerde olan ağıtlar, ninniler de onları da bir kategoride görmek mümkündür. Demek ki diğer havaları da bu şekilde sınıflandırırsak ama bunların hiçbirisi hoyratlar kadar toplumun içinde yer etmemiştir
1: Etmemiştir.
0: diyebiliriz. Hoyratlar hakikaten uzun havaların işte az önce söylediğim gibi şahıdır, tacıdır yani.
1: Evet. Aslına baktığımızda temelinde iki tane sac ayağı görüyoruz. Ya temelinde, kökeninde, ekseninde acı ve hüzün var ya da aşk var hocam.
0: Kesin evet.
1: Evet.
0: Evet. Bu aşk ister ilahi olsun ister insani
1: Kesinlikle hocam.
0: olsun. Evet. Ay, kesinlikle aşk vardır yani. Evet.
1: Yine bir türküyle devam edelim mi izninizle?
0: Olur. Hay hay.
1: Bu sefer atlamayalım. Bir Mazan hoyratı dinleyeceğiz. Şöyle bir girizgah yapalım. Kalk gideyim şıh bağına. Men çıtalım sen fistanın tezele.
0: Mesela.
1: Gözüm düştü eyvandaki gözele. Mehmet Özbek ve Abdurrahman Kızılay seslendiriyor, dinliyoruz.

0: Evet, güzel bir türküyü daha dinledik. Zaten hocam sizinle sohbet su gibi akıp gidiyor. Hani bize şöyle Zeynep bir iki saat daha verse herhalde biz burada şeye devam ederiz, konuşmaya devam ederiz. Zamanınızdan almayayım. Biraz da hoyratların bugünü ve yarınına bakalım ve yavaş yavaş da izin isteyelim.
1: Ah ah, bir yaraya tabii parmak bastık. Bunu da en sona bırakmanın da demek ki bir hikmeti var. Şimdi tabii dediğim gibi hasrette, hüzünde iken hoyratlar daha asil oluyor her nedense. Fakat serbest ortamlarda, hürriyetin olduğu yerde dejenere oluyor. Bugün işte az önce saydığım o 22 tane hoyratın maalesef yaşaya yaşaya 3-4 tanesi şu anda yaşıyor. Düğünlerde, işte ne bileyim, normal meclislerde hep onlar söylenip icra ediliyor. Herkes kendine göre bir hoyrat gibi bir şeyler mırıldanıyor. Bu daha çok Kerkük'te oluyor. Erbil'de hemen hemen çok az kalmış, birkaç yerde icra edilebiliyor. Ama radyo, televizyonlarda bol bol icralar var. İyi sanatçılar da yetişiyor. Fakat belli bir çizgide kalıyor, belli bir yerde kalıyor. Daha öteki tarafa geçmiyor. Daha geliştirilmiyor. Mesela ben şu örneği vermek isterim. Abdülvahit Küzecioğlu Yolçu Hoyratı'na mesela bir katma değer getirdi. Ama hiçbir folklorun kurallarının haricine çıkmadan uzunca bir beri destan halinde Yolçu Hoyratı'nı geliştirebildi.
0: Özüne sahip çıkarak.
1: Bozmadan, özüne sahip çıkarak, özünü bozmadan onu oraya getirebildi. Ve kimse bunu yadırgamadı. Bilakis ekol oldu, devam etti. Bunlar çok önemli şeylerdir. Yani bu genel olarak Türk müziği içinde geçerli olmakla beraber halk müziği kalıp, yani hiç aşılmaz kalıp değildir. Mehmet Özbey'in bestelerine bakıyorsunuz. Halk müziği kurallarına uygun bir şekilde geliştirilmiş ve ruhunu yansıtmıştır. Ve şeylerde de işte Kerkük hoyratları da öyledir. Yani bir beşiri hoyratının nasıl doğduğunu, bugüne kadar nasıl geldiğini çok iyi idrak etmeniz lazım. O bakımdan yani basite indirgememek gerekiyor. Yani evet, belki sanat değerini çok fazla geliştiremiyoruz. Onun üzerine bir katma değer getiremiyoruz. Mesela niye bir orkestranın sonun ortasında bir yerinde bir altın hüzme okunurken mesela içindeki okulan matarı hoyratının ne bileyim bir çok sesli bir şekilde ifade edilmesin ya da daha farklı bir formda ifade edilmesin. Yani biraz katma

0: değer getirmek lazım. Bakın Azerbaycanlılar mugam dediğimiz şeylere icra ettiklerinde hiçbir şekilde şey yapmadılar. Yani çizgiden çıkmadılar. Ama Üzeyir Hacıbeyov mesela operalarına çok rahatlıkla o mugamı da sokabildi. Tar eşliğinde orada parçalar da ilave edebildi. O bakımdan Azerbaycan müziği bizim için çok önemli bir kaynaktır. Türkmenler maalesef bugün 2003 yılından sonra serbestliği elde ettikleri halde dediğim gibi müziği hakkını vererek adabı içerisinde çok icra ettiklerini doğrusu sağlıklı görmüyorum. Yine TRT'miz sağ olsun yani bu şeyi sürdürüyor. Türkmen televizyonu büyük ölçüde ona riayet ediyor. Aynı çizgide kalmaya. Bir de Hoyrat'ta atışma var Burak Bey. Yani bu eski Türk geleneğidir. Kazakistan'da da aytıs dediğimiz atışma, Azerbaycan'da da aşk atışmaları var. Ve şeydir, yani o çok önemlidir. Edebiyatın gelişmesine, müziğin gelişmesine çok büyük büyük katkılar sağlar. Kerkük'te bu devam ediyor ama maalesef çirkinleşebiliyor. Yani küfre dönük kaçabiliyor, farklı farklı mecralara giriyor. O bakımdan maalesef biraz adabının haricine çıktığını da şahit olabiliyoruz. Benim temennim odur. Türkmen gençleri müzikle ilgilendikleri zaman bir Türkiye'den daha Türkiye'den önce de Azerbaycan'dan özellikle bu makam şeyi konusunda çok ciddi eğitim görerek hoyratlara bir yeni bir nefes, yeni bir soluk getirmelerini bekliyorum.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Zeynep yavaş yavaş toparlıyoruz herhalde. Araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı Sözcüsü, Profesör Doktor Mahir Nakip hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Her zaman olduğu gibi programımıza büyük bir güç ve zenginlik kattınız. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyiciler, program yapımcımız Zeynep Yıldırım, sunucunuz ben Burak Gerçek. Teknik Masada Sefa Ak'tan sizleri en içten dileklerimize selamlıyoruz. Bir sonraki Türkmeneli yolculuğumuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Diğer mektubumuzsa Çin'den, Long Dongfang'dan. Sayın Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, sizinle yazılı etkileşim içinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Genelde daha çok TRT İngilizce kanalını izliyorum ama Çince yayınlarınızın tam da Çin'deki dinleyicilere hitap ettiğini düşünüyorum. Yayınlarınız bende Türkiye'ye seyahat etme isteği uyandırdı diyebilirim. Çin'de Sonbahar Ortası Festivali yaklaşmakta. Tüm TSR Çince ailesini bu vesileyle kutluyorum. İş hayatınızın başarılı geçmesini dilerim. Bir gün Ankara'da sizlerle buluşmak dileğiyle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Atalarımız emek olmadan yemek olmaz demiş. Siz ya da eşiniz mutfakta yemek hazırlamak için uğraşır, tencereyi kaynatırsınız. Yaptığınız yemeği tabağıyla, çatalı bıçağıyla masaya koyarsınız. Diğer malzemelerle birlikte masanızı süsler ve birlikte yemeğe oturursunuz. Yemek bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkar. Evinizi temizlediğinizde de bir çalışma yapmış olursunuz. Çalışma, bir değer ortaya koyan iştir. İster evinizde, ister bir iş yerinde çalışın, günün sonunda mutlaka bir şeyler ortaya çıkar. Bir ressam, atölyesinde boyalarla, kalemlerle uğraşıp bir tabloyu bitiriyorsa, bir çalışma yapmış demektir. Bu anlamda, sanat değeri bulunan ürün için yapıt ya da çalışma denir. Bir çocuğun, bağlama öğrenmek için yaptığı tıngırdatma da okulda verilen bir ödevi yapması da çalışmadır aslında. Bazı aileler çocuğun evde ders çalışıp çalışmadığını sürekli takip eder. Devamlı olarak çalış, çalış, çalış derler. Bu şekilde yapılan uyarılarla çocuk gerçekten çalışır mı acaba? 100 yıl önce yayınlanan ve ülkemizin ilk musiki dergilerinden olan Darül Elhan mecmuasında çalgı eğitimi alan bir çocuk, çalışmada isteksizse ailelerin nasıl davranması gerektiğine ilişkin bir yazı var. Şöyle diyor: çocukta ceza ile sanat aşkı uyandırmaya çalışmak, üzücü olduğu kadar sonuçsuz ve anlamsızdır. Çalışmaya hevesi olmayan evladını döven ve bu suretle onu gözyaşları ve hıçkırıklar arasında çalgı çalmaya mecbur eden birçok ebeveyn gördük ki, bu hal çok acıdır. Bu tarzda yetişen çocuklardan çoğunun hayatını takip ettim. Bunların hepsi de sanat alanında değersiz birer şahsiyet halinde kaldı. Dolayısıyla çocukları dövmemeli fakat genelde tembel ise kendi haline de bırakmamalıdır. Diğer bir kısım çocuk vardır ki başka derslerde çalışkan oldukları halde musikiye karşı inatçı bir ilgisizlik gösterirler. Terbiye, fertlerin kabiliyetini ortaya çıkarabilmektir. Böyle çocukların amacı musiki olmadığından, bunlarda yeni bir eğilimi araştırmak, sevmeyeceği şeylerle yormaktan kaçınılmalıdır. Bir çalgıyı yorgunluktan bitap düşene kadar katiyen çalışmamalı ve yorgunluğun gelmekte olduğunu hissederek uygun bir zamanda çalışmaya son vermelidir. Bu nokta çok mühimdir. Hayatta iyi şeyler, gayret gösterenlerin, disiplini yaşayanların önüne çıkar. Aylak insanın olduğu yerde disiplin ve asayiş beklenemez. Muhteşem bir başarının ardında muhteşem bir çalışma yatar. Atalarımızın dediği gibi ne ekerseniz onu biçersiniz. Edison küçük bir çocukken öğretmeni onda öğrenme bozukluğu olduğunu söylemişti. Kendisi buna kulak asmadı. Tüccar, şair veya müzisyen olmaya da çalışmadı. Keşiflerine odaklandı. Her gün biraz daha gelişti. Zamanın büyüsünü yakaladı, deha kapısını çaldı. Pikabın yanı sıra ampulü de keşfetti ve hayatı boyunca 1093 adet patent aldı. En önemli kişisel becerilerinden biri kendinin farkında olmaktır. Hangi konuda başarılı olduğunuzu ve olacağınızı bilin. Çalışmak da bir bakıma okuma hevesini kamçılar. Okumaksa manevi köleliği silip atar. İnsan çalışarak ve okuyarak anlayabilir dünyadaki yerini. Çalışma, meslekte üst seviyeye ulaşmak için yapılan her çeşit alıştırmadır. Egzersiz veya antrenman da çalışmadır ama gayretli bir çalışmadır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler.

0: Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. İsrail'in soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası içinde olduğunu vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlağın kararı sonrası Anadolu'da ilk ziyaretini Mersin'e yaptı. Toroslar'da ikinci kardeş göçerler yörük etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu'na etkinlikte bir yörük sopası hediye edildi. CHP Genel Başkanı söz veriyorum o sopayı yeri geldiği zaman kullanacağım dedi. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını koruyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1665 uçuşla bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi. KOBİ'lere yönelik yeni destek dönemi başlıyor. Kapasite geliştirme destek programının 3. dönem başvuruları açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tedarikçi geliştirmeye yönelik savunma, uzay ve havacılık alanındaki projelerin 30 milyon liraya, hızlı büyüyen veya tekno girişim rozetine sahip işletmelerin projelerinin ise 20 milyon liraya kadar destekleneceğini bildirdi. Gaziantep'te bıçakla saldırıda yaralanan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç, tedavi gördüğü hastaneden özel ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. 18 Ağustos'ta yaşanan olayda Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç bıçakla saldırıda yaralanmıştı. Saldırgan Seydi Ahmet Keleş'le oğlu Hakan Keleş tutuklanmıştı. İletişim Başkanlığı, İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik çevrimiçi yapay zeka ve iletişim kampı programını başlattı. Kampta öğrencilere yapay zeka, iletişim alanındaki uygulamalar, içerik üretimi ile teknolojinin güvenli ve etik kullanımı konusunda eğitim veriliyor. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu Teknofest Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest kapsamında SAT ve SAS komandolarıyla bir araya geldi. Yurdun büyük bölümünde sıcak ve yağışsız hava etkisini sürdürecek. Doğu Karadeniz ve Toroslar'da ise kısa süreli ve yerel yağışlar hafta ortasına kadar devam edecek. Salı günü de bu bölgelerde yerel sağanaklar görülecek. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı, firari bir kişi aranıyor. Örgütün karanlık bağlantıları ve mal varlıkları da mercek altında. Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına çıkmaya çalışırken kullandığı aracın sahibi Mehmet Özmen'in FETÖ üyeliğinden suç kaydı bulunduğu tespit edildi. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sur kentinde bazı bölgeleri fosfor ve topçu mermileriyle hedef aldı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi. Katil İsrail'in Gazze'deki katliamlarına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. İsveç, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen gösterilerde Gazze'ye destek mesajları verildi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a ekonomik baskıyı artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ekonomik savaşı ilan ettiği Tahran'a karşı pazartesi açıklanması öngörülen yeni yaptırım paketi öncesinde açıklama yaptı. İran'ın doğru anlaşmayı yapmaya hazır olmadığını söyledi. İran'dansa Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni ekonomik yaptırmaları başarısız olacak mesajı geldi. İran'ın Katar'da esir tutulduğunu öne sürdüğü 3 pilotla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İran Genelkurmay Başkanlığı Katar'ın pilotlarla görüşmeye izin verdiğini açıkladı. Katar daha önce pilotların ülkesinde alıkonulduğu iddiasını yalanlamıştı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 329'a yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın füze ve İHA'larla 40 gün içinde Rusya'ya yenilgi uğratma planını yeni bir macera olarak niteledi. Kiev'in hamleleriyle Pandora'nın kutusunu açtığını söyledi. Putin, sahadaki gerçekler temelinde barış görüşmelerine hazır olduğunu belirtti. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Sesi.
1: Kas hafızasında bugün Türkiye'de modern sporun tohumlarını atan, bedeni terbiye etmeyi vatan borcu bilen ve idman kelimesini bu topraklara kazandıran gerçek bir öncüden Selim Sırrı Tarcan'dan söz edeceğiz. Selim Sırrı Tarcan'ın hikayesi, ikinci meşrutiyetin ilanından hemen sonra İsveç'e gidip orada modern jimnastik ve beden eğitimi usullerini yerinde öğrenmesiyle başlar. Türkiye'ye döndüğünde zihninde sadece spor hareketleri değil, bir felsefe de vardır. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. O dönemde spor sadece güreş ya da at binmekten ibarettir. Selim Sırrı ilk olarak voleybolu, basketbolu ve modern jimnastiği bütün ülkeye tanıtır. 1908 yılında ise Milli Olimpiyat Cemiyeti'ni kurar ve bu ülkenin kısıtlı sayıdaki sporcusunu dünya arenasının en büyük spor etkinliklerine hazırlar. Selim Sırrı Tarcan, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Atatürk'ün güvendiği yol arkadaşlarından biri olur ve sporun okullara girmesini de sağlar. Spor ahlaktır düsturunu her daim savunur. Profesyonelliğin paradan ziyade karakter meselesi olduğunu sıkça vurgular. 1957 yılında hayata gözlerini yumduğunda arkasında modern stadyumlar, eğitimli beden eğitimi öğretmenleri ve olimpiyat meşalesini taşıyan gençlik bırakır. Selim Sırrı Tarcan, Türk sporunun sadece geçmişi değil, daima ilham alınması gereken o asil ve disiplinli spor adamlarından biri olarak tarihteki yerini alır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Ören, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası. Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen, masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat.

0: Anılarda kalanları dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Gün batar usul usul, kararır gece. Bardaktan boşanır yağmur, sel olur gider. Gündüzler geceler ne zaman biter? Şu batan güneş nereye gider? Buharlaşır yeniden dökülen su. Bulutları sil pencerenden, sevgi devri alemi bu. Yeniden doğar her şey, her şey bitti dediğin anda bir gül kök salar damarlarında. Her şey biter, bir şey bitmez. Her şey biter, bir şey bitmez.
1: Bitti.
2: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Yaşar Kemal imzalı Teneke oyunundan söz edeceğiz. Yaşar Kemal'in 1955 yılında kaleme aldığı aynı adlı romanından oyunlaştırdığı Teneke, Türk tiyatrosunda toplumcu gerçekçi akımın en nitelikli örnekleri arasında yer alır. Eser, Çukurova'nın sosyoekonomik yapısını, toprak ağalığı düzenini ve bürokrasinin bu düzen içindeki işleyişini merkezine alır. Oyun, idealist genç bir kaymakamın çeltik ağalarına karşı verdiği mücadeleyi ve bu süreçte gün gün yalnızlaşmasını konu edinir. Yaşar Kemal, sahnede sadece bir olay örgüsü sunmakla kalmaz, aynı zamanda ağalık sisteminin köylü üzerindeki baskısını ve devlet otoritesinin yerel güçlerle olan çatışmasını derinlemesine inceler. Oyunun dramatik yapısı adalet ve vicdan kavramları üzerine kuruludur. Kaymakam Fikret Irmaklı karakteri, başlangıçta sistemi değiştirebileceğine inanan, ancak zamanla yerel güçlerin ve çıkarların ördüğü duvarlara çarpan bir figürdür. Karşısında ise kendi ekonomik menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan çeltik ağaları bulunur. Yaşar Kemal bu çatışmayı aktarırken doğa tasvirlerini ve yöresel ağzı tiyatro metnine ustalıkla yedirir. Eserdeki teneke imgesi kasabadan ayrılan memurların arkasından çalınan bir aşağılama sembolü olarak kullanılır ve oyunun sonunda toplumsal bir tepkinin sesine dönüşür. Teneke, 1960'lı yıllardan itibaren pek çok farklı topluluk tarafından sahnelenir ve büyük yankı uyandırır. Oyun, librettosunu Franco Marcoaldi'nin yazdığı, Fabio Vacchi'nin bestelediği bir opera eseri olarak 2007 yılında Milano'daki ünlü La Scalada'da da sahneye koyulur. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Ören. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. İsrail'in soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası içinde olduğunu vurguladı. Türkiye enerjide bağımsızlık hedefi doğrultusunda hem yurt içinde hem de uluslararası alanda atağa geçti. Karadeniz'de doğalgaz, Gabar'da petrol üretimi artıyor. 70 yıllık nükleer hayali bu yıl sonunda gerçeğe dönüşüyor. Irak'tan Somali'ye, Pakistan'dan Bulgaristan'a uzanan enerji hamleleri ise Türkiye petrollerini şimdiden küresel bir aktör haline getirdi. Türkiye tüm bu çalışmalarla bölgesel enerji üssü konumuna adım adım yaklaşıyor. Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'da doğduğu tarihi ev vefatının 40. yıl dönümünde ziyarete açıldı. Bayar'ın evi Milli Saraylar Başkanlığı tarafından kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Cumhuriyet tarihinin kişisel hafızasını taşıyan önemli mekanlardan biri olan Celal Bayar evi, Bayar'ın hayatını ve devlet adamlığı dönemini gelecek kuşaklara aktaran önemli bir hafıza alanı oluşturuyor. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü vatan toprağından uzakta yatan şehitlerin izini özel bir haritada topladı. 48 ülkedeki 172 Türk şehitliği ve anıtı, koordinatları ve tarihi arşivleriyle dijital ortama aktarıldı. Haritadaki her bir detay şehitlerin aziz hatırasına hürmetle, titizlikle işlendi. Yurdun büyük bölümünde sıcak ve güneşli hava